susmak yakışmaz. O da çalışmalı, çabalamalı, sormalı, araştırmalı, öğrenmeli, cehaletten kurtulmaya çalışmalı. Yani ne alime susmak yakışır, ne cahile susmak yakışır. Alime susmak yakışmaz, ilmini söyleyecek. Cahile susmak yakışmaz, soracak, cahilliğini giderecek, bilgili olacak. Peygamber Efendimiz bunun arkasından ayeti kerimeden delil getiriyor. Diyor ki, قال الله تعالى Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun, öğrenin. Alimlere, kendilerine bilgi, ilim verilmiş, Allah'ın kitabı hakkında, dini hakkında malumat sahibi kılınmış olan kimselere sorun da gerçeği anlayın, öğrenin diye. Madem böyle emir var Kur'an-ı Kerim'de, o halde alim de susmasın, cahil de susmasın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim öğrenmekle ilgili o kadar çok hadis-i şerifler buyurmuştur ki hiç tereddüde mahal kalmadan hepimizin sabah akşam bir şeyler okuyup öğrenmeye çalışmamız gerekir onları tutmak durumundaysak. Fakat ben bu işi anlayamıyorum. İçinizden anlayan birisi varsa gelsin bana izah ediversin. Dinimiz ilme ve alime ve öğrenmeye ve öğrenciye çok büyük mükafatlar verdiği halde biz niye cahil kalıyoruz? Ben anlayamıyorum. Teşvik bu kadar fazla, sevap bu kadar çok, Allah'ın emri bu kadar kesin, Peygamber Efendimiz'in teşvik ve tavsiyesi bu kadar efendim ortada. Yine de biz cahil, yine de biz geri. Ne bakımdan geri? Dini bakımdan da geri, dünyevi bakımdan da geri. Neden? Çünkü dini bakımdan ileri olmadan dünyevi bakımdan ileri olunmuyor da ondan. Dini bakımdan insan ileri oldu mu prensip sahibi oluyor, mesuliyet duygusu taşıyor, çevresine bakıyor, şartları kolluyor, düşmanı anlıyor, kendi halini görüyor, çalışıyor. Mesuliyet duygusu olmadı mı pazar günü hangi plaja gideyim, hangi piknik yerinde vakit geçireyim, efendim kazancımı daha çok arttırmak için ne yapabilirim? Efendim acaba bankaya mı koysam? Hangisi daha çok faiz veriyor? Efendim yoksa bir kaptı kaçtı daha kestirme bir usul var mı? Şu kadar insanı dolandırsam, şu kadar para sahibi olsam, ondan sonra şöyle olur, böyle olur, kurulurum, rahat ederim, gezerim. Milletin şeyi bu taraflarda. Allahu Teala Hazretleri bizim kulluğumuza, bizim çalışmamıza, bizim gayretimize muhtaç değil kardeşlerim. Bunu açıkça siz de biliyorsunuz. Ben de bir kere daha ifade edeyim. Boşuna naz yapmayalım. Allahu Teala Hazretleri bize muhtaç değil. Allahu Teala Hazretlerine biz muhtacız. Vallahul ganiyyu ve entumul fukara. Allah ganidir, alemlerden müstağnidir. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Fakir, muhtaç, mecbur olan biziz. Bu çalışmalar bizim için. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, işte din uğrunda çalışın, çabalayın, gayret sarf edin, uğraşın, didinin. Neden? Aslında faydası bizim için. Yani öğrenci çalışırsa, öğretmen onu tazyik ederse, ille çalıştırmak isterse, babası kaşlarını çatarsa, efendim büyükleri zorlarsa, çalış çabala, aman oku adam ol, ne olacak? Kime fayda? Okuyan kimseye faydası var. Dini bilgiler ve dini ameller de böyle. Bunları kim öğrenirse, kim yaparsa dünya ve ahiretin saadetine kendisi erecek. Allah onun için emrediyor. Ve Allahu Teala Hazretlerinin emirleri, yani dinimizde bize Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerle, fıkh-ı İslami ile efendim öğretilen bilgilerin hepsi insanoğlunun ruhunu korumak için, vücudunu korumak için, cemiyetini korumak için, malını korumak için, efendim ahlakını korumak için, soyunu sopunu sülalesini korumak içindir. Neslini korumak içindir, kesilmesin diyedir. Hepsi dönüp dolaşır, insanoğlunun faydasına yönelik olduğu anlaşılır. İstiklal Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde bizim dedelerimiz şehit oldular. Biz şimdi şu memlekette oturuyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Belki onlara teşekkür etmek bile aklımızdan geçmiyor ama onlar zaten bizim teşekkürümüze muhtaç değil. Şehit oldular, vazifelerini yaptılar, imtihanı başardılar. Efendim cennet nimetleriyle nimetleniyorlar. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş. Asıl bizim oturup ağlamamız lazım. Onlar vazifelerini yaptılar, sevapları kazandılar. Muhterem kardeşlerim, bir kitapta okumuştum. Güney Amerika'da bir çeşit karıncalar varmış. İlmi adını yazıyor kitapta.
Bu karıncalar büyük akarsular bile geçerlermiş. Şarıl şarıl akan dereleri, ırmakları bir taraftan öbür tarafa geçerlermiş ve çok tahripkarlarmış. Önüne gelen canlıları yerlermiş, ısırırlarmış. İri karıncalar yani. Bunlardan kurtulmak çok zor olurmuş. Yani dereleri, ırmakları geçerlermiş. Nasıl geçermiş? Bir tanesi derenin kenarına gelirmiş, derenin kenarındaki sağlam bir otu ısırırmış. Arkasındaki onun üstünden yürürmüş, onun beline sarılırmış. Onun arkasındaki onun üstünden yürürmüş, onun beline sarılırmış sımsıkı. Ölürlermiş ama karşı tarafa köprü yaparlarmış. Onların üstünden şeyler geçer, öteki hemcinsleri geçer, yiyeceklerini yerlermiş. Yani kolektif şuura, içtimai şuura bakın ki topluluk için kendisini feda ediyor ama arkadaki nesli hani güya yiyecek içecek buluyor filan. Şimdi bizim dedelerimiz bizim için çarpıştılar. Eceli gelen öldü, şehit oldu efendim. Öbür tarafta eceli gelen gene ötekisi de öldü. Cepheye gitmeyen de öldü. Cepheden kaçan kaldı mı? O da öldü. Acaba harbe gidenler vaktinden önce mi öldü? Vallahi de billahi de vaktinde öldü. Vaktinden evvel ölmedi. Vaktinden sonra da ölmedi. Çünkü Allah kime ne kadar ömür vermişse Allah öldürmeyince ölmez insan. Bizim İstiklal Harbi madalyası kazanmış bir tanıdığımız vardı. Diyor ki çocuklar Allah insanı öldürmeyince insan ölmüyor. Ben Sina cephesinde çarpışırken, Filistin cephesinde çarpışırken ordular arasında muhabere subayıydım. Böyle bir taraftan bir tarafa giderken kurşunlar cıv cıv vızır vızır etrafından geçerdi. Bak işte hala karşınızdayım diye kendisi söylüyordu. İstiklal madalyası almış. Yani bir yüksek rütbelere çıkmış bir kimseydi. Allah rahmet eylesin. Kaza olmuş. İranlılardan bilmem kaç tanesi bizim memlekette bir trafik kazasında galiba ölmüşler. Yani o İran'da da olsa ölecek, İran'dan kaçsa da ölecek, cepheye gitse de ölecek, Türkiye'ye girse de ölecek, otobüse binse de ölecek, evinde dursa da ölecek, ölecek. O yazılmış, Azrail onun listesine almış ismini, vakti gelince o ölecek. Nereye kaçarsa kaçsa. Ölümden kaçılmaz. Müşrikler demişler ki müminlere, eğer bizim sözümüzü dinleselerdi, Peygamber Efendimizin peşinden gitmeselerdi, savaşa katılmasalardı işte böyle ölmezlerdi. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, hadi öyleyse siz kendi üzerinizden ölümü kaldırın bakalım. Madem o kadar açık gözsünüz, o kadar beceriklisiniz, hadi bakalım kendiniz ölümden kurtulun. Nereye kaçacak? 40 tane kapının arkasına saklansa, kale içine kale yapsa, ecel geldi mi gider. Onun için onlar vazifelerini yaptılar, çalıştılar, kazandılar, ecirleri aldılar, sıra bize geldi. Eğer biz Allah yolunda yürürsek, Allah'ın dinine hizmet edersek, Allah-u Teala Hazretlerinin hazinesine bir şey ilave olmaz. Kazanan biz oluruz. Eğer biz Allah'a asi olursak, Allah'ın emrini tutmazsak, efendim kötü kul olursak, günah işlersek, Allah'ın hazinesinden bir şey eksilmez, cezayı biz çekeriz. Hazreti Ali yemin etmiş, demiş ki vallahi ben kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim. Hazreti Ali Efendimiz şakacı, nükteden bir insan olarak efendim latife etmiş. Demiş ki ömrümde hiç kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim. Bilmece gibi bir söz. Ne demek? Yani yaptığım iyiliğin sevabı, faydası bana. Yani ben bir kimseye. Biliyoruz ki iyilik ettik. Kur'an-ı Kerim'le sabit. Aç oldukları zaman kapılarına gelen dilenciye, efendim miskine, fakire yiyeceklerini verdiler. Kur'an-ı Kerim methetti kendilerini. Ama o diyor ki yani yaptığım iyilik bana. Başkasına iyilik yapmış değilim, kendime iyilik yaptım. Eğer kötülük yaparsam o da bana. Başkasına kötülük yapmış sayılmam, asıl kendime kötülük yapmış sayılırım. Dikkat ederseniz, dikkatinizi çekeyim, hatırlatayım ki günah işleyene dinimizde, günah işleyen kimseye ne derler? Nefsine zulmetti derler. Yani kendi kendisine zulmetmiş tabiriyle anılır. Yani günahkar insan, ey nefislerine zulmeden kullar. Yani ne demek? Ey günah işleyen kullar. Niye nefislerine zulmetmiş diyor Allah-u Teala Hazretleri? Günah işleyince cezayı hak ediyor. Cehennemde yanacak. Bu sefer kendi kendisine zulmetmiş oluyor. Kendisine etmiş oluyor, başkasına değil. O bakımdan muhterem kardeşlerim, bilelim ki Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim üzerimizde ne varsa hepsi Allah'ın. Hepsini Allah veriyor. Hayatı Allah mı veriyor? Allah veriyor. Vücudu Allah mı veriyor? Allah veriyor. Efendim bilmem sıhhati Allah mı veriyor? Allah veriyor. Aklı Allah mı veriyor? Allah veriyor. Rızkı Allah mı veriyor? Allah. Her şeyi Allah veriyor bize. Küçücüktük, hiçbir şeydik. Yoktuk, var eyledi, büyüttü. Efendim koca adam olduk, aklı başında insanlar olduk. Her şeyi ondan. Kimin malını kime satıyoruz? Böbürlenmeye bir hakkımız yok. Efendim övünmeye hakkımız yok. Sakınmaya da hakkımız yok. Malın sahibi geldi mi malını ister.
ver bakalım emaneti, ben sana bunu sana vermiştim, ver geriye derse, emanetçi onu vermemek edemez ki. Onun için Allahu Teala Hazretlerine aklımız varsa iyi kulluk ederiz, aklımız yoksa kötü yollarda vakit geçiririz, kendimize zulmetmiş oluruz, mahvoluruz. Onun için dini öğrenelim, çalışalım, fedakarlık yapalım. Bilenlerimiz bildiğini başkalarına anlatsın. Yaygın bir cahillik var memlekette. Çok yaygın, sari bir hastalık gibi. Dünya ilimlerini bilseler, ahiret ilimlerini bilmiyorlar. Şunu yaparsam Allah sever mi, kızar mı? Efendim rızasına mı ererim, yoksa gazabına mı uğrarım? Düşünmüyor, aklına gelmiyor veya bilmiyor. Onun için bu sırada bize susmak yakışmaz. Hocam ben alim değilim, hadi sen konuş ama ben alim değilim. Sen de alimsin, ben de alimim. Çünkü imanlıyız. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Hepimizin diploma alma şartı yok. Hepimizin Allah'ın dinini etrafa yaymak için çalışmamız, konuşmamız, öğretmemiz gerekir. Küçük çocuğumuza da birkaç söz söyleyemeyiz. Allahu Teala Hazretleri bizi yolunda daim eylesin. Hakkı, gerçeği, hak ve gerçek olarak görüp, tespit edip ona uymayı nasip eylesin. Batılın batıl olduğunu görüp ondan uzak durmayı nasip eylesin. Çocuğumuza da mı hakim olamayız? Küçük çocuk. Bizim sözümüze bakıyor. Biz onu nereye teşvik edersek, bebek bile sen namaz kılarken gelir senin yanında seccadeye yatmaya çalışır. O da namaz kılıyormuş gibi. Yani onu yapmaya çalışır. Neyi görürse onu yapar. Sen sigara içersen karşısında, o da bir paketten bir sigara aşırıp bir kenarda yakıp içmeye çalışır. Yani büyükten ne görürse küçük onu yapar. Onun için çocuklarımızı iyi yetiştirebiliriz. Hanımımıza sözümüz geçer. Çevremizdeki yakın arkadaşlarımızla sabahtan akşama konuşuyoruz, sohbetimiz oluyor. Hakkı söyleriz, hayrı söyleriz. Günün belli saatlerinde bir şeyler okuruz, belli saatlerinde okuduğumuzu satarız. Hem öğrenmekten kazanırız, hem öğretmekten kazanırız. Onun için gününüzün belli saatlerinde bir şeyler okuyun, bir de öğrendiğinizi, bellediğinizi bir yerde anlatın. Alime susmak gerekmez, bizim hepimiz konuşursak, epeyce dini bir propaganda olur, İslam yayılır. Cahile de susmak yakışmaz, o da bilmediğini araştırsın, sorsun, öğrensin, cahillikten kurtulsun. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri cahilleri iki misli azaplandıracak. Bir de cehaletten dolayı azarlayacak, efendim azaplandıracak. Onun için aman gözünüzü açın. لَا يَنْدَغِي لِلْرَجُلِ اَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ ف۪يهِ خِسَالٌ ثَلَاثٌ رَف۪يكُمْ بِمَا يَأْمُرُ وَرَف۪يكُمْ بِمَا يَنْهَا وَعَالِمٌ ف۪ي مَا يَأْمُرُ عَالِمٌ ف۪ي مَا يَنْهَا عَدْلٌ ف۪ي مَا يَنْهَا Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadisi şerifinde, adama, kişiye emri maruf nehi münkeri şu üç noktada şu vasıflara sahip olmadıkça yapmak uygun düşmez. Emri maruf yapacak, nehi münker yapacak. Ne demek? Emri maruf yani iyilikleri yaymaya, yaptırmaya çalışacak, propagandasını yapacak, reklamını yapacak, sözünü söyleyecek, teşvik edecek. Nehi münker kötü şeyleri, çirkin şeyleri, yakışıksız şeyleri yaptırmamaya çalışacak, engellemeye çalışacak, onun kötülüğünü söyleyecek. Bu Müslümanlara farzdır. Her Müslüman emri maruf, nehi münker yapmakla muvazzaftır. Allah'ın emrettiği bir vazifedir, boynumuzun borcudur. Ama bunu yapacak insanda üç tane sıfat toplanmış olmalı. Şu vasıfta olmalı o işi yapacak insan. Bir, refikun bima ye'muru ve refikun bima yenha. Emrettiği şeyde, nehyettiği şeyde, yapın dediği şeyde, yapma dediği şeyde rıfk sahibi olacak. Yani yumuşak yumuşak yapacak. Eline sopa alıp kafasını kırarak, gözünü çıkartarak, efendim pataklayarak, bacağını kırarak, efendim sağını solunu çürüterek, morartarak olmaz. Tatlı tatlı, yumuşak yumuşak yapacak bir. İkincisi, alimun fîmâ ye'mru, alimun fîmâ yenha. Söylediği sözü, yapma dediği işi, konuyu bilen bir kimse olacak. Yapma dediği zaman bir şeye dayanmalı, yap dediği zaman bir esasa dayanmalı. Hangi esasa dayanmalı? Ya ayete dayanmalı, ya hadise dayanmalı, dinimizin bir emrine uygun düşmeli. Şimdi bizim mesela duyuyoruz, müsafaha yapıyor Müslümanlar, öbür taraftan kızıyor bazı ham insanlar, görmemişler. Niye müsafaha yapıyorsun? Yapma. Canım, müsafaha yapmak sevap kazanıyor, günahların dökülmesine sebep oluyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde var, ondan yapıyorum. Efendim, namazdan sonra mesela kalkıyor gidiyor.
Acelen ne? Gidiyorum.

0: Dua etsene. Niye dua edecekmişim? Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Diyor ki, yani insan bu ibadeti yaptıktan sonra arkasından da dua etmeli. Efendim, ücretini almadan giden işçi gibi olur. Yani onun bir sevabı var, ücreti var. Allah'tan iste, fırsat fırsattır. Efendim, sevapları kazan. Gitme kardeşim, otur dua da yap. Diyorsun, bir şeye dayanıyorsun. Yani yap dediğin şeyde, yapma dediğin şeyde dini bir esasa dayalı olacak, bilgin olacak. Yanlış olmayacak söylediğin şey. Efendim işte kafanı açsan da olur. Açıver kafanı. Niye göre açayım? Selahiyetim, hakkım var mı? Yok ki, açamam. Hocam müsaade edin, bizim küçük daha küçüktür, zavallıcık sabah namazına kalkmasın. Sen söylemişsin sabah namazına kalkıyor, söyle de kalkmasın. Estağfurullah. Allah namaza kalkın diyor, emrediyor. Müezzin camiden hayya alessalah diye bağırıyor. Bizim çocuğun sıhhati bozulmasın diye efendim kadın benden şey istiyor. Efendim söyle de kalkmasın, uyusun. O arada uyku doğru değil. Uykunun zamanı var. Uykuyu sen akşam yatsıdan sonra uyut çocuğa, televizyon seyrettirme. Televizyonu seyrettiriyor, sabah namaza kalkmak istemiyor. Efendim ezanları hoparlörle okumasınlar. Niye? Sabahleyin uykumuz kaçıyor. O uyku zamanı değil ki, kaçsın, nereye giderse gitsin. Efendim bu kadar bağırmak olur mu? Niye olmasın? Ezan duyulacak, davettir. Duyan kimse de gelecek camiye. Yani muhterem kardeşlerim, emrettiğimiz şeyi bileceğiz, delilini, mesnedini. Yasakladığımız şeyi bileceğiz, delilini, mesnedini. Suudi Arabistan'a gittiğim zaman, tabii oranın mezhebi Hanbeli. Ayrıca oraya Şafii mezhebinden, Maliki mezhebinden, dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bakıyorum, şimdi ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İmam öyle selam verirken ben de onunla selam veriyorum. Yanımdaki yakama yapışıyor. Niye imamla beraber selam verdin? İmama uymak lazımdı ondan. Hayır, imam iki tarafa selam vereceksen ondan sonra bu tarafa selam vereceksin. Ben Hanefi mezhebindenim, Türk'üm. Türkiye'den geldim, Hanefi mezhebindenim. Benim imamlarım, müçtehitlerim, fıkıh alimlerim, büyüklerim bu meseleyi böyle bize öğrettiler. İşte hadis-i şerif, işte şu, işte şu dersen yakanı bırakıyor, cahil adam. Demezsen bu sefer seni sanıyor ki dini iyi bilmeyen bir kimse, yanlış iş yapıyor. Neden? Kendisinin bilgisi az. Kendisinin bilgisi az olduğundan, o konudaki hadisleri bilmediğinden bize haksız çıkış yapıyor. Rüknü Yemani'ye geliyoruz. Hacer-i Esved köşesi var. Efendim, Irak köşesi var. Rüknü Şami var. Şam tarafı köşesi var. Yemen tarafı köşesi var. Böyle Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf ederken, dönerken Rüknü Yemani'ye geldiğin zaman, yani biraz daha yürüdün mü Hacer-i Esved köşesine geleceğin yerde, bizim arkadaşlardan bir tanesi, efendim ben söylemiştim, hadis okumuştum kendisine, efendim gitmiş orayı öpmüş, Rükn-i Yemani'yi öpmüş. Hemen Araplar başına gelmişler, oradaki vazifeliler, haza haram, la tefal filan, yapma, haram, yasak demiş. La, haram değil, haza sünnet, bu sünnettir demiş. Peygamber Efendimiz böyle yaptı demiş. Adam bilmiyor. Yani Kabe'nin orasında vazifelendirilmiş, oturtulmuş. Bana da mesela, ben orayı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz öpmüş diye okudum. Ben de öptüm. Geldi yanıma, yanaştı, diyor ki efendim olmaz diyor bu öpmek. Dedim ki kardeşim bak, sizin kitaplarınızda, Neylül Evtar isimli sizin alimlerinizin yazmış olduğu kitapta bu böyle yazıyor. Yani sizin mezhebinizde de bu böyle ama sen bilmiyorsun. Bilmediğin şeye karışıyorsun. Başkasının yanlış yaptı sanıyorsun. Demek ki muhterem kardeşlerim, hele hele böyle çeşitli görüşlerdeki Müslümanların geldikleri hac gibi, ömre gibi yerlerde insanın artık müdahale edeceği konuyu bilmesi lazım. Bilmezse ne olur? Gülüş duruma düşer. Yanlış iş yapar. Efendim, haksız yere çıkış yapmış olur. Emri maruf nehyi münker yapacak insanın konuyu bilmesi lazım. Yaptığı konuyu, konuştuğu konuyu bilmesi lazım. Ben orada çok şiddetli bir şekilde her dini işin mesnedini öğrenmemiz, öğretmemiz gerektiğini hissettim. Yani bana kalsa şimdi ilahiyat fakültelerinde, imam hatip okullarında çocuklara her şeyi mesnediyle öğreteceğim. Tecrübeme dayanarak. Diyeceğim ki, öğle namazını kılıyorsun, ikindiyi kılıyorsun. Niye? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ السَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْكُتَى buyurdu ondan. Ramazan orucunu tutuyorsun, niye? يَا اِيَا اَلَّذِينَ اَمَنِي كُتُبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Tamam. Efendim, şunu yapıyorsun şu sebepten, bunu yapıyorsun bu sebepten, delilleriyle öğretmeliyiz ki çocuk mesnedini bilsin, hem de sevabı çok olur. taklit olmaz, tahkike ermiş olur. Emr-i maruf nehi münker konusunu bilecek. Emr-i maruf nehi münker yaptığı insana da şefkatli, merhametli olacak. Kızgın olmayacak, sert olmayacak. Onu severek, okşayarak, gönlünü yaparak konuyu öğretmeye çalışacak. Çünkü sertlikten bir şey hasıl olmaz. Bir şey hasıl olur, düşmanlık hasıl olur. Kırgınlık hasıl olur, zıtlık hasıl olur. Yumuşak söyleyecek. Önce kendisini sevdirecek. Esselamu aleyküm diyecek. Aleyküm selam der tabii mecburen. Nasılsın kardeşim diyecek. Teşekkür ederim, sen nasılsın der. Allah ömürler versin efendim, maşallah işte çok beğendim filan diye onun o andaki güzel durumunu anlatırsınız. Mesela ne güzel, ne mutlu kardeşim, genç yaşında camiye gelmişsin, namazı cemaatle kıldın, Allah kabul etsin. Biz böyle yaşlandık, ilk başlarda yapamayanlar ne kadar büyük kayıplarda oluyorlar, sen işte genç yaşta başlamışsın filan. Şimdi bunların hepsi böyle güzel güzel güzel güzel, yumuşak yumuşak, ama işte bak namazda secde ederken ayaklarını havaya kaldırmayacaksın. Kaldırmak olmaz. Öyle olacak. Onu da öyle yapıver. Olur mu aslan kardeşim filan deyince o zaman olur. Ama ilk başta hey ne yapıyorsun ya, ayağını ne kaldırdın, gitti namazın, çık dışarı bilmem ne filan dersen o olmaz yani. Yumuşak olacak. Üçüncüsü neymiş? Adlün fîmâ yenha diyor. Belki arada bir cümle daha vardır. Adlün fîmâ ye'mürü ve adlün fîmâ yenha. Yani söylediği, nehyettiği şeyde adaletli olacak. Adalet duygusuyla hareket edecek. Haksızlık yapmayacak. Yerli yerinde yapacak. Yersiz yapmayacak. Bir insana şunu yapma diyorsun. Hakkın var mı? Yapması lazım. Veyahut bir şeyi yap diyorsun. Git kopar kopar elmayı. Elma senin mi? Değil. E sen başkasının elmasını kopar diye bu adama niye söylüyorsun? Adalete uymuyor ki. Yani söylediği şeyin adalete de uygun olması lazım. Emri maruf nehi münker hülasaten, özet olarak söylemek gerekirse, hepimizin boynunda bir vazife. Yalnız bunu yaparken 3 tane şeye sahip olmalıymışız. Neye sahip olmalıymışız? 3 tane sıfata sahip olmalıymışız. 1- Yumuşak huylu olacağız. Güleç yüzlü olacağız. Yumuşak yumuşak yapacağız. 1. İkincisi, konuştuğumuz konuyu bileceğiz. Bilmediğimiz konuda yanlış şey söyleriz. Yanlış şeyi yasaklarız. Üçüncüsü de adaletli olacağız. İnsaflı, adaletli olacağız. Haksızlık yapmayacağız. Doğruyu söyleyeceğiz. Allah hepimizi gayretli, konuşkan, çalışkan Müslüman eylesin. Ama adaletli, yumuşak başlı, bilgili eylesin.
1: Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Müjdeleyin, nefret ettirmeyin.

Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması, karşılaştıklarında birbirlerinden yüz çevirmesi helal olmaz. Bunların en hayırlısı önce selam verendir. Sizin en hayırlı olanınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: adam hanımına baktığı zaman, hanım da beyine baktığı zaman, tabii bu bir sevgiden, muhabbetten, eş olmaktan kaynaklanan böyle bir bakış. Allah da onları sever, rahmet nazarıyla nazar eder. Onlar da birbirleriyle zaten bakar derken ne demek? Adam hanımına sevgi nazarıyla, rahmet nazarıyla, acıma, şefkat nazarıyla, himaye nazarıyla bakıyor. Hanımı da efendisine bu benim hayat arkadaşım, eşim diye bakıyor. Yani sevgi bakışı, rahmet, acıma bakışı. Allah da onlara sevgiyle, rahmetle bakar demek. Bu bakışlar sıradan böyle ruhsuz, cansız bir efendim objektifin bakıp görmesi, resimleri alması, ışıkları efendim hassas kağıda tespit etmesi gibi bir bakış değil. İşin içinde sevgi var, duygu var, aşk var, muhabbet var. Adam karısına böyle sevgiyle, muhabbetle baktı mı demek yani bu. Hanım da beyine sevgiyle baktı mı demek. Allah da onlara sevgiyle bakar. Neden? Bu iki eş birbirlerini seviyor. Allah'ın bunları kendilerini nikahla birleştirmiş olduğu bu iki kimse birbirlerinin bu yakınlığını idrak etmiş durumdalar. Birbirlerine sevgileri, saygıları tam diye Allah da onlara rahmet nazarıyla bakıyor.
1: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söylettiriyor. Bunlar hep müsebbibi esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.

Teferruç eyleyi vardım, sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, pilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete, aydınlığa

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Akra, Akra.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Cüz 5'i dinlediniz. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnanılmaz bir kirli bilgi çağında, inanılmaz bir manipülasyon çağında yaşıyoruz. Ben inanamıyorum. Açık, ayan beyan yalan bir haber, yalan bir görüntü. Arkasında onlarca, yüzlerce insan yorum yapmış doğru zannederek. Bunu yapanlar kimler? Bunu yapanlar belli bir görüşe kendilerini iyice adapte etmiş insanlar. Öyle bir adapte olmuşlar ki bir görüşe, artık aksini kabul etmeleri neredeyse imkansız hale gelmiş. Bir görüntü, bir haber, bir de bakıyorsunuz arkalarında binlerce insan. Yapılması gereken şey tam olarak ne? Kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin, eleştirel bakacağız, eleştireceğiz. Bizimmiş veya bizden taraftaymış diye bunu kabul etmek, peşin hükümlü olmak önce bize zarar verir. Şimdi bunun önünü almak kolay mı? Bence iş işten geçmiş. Artık çocuklarımızı kurtaralım biz. Çünkü sosyal medyaya baktığınızda hangi yanlışı nasıl düzelteceksiniz? İnsanlar çoğunlukla bir noktaya kanalize olmuşlar.

0: bir görüşe kanalize olmuşlar ve yalnızca tek yerden bilgilerle besleniyorlar. Bu yüzden işin içinden çıkmak çok zor oluyor. Diyorsunuz. Gençlerimizle birazcık bunları konuşalım. Evet. Farkındalık konuşalım. Evet. Ayrıca medya okur yazarlığını konuşalım. Onlara anlatalım biraz. Onlar biraz sağduyuyla baksınlar olanlara.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

seferdir. Devri Adem'den beri pençeyi mevte takılmış, günde bin kervan gider.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

kâhmet getiren kardeşlerimiz çok kere efendim kâhmeti doğru getirmiyorlar. Kâhmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya ale salah. Şimdi salah kelimesi, işte sonunda bu te olan kelime. Hayya ale salati, hayya ale salah diyecek ama bu he, yumuşak he, güzel he dedikleri, çok hafif çıkan bir he harfidir. Böyle boğazdan kuvvetli bir hışırtıyla veya hırıltıyla çıkan ha harfi değildir. Hayyâle salâti, hayyâle salâh. Namaza gelin, namaza gelin. Haydin namaza, haydin namaza. Ama birinci de hayyâle salâti diyoruz. İkinci de hayyâle salâh diyoruz. Efendim, bu neden? İşte bu T harfi geçildiği zaman T okunur, durulduğu zaman H okunur da ondan. Şimdi bunu bilmiyor. Efendim, kardeşlerimiz kâhmet getirirken hayyâle salâhi, hayyâle salâh diyor. Hayır. Yani geçildi.

0: ettiği zaman hayalet salati. Hatta ikinci tezede durmazsa hayalet salati, hayalet salati, hayalet felahi, hayalet felahi demesi lazım. Şimdi bir de şaşırdıkları nokta, felah kelimesinin sonunda da ha var. Türkçe'de ha bir tane ama Arapça'da ha var, hı var. Bu iki gözlü he var, üç tane. Şimdi bu felahdaki ha harfi kuvvetli bir ha'dır. Felah. Böyle bir bu şeyden ağızdan hı çıkması belli olur. O te değil. Hayye alel felahi, hayye alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. Efendim hayale salahi, hayale salahi, hayale felahi, hayale felah. Yani en çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel bir nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım.
1: Farkında ol, Akra dinle.

alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eylesen kemter kula. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası. Ahirette olur zevk o safası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, miracında ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Olcar yar, onun gökçek yaridir. Onu seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Aşık Yunus neyler dünyayı sensiz. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Allah'ım, dinimi doğru kıl. O benim işlerimin ismetidir. Dünyamı da doğru kıl. Hayatım onda geçmektedir. Ahiretimi de doğru kıl. Dönüşüm orayadır. Hayatı benim için her hayırda artma vesilesi kıl. Ölümü de her çeşit şerden kurtularak rahata kavuşma kıl.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnfak Allah'ın vermek lütfunda bulunduğu nimetlerden yerli yerinde yine Allah Teala'nın peygamberimizin infak edilmesi gerektiğini söyledikleri yerlerde harcamaktır.
2: Evet.
1: Demek ki bir kelimenin yahut bir harcamanın infak olabilmesi için önce ibadet niyetiyle, yani Allah rızası için verilmesi lazım. Eğer Allah rızasını düşünmeden verecek olursanız bunun adına infak denmez, harcama denir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de de var. Kimi insanlar insanlara gösteriş için, riya için verirler. Bunun hiçbir ibadet değeri, kıymeti yoktur. Zaten onun karşılığını da dünyada alıyor, itibar görüyor vesaire diyor, falan diyor, filan diyor. Onun için de Allah Teala onlara bir ecir vermiyor. Hatta gösteriş, riya yaptıkları için de cezayı gerektiren bir fiil işledikleri için de cezalandırılacaklar tabiatıyla. Şimdi evet. Asıl olan Allah rızası için yapılmasıdır. Yoksa insanlar için yapılıyorsa evet, verilen insanlar istifade ederler ondan. Ama veren dünyalık da kendisi itibar kazanır. Fakat ahirette bir sevap kazanamaz. O bakımdan da bunun adına infak denmez. Demek ki infaktan maksat Allah rızasını düşünerek, ibadet niyetiyle, sevabını da Allah'tan umarak, insanlardan karşılık beklemeden ve de karşılıksız verilendir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Sağduyunun sesi Akra.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hediyeleşiniz ki birbirinize olan muhabbetiniz ziyadeleşsin. Birbirinizi kıskanmayınız, birbirinize kin tutmayınız, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, kiminiz kiminizi arkasından çekiştirmesin. Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Zenginlik, kişinin malının çok olmasıyla değildir. Asıl zenginlik, gönül zenginliğidir. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: sevdiğimizi Allah için seveceğiz. Dünya menfaati için sevmeyeceğiz. Onu sömüreyim, ondan istifade edeyim diye arkadaşlık, ahbaplık etmek doğru olmaz. Efendim, Allah rızası için arkadaşlık, ahbaplık edecek. Onun için bizim büyüklerimiz tasavvufu tarif ederken diyorlar ki, tasavvuf yar olup bar olmamaktır. Yani tasavvuf, arkadaşlarla arkadaş olacak, muhabbet edecek, birilerini sevecek, onlarla kardeş olacak ama yük olmayacak. Yani onları sömürmeyecek, onların maddi imkanlarından faydalanmayı düşünmeyecek. Efendim, aksine onlara bir şeyler kazandırmayı, hizmet etmeyi niyet edecek. Şuna hizmet edeyim de, tasavvuf hizmetten ibarettir. Hizmet edeyim de sevap kazanayım. Ona yanına yanaşayım da efendim bir şeyler öğreteyim. Yanına yanaşayım da onu doğru yola çekeyim filan diye. Yani alıcı sömürücü değil, verici, bahşedici, ihsan edici, ikram edici olması lazım. İslam'ın kökü böyle, tavsiyeler böyle. Bir kimse bir kimseyi sevdi mi ancak Allah için sevmesi lazım.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

geldi dili yâre ulaştır. Bu bülbül-i nalanı o gülzâra ulaştır. Hasreti anın açtı nice yâre bu dilde. Bimâre dili sen ana timâra ulaştır. Bu aşıkı biçareye kılsın medet artık. Guş ettir ana nalemi bu zara ulaştır. Gurbete düşüp oldum esiri gamı hicran. Bu gamleyi lütf ile o gam hara ulaştır. Firkat oduna yakma bu canımı efendim. Ol valisi yekta Ahmet-i Muhtar'a ulaştır. Ben deliye şayeste kıl anın kapısına. Rahmeyli yüben ol deri dildara ulaştır. Matlubunu ver hürmetine İmam-ül Haremi'nin. Hulusi ol yâri vefadara ulaştır.

gönülden başka bir sevda çıkarsa, mekanı masadı aksa gönüldür. Anı bir kimse taş vurup yıkarsa, denir yük Kabe'yi yıkmak gönüldür. Rızayı Hakk'a ey can say edersen, tut anın damenin ki ta gönüldür. O bir sır küntü kenzin mahzenidir. O bir dür sureti mana gönüldür. Gönülde bir mekan tut, la mekan ol. Mekansız la mekan illa gönüldür. Bu ayı gün dahi encüm ne varsa, olara matlayı mecra gönüldür. Harim-i Kabe kavseyni ev etna, ne kim varsa hulusiya gönüldür.

Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tip 2 diyabet hastalarının bir kısmını, onların da tamamı değil, ameliyatla tedavi edebiliyoruz. Bunun tabii ki belirli kriterleri var. Bazı kan tahlilleri yapmamız gerekir bu hastalara ameliyat kararı verebilmek için. Ama ameliyat öncesi değerlendirme çok önemli. Çünkü tüm tip 2 diyabet hastalarını tedavi edemiyoruz ameliyatla. Bu hastaların bazı kan tahlillerini, açlık, tokluk, kan şekeri, açlık ve tokluk, pankreastan salgılanan insülin hormonunu gösteren kan testleri vardır. Bir de insülin öncülü dediğimiz C-peptit düzeyleri vardır. Bunları biz kan tahlilleriyle ölçeriz. Belirli düzeyleri vardır, referans aralıkları vardır. O referans aralığında olan hastalara biz ameliyat kararı veririz. Tahlilleri uygun hastalarda ve hastanın beden kitle indeksi bizim yapacağımız ameliyatlarda 30'un üzerinde olması gerekiyor. Yani hem kan tahlilleri uygun olacak hem de bir miktar fazla kilosu olacak ki bu ameliyatlardan sonra bu hastalar zayıflayacak çünkü. Ameliyatın çok farklı çeşidi var, çok farklı alternatifleri var ama kabaca söyleyeceğimiz metabolik cerrahi, şeker ameliyatı olarak söyleyeceğimiz ameliyatlarda yapılan şudur. Midesi küçültülür hastanın, beslenmesini düzenlemek, kalori kısıtlamasına gitmek için ve hastanın biraz daha az yemesini sağlamak için midesi küçültülür. Midesinin alt kısmına da ince bağırsaklar getirilip bağlanarak, ince bağırsaklarımızın normalde uzunluğu 5 metredir biliyorsunuz. 2 metre veya 2,5 metresi bypass edilir. Biz bu ameliyatlara zaten bypass ameliyatları deriz. Bu da bize ne sağlar? Mideden gıdanın direkt ince bağırsaklara geçişi ve 2,5 metrelik bir kısmının bypass edilmesi bize hastaların aldığı gıdadaki karbonhidratın emilmeden atılım yoluna gitmesini sağlar. Birinci etkisi budur ameliyatın. İkinci etkisi mide hacmi küçüldüğü için hasta zaten çok fazla kalori alamaz. Böylelikle karbonhidrat alımı azalır ve zayıflar, vücudun besleyeceği karbonhidrat oranı azalır. Böylelikle insülin ihtiyacı azalır. İkinci etkisi de budur. Üçüncü etkisi ise gıdalar ince bağırsağın son kısmına daha çabuk ulaştığı için ince bağırsağın son kısmındaki hücrelerden pankreasa uyarı ikazları gider. Daha fazla insülin salgılamaya zorlar. Böylelikle insülin

0: dalgalanması artırılır. Bizim kabaca tedavi metodumuz budur.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakka thawbul abyadu mined denes. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huvessemî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار
1: اللهم beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ

0: الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l-Esmaul Husna fed'uhu biha.
1: El-Esmaul Husna. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El-mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El-khâliqul bâri'ul musavvir. El-Gaffarul Kahharul Vahhabur Razzaqul Fettahul Alimul Kabid El-Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'iz El-Muzillus Semî'ul Basîrul Hakemul Adl El-Latîful Khabîrul Halîmul Azîmul Gafûrul Şekûrul Ali El-Kabîrul Hafîzul Mukîtul Hasîbul Celîlul Kerîmul Rakîb المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamera husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et.

0: Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahumma afini fi bedeni. Allahumma afini fi sem'i. Allahumma afini fi basari. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik ve a'udhu bike minke la uhsî thanâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadis-i şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Çocuğa Kur'an'ı öğreteceksin, manasını öğreteceksin, fıkıhı öğreteceksin, sünnet-i seniyeyi öğrenecek, tasavvufu öğrenecek, ihlası öğrenecek, temiz kalple işi yapmayı öğrenecek, öyle derin bir zat-ı muhterem olacak, o zaman baş tacı olacak. Al o zaman, efendim, başının üstünde gezdir, üzerinde başına tac olsun insanların. Çünkü hazmetmiş dini, kimseyi sömürmek istemiyor, efendim, bilmeden konuşmuyor, bilmediğini susuyor, bildiğini söylüyor ama bildiği de çok, derya gibi. Tamam, böyle insan. İşte böyle bir insan, böyle olmayan bin tane ibadet ehli insandan daha iyidir, daha şiddetlidir. Şeytanı daha çok yener, daha çok kaçırır.

0: Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmain. اعلموا أيها الإخوة أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا الله جل وعلا Ehl-i Beyt diye bir evin halkı, herhangi bir evin halkıyla halkında hayır murad ederse, bir evin halkında hayır murad ederse, Ehl-i Beyt yani, hangi bir ev olsun. Fakkahül fiddin, bu evin insanlarını fakir kılar. Bu evin adamlarını fakir kılar. Din profesörü yapar. Din profesörü, fakir olur. Fakir ne demek? El fikir lügaten el fahr. Lüvet cedden seyir, fakir, anlama manasında, anlama manasında, idrak verir sana, anlayış verir, kabiliyet sender. Urfen, fıkhın manası, el ilmi bil ahkam-ı şer'iyye, ahkam-ı şer'iyye vukuf hasıl olur. Ahkam-ı şer'iyye vukuf olur ve marifet-i nefis hasıl olur. Nefsini bilir, kendini bilir, nefsini bilince de Allah'ı bilir. Binaenaleyh, Vezali Hazretleri diyor ki, Allah Teala bunlara bir fehim verir, bir idrak verir, bir anlayış verir ki bu anlayış da bu emri niçin verdi? Bunu anlarlar. Namazın için emretmiş, orucun için emretmiş, zekatın için emretmiş. Bu idrak bunlarda hasılı, emrin ne demek istediğini anlarlar. Yasak, zekatı emretmiş, faizi neden haram etmiş? Bunu anlar. Günahların hepsindeki yasaklar neden yasak olmuş? Bununla bizim faydalarımız da var idi. Bu yasak neden olmuş? Onu idrak eder. İdrak eder ama bu idrak ne ile olur? Bi nurin rabbaniyyin. Bu ancak Allah-u Teala'nın vereceği bir nurun neticesidir. Nursuz insanlara bu idrak, bu fehim, bu kabiliyet hazır olamaz. Okur, bilir, görür, söyler, şeyler ama idraki, kabiliyeti yoktur. Nur yoktur çünkü. Nur olmayınca idrak olmaz. Güneş olmayınca nasıl ki birbirimizi görüp anlayamayız? Işık olmayınca nasıl okuyamayız, yapamayız? Nur da ışık demek, nur demek. Nur olmayınca da, içimizdeki nur olmayınca da hiçbir şey yapamayız. Bu nur da neyle olacak? Allah-u Teala'nın vermesiyle olacak. Allah-u Teala kime verir nurunu? Sevdiklerine verir. Nuru sevdiği insanlar mı? Senin elinde güzel bir tohumluk buğdayın var. Götürür de çamura atar mısın onu? Tarlanın hangisi güzelse, hangisi iyi mahsul yapacaksa, o tarlaya koştur tohumu. Diğer şeyler de böyle. Cenab-ı Hak da bu nurunu sevdiği kullarının gönlüne ihsan eder. Allah-u Teala'nın sevgisine vasıtiyet büyük bir devlettir. Bize ufacık birisi ikram ediyor, ufacık bir ihsanda bulunuyor. Bu adamın yaptığı ikramın Allah-u Teala'nın kuluna verdiği ikram yanında nedir? Zerre bile olmaz. Şu gözümüze bak, kulağımıza bak, kafamızdaki idraklara bak, gönüle bak. Hepsi hadsiz hesapsız nimetler. Bu nimetleri bize vermiş. Kör olanlar var. Neden? Allah-u Teala'yla onları da ibret için vermiş. Ya benim de gözüm kör olaydı? Kim yapacak bana, kim verecek göz? Onun için onlara hor gelme de onlardan ibret almaya bakmak lazım. Binaenaleyh, dinde fakih kılar da ve vakkara sagiruhum kebiruhum. Dikkat edin. Ve vakkara hürmet eder, saygı gösterir, tazim eder. Kim? Sagiruhum, küçükler. Neye? Kebiruhum, büyükler. Bizim anladığımız Türkçe tabir. Sagir, kebir. Sagir küçük, kebir büyük. Fakat büyüklerimiz demiş ki, ey cahilerim, alimim. Cahiller, sagirdir. İster değilse 90 olsun. İster de ne olursa olsun. Cahil mi? Sagirdir. Buradaki cehaletten maksat, Allah-u Teala'yı tanımamak. Bunun emrine inkiyat etmemiştir. Allah'ı tanımayan ve ona inkiyat etmeyen herkes cahildir. Binaenaleyh bu cahiller hürmet eder, saygı gösterir kebîr-ühüm âlimlerine. Ve rezâkahümmür rif fî me'inşetihim. Bunlara geçimlerinde

0: zırh işerler. Kazançlarını kolay kazanırlar. Merhat kazanırlar. Zahmete, sıkıntıya düşmezler. Geceleri sabahlara kadar, sabahları akşamlara kadar kendilerini yorma lüzum kalmaz. Vel kas dine fekâbin. Kas iktisat. Meişette iktisat. Zengin olsun, fakir olsun, ne olursa olsun meişette iktisat edecek. Benim bu kadar param var, harcayabilirim. Hiç de harcayamazsın. O paralar senin değil, milletin parasıdır onlar. Onları hak yolunda harcamak, ahiret kazanmak lazım. Daha ve basarahüm. Cenab-ı Hak o hayır muradette fakir kıldığı insanlardan aynı zamanda da bir basirat halk eder. Basirat halk eder ki görüş, bu gözün görüşü değil de bu gözün içindeki manevi bir görüşü gönül gözü diyorlar mı? O gönül gözlerini ihsan ederler ve basarahüm uyuberüm. Başta bu sefer ayıplarını görme. Başkasının ayıbını değil, kendi ayıplarını görmeye başlar. Tam bizim tersimiz. Biz hep karşımızdakinin ayıbını ararız. Kendi ayıplarımız melekmiş. Bizde ayıp yok. Böyle o değil. Ve basarahüm uyuberüm. Ayıplarını kendilerine gösterir. Feyetubu minâ. Onun üzerine hatadan hiçbir zaman salih. Her gün hata açarsın. Ne olursa olsun. Her gün hata açarsın. Bir insanın bir nefesinin boşa gidişi büyük bir hatadır. E bundan kim salim olur? Kimse salim olamaz. Dünya kadar ömürlerimiz boşa gidiyor her gün için. Bu boşa giden ömürlerimiz birer zayiattandır. Yani en büyük zayiattandır. Onun kıymeti yok. Ölçülemez. Binaenle böyle ehl-i beytle hayır muradiklerine Cenab-ı Hak bulutu izan der. Dinde fakir kılar. Büyüklerine karşı saygı gösterirler. Küçüklerine karşı efendim hürmet ederler. Şakata bakarlar. Ve maişetlerinde de bir yumuşaklık, bir kolaylık, bir güzellik olur. İktisada da rahat eder. Kendi günahlarını görmekle onlardan da tövbe edip kurtulmaya çalışırlar. اِذَا اَرَادَهِمْ وَاِرَا دَعَلِكَ Eğer onlarla hayır murat etmiyorsa kendi hallerine bırakıverir onları. Artık ne ayıbını görür, ne kusurunu görür, ne de büyüğüne karşı saygı gösterir, ne de küçüğüne karşı şefkati, merhameti vardır, ne de dinde bir ilerleme yapabilmiştir. Böylece helak olur gider ortada. Allah huzurlarımızı affeylesin. Hazreti Enes'in rivayetidir bu. اَرْسَلْهُمْ بِلَا رَائِنْ Çobansız kalan koyunun hali ne olursa, çobansız olan koyunun hali nasıl olursa, bu murad edilmeyen insanlardan da hayır murad edilmeyen insanlardan ondan başka bir şey olmaz. Helak olurlar. Kurtlara şey olurlar, yem olurlar. Bakın yine. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِاَهْلِ الْاَرْضُ عَذَابًا Bir yeryüzündeki insanları kızmış Cenab-ı Hak. Azap murad ediyor. فَنَظَرَ اِلٰى مَا بِهِمْ مِنَ الْجُعِ وَالْعَطَشِ Açlara ve susuzlara bakar. Onlara acır, onların hürmetine yeryüzündeki insanlara azaptan şey olur, uzak olur. Yapmaz azap. صَنَفَ عَمِلُ عَذَابُ Azap onlardan. Ne sayesinde? Aç ve susuzların yani oruç tutanların. Küçük oruçta. Veyahut muzayikada kalmış, karınlık bir şey koyacak bir şey bulamıyor, yiyecek bir şey bulamıyor. Ve onunla kimseyi de rahatsız etmeyerekten Allah-u Teala'ya boynunu bükmüş. Ne zavallılar vardır dünya üzerinde. Bunların merhameten Cenab-ı Hak kullarını da azaptan ref ediyor. Binaenaleyh bu zuafayı fukarayı hor bakmamak lazım. Bu zuafayı fukaranın hürmetine Cenab-ı Hak bizi envai çeşit azaplardan da muhafaza etmektedir. Yine buyur. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ تَعَالَى اَنْ يُخَوِّفَ خَلْقَهُ اَظْهَرَ لِلْاَرْضَ مِنْ هُشَيَا Cenab-ı Hak yerdeki kullarını korkutmak istediği vakitte yere emreder. Ne yapar? Tertakte. Yerimiz sallanır. Tehargine zelzele olur.
1: Aşkısın abi.
0: Başka şeyler olur. Şimdi tabii hepimizin malumu yerdeki bu hareketlere işte çeşitli bahaneler buluyoruz. Maden patladı diyoruz. İşte göçlü diyoruz. Şu diyoruz, bu diyoruz. Bunlar hepsi laftan ibaret olan şeylerdir. Murad-ı ilahi taalluk etmiştir. Öyle olacaktır o. Binaenaleyh iltica edin. Sığının, aman ya Rab, muhafaza et bizi deyin, emrinden dışarıya da çıkmayın. اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ نَمَا اَنْفُ اَذَقَهُمُ السَّمَاحَةَ وَالْعَقَافُ Bir kavmin gelişmesini murad ediyorsa Cenab-ı Hak, bu kavme iki tane hasat verir. Birisi cömertlik, ikincisi de iffetlerini muhafaza. Bir kavim, cemaat, iffetini muhafaza ediyorsa, kendisinde de cömertlik varsa bu Allah-u Teala'nın murad etmesiyle olmuştur. Bunun şükrünü ifade etmek lazım. Bunların Cenab-ı Hak şey diyor, genişlik istiyor. Genişlik dediği için bu cömertlikle üffet denilen şeyi onlara ihsan etmiş. Herkes malının zekatını veriyor, ayrı ayrı hasenatlar yapıyor bol bol. Bunun için rahatlık içerisindedirler. Onun için Cenab-ı Hak hepimize cömertlik ve iffet nasip etsin.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istikkat kesilen kulların zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
0: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

insanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kişinin kendi mizacından getirdiği ruh sağlığının, yani ruh zarının inceliği ya da kalınlığı dediğimiz adeta bir benzetmemiz var bizim. Bazı insanların ruh zarı sanki tabiri caizse ince oluyor. Yaşanılan olay A kişisinde farklı bir etkiye sahip oluyor. Evet. Çok daha uzun süre o etkide kalabiliyor. Ruh zarı daha kalın olan insan ise bakıyorsunuz ona çarpıyor gidiyor. Bunu olumlu anlamda da kullanabiliriz. Yani hani çok fazla etkilenmemesi, etrafındaki olaylardan her şeye rağmen yoluna devam etmesi aslında sağlıklı olmanın bir işareti. Evet. Ama diğer taraftan da eğer mesela kişi eleştirilere çok açık olursa ya da etrafında yaşanan olumsuz olayların sebebini kendisi olarak görürse, suçluluğa çok yatkın bir yapısı olursa, gereğinden fazla bir utangaçlığı varsa, o zaman kendiyle çok daha fazla meşgul olur. Kendi iç dünyasında daha fazla vakit geçirir. Bu da işte ruh zarının kalınlığıdır. Yani hani sanki duvara çarpar gibi olur bazı şeyler. Bir duyarsızlık vardır. Böyle insanların genellikle etrafındaki ya da çevresinde olması gereken kişilerin de ruh sağlığının zamanla bozulduğunu görüyoruz. Hmm. Çünkü sağlıklı bir şekilde kendini ifade edemiyor. Demek istediğini anlatamıyor. Kişi sadece kendi penceresinden bakabiliyor. Karşısındakinin yerine kendisini koyamıyor. Bu durumda bakıyorsunuz o yanındaki kişi yardım almaya geliyor genellikle. Esas gitmesi gereken kişi gitmeyebiliyor. Genellikle öyle kişilerin egosu adeta böyle çevrelerini öyle bir kaplıyor ki hani bir panjur nasıl kapalı olunca dışarıdan gelen güneş görünmez. Orada da dışarıdan gelen teklifler diyelim, beklentiler, sorumluluklar adeta bunlara kapalıdır kişi ve sadece kendi penceresinden kendisini görür. Yani sağlıklı bir yapı yoktur. O yüzden zaten iç görüsü de yoktur. Farkındalık da veremez. Farkındalık sahibi değildir ve kendisiyle ilgili hiçbir öz eleştirisi yoktur. Eleştiriyi de kabul etmez. Dediğim gibi sanki bir panjur vardır orada, bir katman vardır. Ama yakınındaki kişi bundan eğer normalde sağlıklı bir insansa tabii ki sağlıklı iletişim içerisinde olmak ister. Ya da sebepleri sonuçları konuşmak ister. Bazen hatalarının konuşulmasını ister ya da eksiklerin ya da yapılması gerekenlerin, ama egosu çok yüksek olan insanlar buna açık değildir. Eleştiriyi de kabul etmez.
0: 2 dakika.

0: Az, öz, etkili.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Ankara.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.
1: Şeyh Şami.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

Allah'ım, seni hamd ile tesbih ve tenzih ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden mağfiret diler ve sana tevbe ederim. Kötülük işledim. Nefsime zulmettim. Beni bağışla. Günahları bağışlayan ancak sensin.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Er-Rahman. Yer tanıktır rahmetine. Gök tanıktır azametine. Taş tanıktır kudretine. Dağ tanıktır hikmetine. Göz tanıktır keremine. Düş tanıktır cennetine.

Dünyada farklı ırk ve inanç sistemine mensup 8 milyar insan yaşamakta. Bu kadar insan dünyada ikamet ettikleri sürece rızıklanıyor, görüp gözetiliyor. Alemin rızkını veren Allah Teala, yarattığı her bir kulunu görüp gözetiyor, nimet veriyor ve rahmet ediyor. Bu açıdan Rahman ismi sadece ona hastır ve insanlar arasında hiç kullanılmamıştır. Bizler yakınlarımıza, ailemize ve dostlarımıza daha çok şefkatli davranırız. Ama kıymetli olan, yani bize merhametli vasfını kazandıracak olan tüm yaratıklara göstereceğimiz şefkatimizdir. Bizler kudretimizin yettiğine, gücümüzün erdiğince merhamet edebilirsek, Rabbimizin bize şefkati daha fazla olacaktır. Ve O Rahman'dır. Yani O rahmeti hak edene de, etmeyene de merhamet edendir. Muhtaçların ihtiyaçlarını tam manasıyla giderendir. Yarattıklarına karşı son derece merhametli, gerçek manada rahmet edendir. Sevgili Peygamberimiz merhamet sahibiydi ve bize merhameti öğütlüyordu. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin buyuruyordu. Rahmet Rabbimizin sıfatıdır. Bize düşen o sonsuz rahmetten payımıza düşecek olan nasibi dilemek ve beklemektir. Nasip almak için önce onun yarattıklarının gönlünü almak, yani bir gönle girmek, sonra da Allah'ın rahmetinden ümit kesmemeyi öğrenmektir. Hatta kesmemek ve hiç kimseye ümit kestirmemek gerekir. Allah Teala tarafından mahlukata ilk tecelli eden hüküm ve tesir rahmettir. Rahmetin zıddıysa gazaptır. Rahmetin iyice anlaşılması gazapla bilinebilir. İnsanın isyanı neticesinde ikinci derecede tecelli eden Rabbani bir hikmettir gazap. Ya Rahman, bize merhamet ver ki onunla insanlığa deva olalım. Sen bize merhamet et ki iki cihanda şifa bulalım.

0: Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur.
1: Allahu Rabbi, la şerike.
0: Esmaül Hüsna programı sona erdi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilendir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde, bir anneyse eğer çoluğunun, çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir baba ise aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz, evet. Gerçi delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. Evet. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
0: İki dakika. Az, öz, etkili. Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız.

0: kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Akra, akra.

davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vücuttaki bütün eklemler için her gün sadaka vermek gerekir. Bineğine binmek isteyen kişiye yardım etmek veya eşyasını bineğine yüklemek sadakadır. Güzel söz ve namaza giderken atılan her adım sadakadır. Yol göstermek sadakadır. İki nimet vardır ki insanların birçoğu bunları değerlendirme konusunda aldanmışlardır. Sıhhat ve boş vakit. Her iyilik bir sadakadır. Sevgili dinleyenler, davranış yöntemleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hadis alimi İmam Buhari'nin yetişmesine katkı sağlayan, ilmi çalışmalarını şekillendiren, dönemin özelliklerini ve Buhari'nin yaşadığı devirde olaylar karşısındaki tutumunu aktaracağımız bir bölümle birlikteyiz. Hadis ilmi denilince akla ilk gelen alimlerden biri şüphesiz İmam Buhari. Kendisi daha hayattayken büyük ilgi görmüştür. Her insan gibi o da yaşadığı dönemin etkileri altında ilmi faaliyetlerde bulunmuş, düşünmüş ve yazmıştır. Onu iyi tanımak ve anlamak için öncelikle yetiştiği çevreyi ve dönemini iyi bilmek gerekiyor. Buhari, Hicri 3, Miladi 9. yüzyılda İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Onun yetiştiği çevreyi tanımak için yaşadığı zamanın siyasal ve fikri yapısına ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Sevgili dinleyenler, İmam Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasal yapısının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, iktidarda bulunan 10 halifenin dönemine şahitlik etmiştir. Abbasiler, batıda Endülüs'ten, doğuda Çin'e kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuşlardı. Aynı dönemlerde bazı bölgelerde özerk diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi İmam Buhari'nin yaşadığı bölgede Horasan'da kurulan ve Nişabur'u başkent yapan Tahiriler Devleti'dir. Buhari'nin doğduğu şehir olan Buhara, Maveraünnehir bölgesinin en büyük şehirlerindendi. Emevilerin meşhur komutanlarından Kuteybe bin Müslim, 706 ila 709 yıllar arasındaki seferleriyle sonunda buradaki mukavemeti kırdı ve hakimiyeti tekrar sağladı. Horasan valisi de olan Kuteybe, Buhara'ya camiler yaptırmış ve buralarda zamanla ilim halkaları oluşmuştur. Bu dönemde inşa edilen Kuteybe Camii de İslam tarihinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmiş, burada pek çok İslam alimi yetişmiştir. Çok sayıda alim, fakih, muhaddis ve zahit yetiştiren Buhara, daha çok hadis ilmiyle ön plana çıkmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi de Buhari'nin yaşadığı dönemin fikri yapısına bakalım. Bir ilim ve fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği ve ilmi fikri birikimini kazandığı sosyal ve kültürel coğrafyası bilinmeden görüşleri ve faaliyetleri sağlıklı bir şekilde anlaşılmaz. Bu nedenle ilk olarak bu fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği sosyal ve kültürel coğrafyayı anlamaya çalışalım. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren başlayan fetih hareketleri Abbasiler döneminde de devam ederek İslam devletinin sınırları oldukça genişledi. Değişik dil, inanç ve kültüre mensup toplumların İslam sınırları içerisinde yaşamaları sağlandı. Geniş bir coğrafyaya yayılmanın da etkisiyle bu dönemlerde pek çok fikir akımı da ortaya çıktı. Gerek Emeviler döneminde ve gerekse Abbasiler döneminde başta fıkıh ve hadis olmak üzere pek çok alanda önemli alimler yetişti ve her bir alanda ilk temel eserler bu dönemde ortaya kondu. Emeviler döneminde resmen başlatılan hadis tedvin yani kitap haline getirme çalışmaları Abbasiler döneminde ise zirveye çıktı. İmam Buhari gerek El-Camiyus Sahih'te oluşturduğu bazı bölümler ve gerek diğer eserleriyle kendi dönemindeki ilim ve fikir hareketlerini iyi takip ettiğini ispat etmekle kalmamış, bizzat fikirleri gündem oluşturmuş ve kendisinden sonraki ilmi fikri gelişmeleri de etkilemeyi başarmıştır. İmam Buhari'nin yaşadığı 3. asır, hadis ve kelam ilimlerinde olduğu gibi fıkıh ilmi içinde olgunluk ve altın çağı olarak kabul ediliyor. Sadece dini ilimlerde değil, felsefe, tıp, matematik, astronomi, kimya gibi ilimlerde de bu dönemde büyük gelişmeler oldu. Önceki medeniyetlere ait kitapların Arapçaya çevrilmeye başlaması da bu döneme rastlıyor. Hadis, tefsir, fıkıh, siyer gibi dini ilimler alanının en önemli kaynaklarının büyük bir çoğunluğu yine bu dönemde yazıldı.
Abbasiler döneminde devlet sahip olduğu geniş topraklarla çok farklı kültürlerden insanları bünyesine katmıştı. Bu farklı milletlerin mirasının etkisiyle

çok renkli yeni bir İslam kültür ve medeniyeti doğdu. İşte Buhari de bu ortamda dünyaya geldi ve yaşadı. Memun gibi bazı halifelerin felsefi düşünceye ilgileri ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmalar yapıldığı Beytül Hikme gibi kurumların inşa edilmesi de bu kültürel zenginliği besliyordu. İşte bu zeminde çok bereketli bir fikir ve düşünce dünyası ortaya çıkmıştır değerli dinleyenler. Buhari'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise İslami ilimler oluşum süreçlerini tamamlamıştı. Fıkhi ve itikadi mezhepler büyük oranda oluşmuştu. Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii gibi fıkıh önderleri Buhari'den önce yaşamış ve fıkıh sistemlerini kurmuşlardı. Yine Ahmet bin Hanbel de onun çağdaşı ve ehli hadisin imamı olarak tarihteki rolünü almıştı. Değerli dinleyiciler, Buhari'nin zamanında yaşadığı bölge olan Horasan, Nişabur, Buhara, Semerkant, Merv gibi şehirleriyle önemli hadis alimlerinin yaşadığı bir bölgeydi. Buhara, tarih boyunca farklı düşüncelere ev sahipliği yapan önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu merkezde birçok değişik fikri hareketler de boy göstermiştir. Ancak burada öne çıkan ilim dalı hadistir diyebiliriz. Söz konusu tespit, Kütüb-i Sitte yazarlarının ait oldukları coğrafyaya bakıldığında açıkça görülmekte. Nitekim bu duruma bağlı olarak Horasan ve Maveraünnehir bölgesi bu dönemde Sünni İslam anlayışının kalesi olarak görülüyordu değerli dinleyenler. Buhari'nin sonradan gittiği Hicaz ise sünnetin merkezi yani Darü's-Sünne olarak anıla gelmiştir. Burası diğer bölgelerden farklı olarak felsefi, dini, fikri tartışmalardan çok daha uzaktı. Onun ilim aldığı diğer bir merkez olan Irak ise çok sayıda fikir akımının doğduğu veya geliştiği bir merkez görünümündeydi ve oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Nitekim isnat yani sözü söyleyen ilk kaynağa kadar ulaştırmak dahil birçok hadis ilmi burada gelişmiştir. Buhari Bağdat'a geldiğinde başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere çok sayıda hadis aliminden ders almış ve bu onun ilmi ve fikri gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İmam Buhari hayatı boyunca ehli hadisin ilim ve fikir anlayışına uymayan görüşleri savunan hareketlerden uzak durmuş, onlardan güvenirliğine ve doğruluğuna kanaat getirdiklerindense çok sayıda hadis nakletmiştir. Buhari, siyasi ve sosyal çalkantıların en yoğun yaşandığı, ilmi ve fikri tartışmalarının zirve noktasına ulaştığı bir dönem ve çevrede yaşamıştır. Her alim gibi görüşlerinin oluşumunda dönemin ilmi ve fikri hareketlerinden ve tartışmalarından etkilenmiştir. Genellikle hadisçiliğiyle şöhret bulan İmam Buhari, fıkhi ve itikadi görüşleriyle de ilgi ve kabul görmüştür. Yaşadığı dönemde İslam toplumuna yön verdiği, fikir ve görüşleriyle aydınlattığı gibi günümüze kadar İslam dünyasını yüzyıllardır etkileyen isimlerden biri olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
3: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 14.10'da Akra'da.
4: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
5: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
4: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
6: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
4: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
6: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa, her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
7: Farkında ol, Akra dinle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

edebilidir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz, edebilidir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Allah dünya ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz aklımıza gelen gelmeyen her türlü hayırlarına cümlenizi erdirsin. İki canda aziz olun, mutlu olun, bahtiyar olun. Bir müjdeli hadis-i şerif okumak istiyorum. Tirmizi rivayet etmiş ve sahih bir buyurmuş. Efendim Enes radıyallahu anh'ten. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, men sallâ erba'ine yevmen fî cemaatin yudrikü tekbiretel ula kütübe lehu beraetani beraetün minen nâr ve beraetün minen nifak sadaka Resulullah fî makal ev kemâ kâl. Bu müjdelerle dolu hadis kitabı sayfasının efendim bir müjdeli hadisi şerifi daha nasibinizle karşınızda. Men sallâ erba'ine yevmen fî cemaatin. Kim 40 gün cemaatle namaz kılarsa yudrikü tekbiretel ula, imamın namaza durduğu zaman Allahu Ekber diye ilk başlangıç tekbirine yetişecek şekilde, yani yarısında sonunda yetişmek filan tarzında değil, camiye biraz erken gelip de farz namazın ilk tekbirine imamla beraber hazır bulunmak, yetişmek şartıyla efendim 40 gün insan cemaate devam ederse kütübe lehu beraetani minen nar, ona böyle bir kimseye iki tane berat yazılır. Manevi berat, nurdan harflerle yazılmış bir efendim sayfa düşünün, nurdan bir sayfa düşünün gözümüzün önüne gelsin. Nurdan böyle ilahi bir berat yazılmış sizin namınıza. Allah'tan böyle bir kula iki tane berat yazılır. Beraet, yani beraetten bir tane berat. Beraetün minennâr. Birisi cehennemden efendim uzak olacağına dair berat yazılır. Bu şahıs cehenneme girmeyecektir diye efendim cehennemden beraat ettiğine dair bir berat. Bu bir. Ve beraetün minen nifak, bir de münafık insan olma, münafıklık sıfatından berat yazılır. Yani bu adam münafık değildir. Bu adam halis muhlis, has hakiki, som altın gibi bir güzel Müslümandır manasına efendim bir tasdikli efendim şehadetname gibi bir beraat kazanır. Şimdi tabi cemaatle namaza gitmek erkekler içindir. Efendim hanımın evde namaz kılması daha sevaptır. Efendim erkeğin camide namaz kılması müekket bir sünnettir. Cemaate devam etmek efendim çok önemlidir. Peygamber Efendimiz çok tavsiye buyurmuştur. Namazın camide kılınması lazım. Müslümanların camide olması lazım. Şimdi 40 gün her namaza devam ediyor ve imama yetişiyor. Geç kalmıyor. Yani evvelce hazırlanıyor. Camiye vakitlice gidiyor ve imam farza duracağı zaman Allahu Ekber dediği zaman kişi camide hazır bulunuyor. Tabi en güzeli, başka hadis-i şerifler var. Bazılarını daha önceleri bahis konusu etmiştik. Efendim en güzeli namaz vakti gelmeden namaz vaktini gözlemektir. Yani ikindinin vakti yaklaşıyor, aman ben ikindiye hazırlanayım. Akşamın vakti yaklaşıyor, aman ben akşama hazırlanayım. Yatsı namazı olmak üzere, aman sofradan çabuk kalkayım, ağzımı çalkalayayım, abdestimi alayım, camiye yetişeyim diye namaz vaktini önceden düşünüp ezan okunmadan camiye gitmek çok sevaptır. Ezan okunmadan camiye gitmenin büyük sevabı, mükafatı vardır. Ezan okunduktan sonra giden insana göre bu çok daha büyük mükafat kazanıyor. Onu yapmaya çalışmak lazım. Önce efendim ezan okunmazdan önce camiye gitme kararını almaya çalışmalı insan. Abdestini almalı, hazırlığını yapmalı, ezan okunmadan camide bulunmalı, oraya varmış olmalı. Tabii İş güç sahibi insan olabilir, dükkanı olabilir, bir yerden bir yere seyahat ediyor olabilir. Bunun için de en güzel şey, kardeşlerimize söylüyoruz, devamlı abdestli gezmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep abdestli gezermiş. Yani ihtiyaç oldukça abdest almak bir adet, Ama her zaman abdesti gezmek Peygamber Efendimiz'in adeti. Onun için Peygamber Efendimiz'in adetini yapmaya çalışmalı iyi bir Müslüman. Devamlı abdesti olursa minarede ezan okunduğu zaman nerede abdest bozacağım, nerede abdest alacağım diye efendim telaşa düşmez. Onu yapacağım, bitireceğim derken de cemaati kaçırmaz. Hazır olduğu için hemen içeri girer, cemaate uyar. İlk tekbire yetişmeyi çünkü şart koşuyor. Bakın bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demek ki abdestli olmak iyidir. Camiye erkenden gitmek iyidir. Efendim bir de tabii

0: Bizim hocamız rahmetullahi aleyh zamanında ben hatırlıyorum. Ezan okunurdu. Efendim, hocamız evinde kılardı sünneti. Yani caminin imamı olduğu halde camide gidip sünneti kılmazdı. Evinde kılardı. Evde sevap kazansın. Evde ibadethane olsun diye. Peygamber Efendimiz evlerinizi kabristan gibi, mezar gibi yapmayın. İbadetle canlandırın buyuruyor. Onun için bazı sünnet namazlarını evde kılmak iyidir. Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyelerine uygun olarak hocamız sünneti evde kılardı. Efendim sonra tatlı tatlı, sevimli bir şekilde efendim kapısından çıkardı. Müezzin camdan onu görürdü, camekandan görürdü. Hocamız camiye gelirken kâhmet getirmeye başlardı ama bu epeyce bir vakit alırdı. Yani hocamız acele etmezdi. Hocamız dört mezhebe göre abdestini koruyacak tedbiri alırdı. Mesela hanımına cübbesini tutturmazdı. Çünkü Şafiilere göre hanımının eli değerse mesela eline efendim veya ensesine diyelim efendim abdesti bozulacak Şafiilerin şartına göre o şartla yerine gelsin diye mesela ona cübbesini tutturtmazdı diyelim. Böyle güzel hazırlıklı namazı kılardı, beklerdi. Bu beklemek neden? Efendim yani işi gücü olan ezanı duyan insan gelsin, abdestini alsın, rahatlık farza yetişebilsin diye. Yani imamın biraz acele etmemesi lazım. Bu beklemek de iyi oluyor. İnsan kalkıyor, ezanı duyunca abdestini alıyor, camiye geliyor, sünneti kılıyor, farzı kılmaya da efendim epeyce bekliyor. O arada da hemen Kur'an-ı Kerim alıp ezberini kuvvetlendiriyor. Bir miktar Kur'an okuyor, tesbih çekiyor. Yani sevap kazanıyor. Camide farz namaz kılınacak diye beklerken camide bekleyen insan namazdaymış gibi sevap kazanmaya başlar. Hani bir taksiye bindiğiniz zaman nasıl taksimetresi, fiyat şeyi, aleti çalışmaya başlıyor da böyle şeyi yazıyorsa efendim ne kadar borçlandığınızı, ne kadar ödemeniz gerektiğini saat ilerleyerek böyle yazıyorsa onun gibi camiye giren, camide duran insan sevabı kazanıyor zaten. Beklemek iyi. Ben bazı yerlerde de, bazı semtlerde de oturdum. Ezanı efendim hemen okuduktan sonra hızlı bir şekilde sünnet kılmıyor. Hemen farza duruluyor. Ezanı duyup camiye gelen insan son rekata ya yetişiyor veya cemaati kaçırmış oluyor. Yani o kadar acele iyi olmuyor imamlar için. İmamların biraz böyle efendim ezan okunduktan sonra şöyle demeli. Yani bu ezanı duyan bir insan kalktı evinden, geldi, abdest aldı ve benim arkamda namaza yetişebilir mi bu arada diye biraz serbest tutması iyi olur ki sevapları kaçırmasınlar mübarek cemaat kardeşler, sevap kazansınlar diye. Şimdi erkeklerin camiye gitmesi iyi ama kadınların evinde kılması daha iyi. Efendim, kadın evinin bir köşesini mescit edinirse, orada namaz kılarsa iyi olur. Öyle olmasa bile efendim işte kimisinin evi büyük olur, kimisinin küçük olur. Allah hepinize geniş evler ihsan etsin. Kendinizin güzel evler olsun diye temenni edelim bu arada. Evet, erkeğin camide namaz kılması lazım ama sünneti evinde kılsın. İlk tekbire yetişmesi lazım. Özellikle yatsı ve sabah namazlarına münafıklar gelemezlermiş. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. La yestatîûnehumâ. Bu yatsı ve sabah namazlarına münafıklar gelmeye efendim üşenirler, güç yetiremezler, gelemezler buyuruyor. O zaman bizim münafık olmadığımıza göre, Müslüman münafık olmaması gerektiğine göre ne yapması lazım bu hadis-i şerifi duyunca? Yatsı ve sabah namazlarında mutlaka camide olmaya çalışması lazım. Memur da gelebilir, patron da gelebilir, iş sahibi, iş adamı da gelebilir, tezgahtar da gelebilir, öğrenci de gelebilir. Çünkü yatsı ve sabah namazlarının vakitlerinde durum müsait oluyor. İş olmasa o namazları kaçırmamalı. Tabii ötekileri de kaçırmamak iyi. Şimdi bu hadis-i şerife göre ilk Allahu Ekber demeyi kaçırmamak şartıyla 40 gün bir insan namaz kılarsa 40 gün 5 kere 40 kaç eder? 200 vakit peş peşe namaz. 40 gün yani 1 ay 10 gün ediyor bu. Bu namazı camide cemaatle kılmaya muvaffak olursa bir insan 2 tane şehadetname alacak. 2 tane berat kazanmış olacak. Birisi cehennemden azatlık beraatı. Sen cehennemlik değilsin, cehenneme girmeyeceksin. Bu senin kurtuluş belgendir diye kendisine bir belge, cehennemden kurtuluş belgesi. Bir tanesi de münafıklıktan kurtuluş belgesi. Sen münafık bir kul değilsin, sen has bir Müslümansın. iyi bir Müslümansın, al bu senin efendim medarı iftarındır gibi efendim böyle bir şehadetname gibi bir şey verilir diyor Peygamber Efendimiz. Manevi bir şey tabii bu. Ne kadar güzel. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, cemaate devam etmeye çalışmalıyız. Yani cemaati kaçırmamaya çalışmalıyız. Allah bizim toplum kusurlarımızı, toplumsal kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. Topluma karşı görevlerimizi güzel yapmamızı nasip etsin. Kişisel ferdi, şahsi kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. İnsanı kamil olmamızı nasip etsin. Efendim, sevdiği huylarla huylandırsın, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği amelleri işletsin, rızasını kazandırsın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle bir şeref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, temenniler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Halkımızın geleneksel değer yargılarını bir şekilde aşmaları lazım. Kadınlarımız evlerde oturuyorlar. Obezite problemi var, kemik erimesi problemi var. Dizlerde osteoartrit, kalçalarda osteoartrit dediğimiz halk arasındaki ismiyle kireçlenme problemleri var. Ve bunlar ciddi sağlık problemleri. Bu ciddi sağlık problemlerini aşabilmek için önce kültürel anlamda bir takım değişikliklerin, bir takım atılımların yapılması gerekiyor. Eğer bunlar yapılmayacak olunursa sadece ilaçlardan medet beklemek bence yanlış. Yani ilaçlar bir yere kadar. Ama biz kendi hayatımızı düzenleyecek olursak, hayatımızda bir takım değişiklikler, atraksiyonlar yapacak olursak, bu hayatımızı daha uzun süre ve sağlıklı bir şekilde, önemli olan sağlıklı bir hayat sürmektir. Çok uzun sürmekten maksat, yatılak veya sürünerek değil, sağlıklı ve temiz bir ömür sürmeye çalışmak, bunlar önemli noktalardan birisi.
3: 2 dakika. Az, öz.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tin Suresi. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tin Suresini anlatacağız bugün. Toplam 8 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve sözlükte incir ya da incirin yetiştiği yer anlamına gelen tin kelimesinden alır. Sure, incir, zeytin, Sina Dağı ve Mekke'ye yemin edilerek başlar. Tin suresinde insanın mükemmel yaratıldığı, iman etmeyen ve salih amel işlemeyenlerin cehenneme atılacağı anlatılmaktadır. Surenin son iki ayetinde ahiret hayatı hatırlatılarak o günün hiçbir bahaneyle inkar edilemeyeceği ve en adil hükmün Allah tarafından verileceği vurgusuyla biter. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir?
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Mesajınız var.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki, yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa,

Sa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki, harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Temim heyetine bahşiş verilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Beni Temim heyetinin bahşişlerinin verilmesini emretti. Her biri Bilal-i Habeşi'den caizelerini, bahşişlerini aldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, sizden caizesini vermediğimiz bir kimse kaldı mı diye sordu. Ağırlıkların yanında bir genç kaldı dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, onu da gönderiniz caizesini alsın buyurdu. Kays bin Asım, ya Resulallah, bu ağırlıklarımızın yanında kalan bir çocuktur. Şeref ve mevki sahibi değildir dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, olsun, o heyetle gelmiştir. Bahşiş almaya hakkı vardır buyurdu. Bu genç Amr bin Ethem idi. Amr bin Ethem, söylediği bir şiirde, Kays bin Asım'ı kendisi hakkındaki sözü ve davranışından dolayı kınamış ve yermiştir. Beni Necar kadınlarından biri, o gün Bilal-i Habeşi'den 12'şer buçuk ukiye caizelerini alırken Beni Temim heyetine bakıyordum. Onların en küçüğü olan bir gence de o zaman 5 ukiye verildiğini gördüm demiştir. Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'in Allah tarafından uyarılışı. Hazreti Ebu Bekir Peygamberimiz Aleyhisselam'a, bunlara Kaka bin Zürare'yi vali ve kumandan tayin buyursan dedi. Hazreti Ömer Peygamberimiz Aleyhisselam'a, hayır, sen onlara Akra bin Habis'i vali ve kumandan tayin buyur dedi. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e, sen bana ancak muhalefet etmek istiyorsun deyince Hazreti Ömer, hayır, ben sana muhalefet etmek istemiyorum dedi ve birbirleriyle tartışmaya başladılar ve hatta sesleri yükseldi. Az kalsın ikisi de helak olacaklardı. Haklarında inen ayetlerde şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda sözde ve işte öne geçmeyiniz. Allah'tan korkunuz. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Ey müminler! Seslerinizi peygamberin sesinden üstün çıkarmayınız. Birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırmayınız. Yoksa haberiniz olmadan amelleriniz boşa gider. Bu hadiseden sonra Hazreti Ömer, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzurunda konuştuğu zaman sesini o kadar kısardı ki, Peygamberimiz Aleyhisselam onun sözünü işitemez, ne söylediğini kendisine sorardı. Haris bin Dırar el-Huzayi'nin Medine'ye gelişi, Müslüman oluşu ve Beni Mustalıkların da Müslüman olmalarını sağlayışı. Haris bin Dırarül Huzayi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelmiş, Peygamberimiz Aleyhisselam kendisini İslamiyet'e davet edince Müslüman olmuş ve ''Ya Resulallah, beni kavmimin yanına geri çevir de onları İslamiyet'e davet edeyim ve Müslüman olanların zekatlarını toplayıp filan zaman sana göndereyim.'' demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam da onu zekatlarını toplamak üzere Beni Mustalıklara göndermişti. Beni Mustalıklar, Huzalardan bir oymak olup Ezdi ve Kahtani idiler. Beni Mustalıklar Müslüman oldular, meydanlarında mescitler yaptılar. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Haris bin Dırar, Beni Mustalıklardan mallarının zekatlarını topladı. Gönderme zamanı geldiği halde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elçisinin gelmediğini görünce bu hususta Allah ve Resulünü kızdıracak bir hadise çıktı sandı. Kavminin ileri gelenlerini toplayıp onlara Resulullah Aleyhisselam bana bir vakit tayin etmiş ve o zaman elçisini gönderip yanımdaki zekatı aldıracağını söylemişti. O vakit gelmiş olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi gelmemiştir. Resulullah Aleyhisselam sözünden döner değildir. Kendisinin elçisini yanında tutup salmayacağını da sanmıyorum. Herhalde bu iş yüzünden bir kızma vardır. Geliniz Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidelim dedi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam, Velid bin Ukbe bin Muayt'ı, Haris bin Dırar'ın yanındaki zekat mallarını teslim almak üzere Beni Mustalıklara göndermişti ki bu hicretin 9. yılındaydı. Beni Mustalıklar Velid bin Ukbe'nin geldiğini işitince sevindiler. İçlerinden 20 kişi onu develer ve davarlarla karşılamaya çıktılar. Fakat ne deve ne de davar teslim edilecek bir kimse göremediler. Velid bin Ukbe Beni Mustalıkların irtidat ettiklerini, Müslümanlıktan döndüklerini ve zekat vermekten kaçındıklarını haber almış, onların kendisini silahlı olarak karşılamaya çıktıklarını görünce de korkmuştu. Şeytan kalbine Beni Mustalıkların kendisini öldürmek istedikleri şüphesini, korkusunu da düşürmüştü. Beni Mustalıkların karşılayıcılarını uzaktan görür görmez, daha yanlarına varmadan izi sıra geri döndü. Beni Mustalıkların silahlandıklarını ve kendisinin zekatı toplamasına engel olduklarını Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Ya Resulallah, Haris beni zekat toplamaktan men etti ve öldürmek istedi. Beni Mustalıklar seninle çarpışmak için toplanmışlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Mustalıklara göndermek üzere askeri bir birlik hazırladı. Beni Mustalıklar bunu haber alınca Velid bin Ukbe'yi karşılamış olan heyet acele Medine'ye geldi. Medine'de kendilerine gönderilmek üzere bulunan İslam Birliği ile karşılaştılar. İslam Birliği Haris bin Dırar'ı görünce işte Haris dediler. Haris bin Dırar onlara sizler kimlerin üzerine gönderiliyorsunuz diye sordu. Senin üzerine dediler. Haris bin Dırar niçin benim üzerime gönderiliyorsunuz diye sordu. Resulullah Aleyhisselam sana Velid bin Ukbe'yi göndermişti. Onun söylediğine göre sen onun zekatı toplamasına engel olmuş ve kendisini de öldürmek istemişsin dediler. Haris bin Dırar, hayır, Muhammed'i hak din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben katiyen ne onu görmüşümdür ne de o benim yanıma uğramıştır dedi. Haris bin Dırar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına girdiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ona sen zekatın toplanmasına engel olmuşsun. Elçimi de öldürmek istemişsin öyle mi? Diye sordu. Haris bin Dırar, hayır. Seni hak, din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben ne elçini görmüşümdür ne de o benim yanıma uğramıştır. Benim şimdi gelişim ancak Resulullah'ın elçisinin bize gönderilmeyişinden ve bunun da Yüce Allah ve Resulünün gazabından ileri gelmiş olmasından korktuğum içindir dedi. Beni Mustalık heyeti de ya Resulallah sor o elçine bakalım bizimle hiç konuşmuş mudur dedi. Beni Mustalık heyetiyle konuştuğu sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ı vahiy hali bürüdü. Hucurat suresinin inen 6. ayetinde şöyle buyuruldu. Ey müminler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu tahkik ediniz. Yoksa bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Mustalık heyetine sizin yanınıza kimi göndermemi istersiniz diye sordu. Beni Mustalık heyeti de Abbad bin Bişr'i gönder dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam ey Abbad onlarla birlikte git. Onlardan mallarının zekatlarını al. Mallarının en iyilerini seçip almaktan sakın buyurdu. Abbad bin Bişr Beni Mustalıkların yanında 10 gün kaldı. Onlara Kur'an-ı Kerim okuttu, İslam şeriatini öğretti. Ne hakkı zayi ettirdi, ne de onların hakkına tecavüz etti. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına döndü.
2: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

0: yıllarca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba sevgili Erenler Kervanı dinleyenleri. Bu haftaki kervanımızın yolu meşhur tefsir alimi ve veli Fahreddin Razi Hazretlerine uğradı. İsmi Muhammed bin Ömer'dir. Künyesi Ebu Abdullah ve Ebul Meali, lakabı Fahreddin'dir değerli dinleyenler. Babasının vazifesi dolayısıyla İbni Hatib-i Rey, yani Rey Hatibi'nin oğlu diye de tanınmış, soyu Kureyş kabilesine dayanmaktadır. 1149 senesinde İran'da bulunan Rey şehrinde dünyaya gelir Fahreddin Razi. Razi lakabını doğum yerine nispetle almıştır. 1209 senesinde de Herat'ta vefat etmiştir değerli dinleyenler. Fahreddin Razi önce büyük bir alim olan babası Ziyaüddin Ömer'den ders aldı. Babası Muhyis-Sünne Muhammed Begavi'nin talebelerindendi değerli dinleyenler. Gayet fasih, veli ve tesirli hutbe okurdu. Fahreddin Razi, fen ilimlerini Mecdi Cil'den, fıkıh ilmini Kemal Simnani'den öğrendi. İmam-ı Haremeyn'in Şamil adlı kitabını ezberledi. Bunlardan başka asrının büyük alimleriyle görüştü ve onlardan ilim aldı. Fahreddin Razi, fakir ve yoksul bir kimseydi. Sonra her şeyin sahibi ve maliki olan Allahü Teala kendisine ihsanlarda bulundu. Rey şehrinde mütehassıs ve zengin bir doktor vardı. İki kızını Fahreddin Razi'nin iki oğluyla evlendirdi. Bir müddet sonra doktor vefat etti. Külliyetli miktardaki serveti Fahreddin Razi'nin ailesine geçti değerli dinleyenler. Fahreddin Razi bu servetin büyük bir kısmını Sultan Şihabüddin'e ödünç verdi. Daha sonra ödünç verdiği malını teslim almak için Gazne'ye gittiğinde Sultan Şihabüddin kendisine çok ikram ve iltifatta bulundu. Buradan Horasan'a giden Fahreddin Razi, ilimdeki yüksekliği sebebiyle Sultan-ı Kebir Alaaddin Hazremşah Muhammed'in sevgi ve saygısını kazandı. Sultan sık sık ziyaretine giderdi. Bir müddet Herat'ta da bozuk bir inanca sahip olan Kerramiye ve mensuplarının itikatlarının yanlış olduğunu delilleriyle ispat etti. Bu hususta Müslümanları aydınlatmıştır değerli dinleyenler. Fahreddin Razi yalnız Arabi ilimlerde değil, zamanının bütün ilimlerinde de mütehassıs bir kişiydi. Bu sebeple gittiği yerlerde sultanların iltifat ve teveccühlerini kazandı. Sultan Gıyasüddin onun için Herat'ta bir medrese yaptırdı değerli dinleyenler. Kerramiye itikadında olan halk, sultanın ona olan iltifatını çekemeyip fitneye sebep olduklarından buradan da ayrılmak zorunda kaldı. Fahreddin Razi gittiği her yerde ilimle meşgul oldu, ilim ve irfana susayanlar, alimler o nereye giderse peşinden gitti. Ne zaman bir yere gitmek için atına binse, alim ve talebelerden 300 kadarı da beraberinde giderdi. Kitap mütalaa etmeyi çok severdi. Hatta yemek yerken kitap okumadan geçirdiği zamanlara pek çok acıdığını her zaman söylerdi. Fahreddin Razi'nin vaaz ve nasihatteki şöhreti, ilmi şöhretinin çok üstündeydi. Pek tesirli vaaz eder, vaazlarında coşardı adeta. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını insanlara anlatırken çok defa gözlerinden yaşlar akardı. Bir gün vaaz ediyordu. Sultan Şihabüddin Gaznevi de orada bulunuyordu. Allahü Teala'nın aşkıyla kendinden geçerek şöyle dedi: "Ey dünyanın sultanı, ne senin saltanatın kalır ne de Razi'nin bu hali." deyip mealen "Hepimizin dönüşü Allahü Teala'yadır" ayet-i kerimesini okudu. Sultan ve camide bulunan herkes ağladı değerli dinleyenler.

0: Fahrettin Razi'nin kitaplarını okuyanlar hep onunla meşgul oldular, onun ilminin yüksekliğine hayran kaldılar. Herat'ta kendisine Şeyhülislam denirdi. Ebu Abdullah Hasan Vasiti de der ki, Herat'ta bulunduğum sırada imamı dinledim. Zaman zaman minberde sitem şeklinde halka şu beyti okurdu. Diriyken insanı gerçi herkes tahkir eder. Zor olur ayrılığı, ol dem ki dünyadan gider. Fahrettin Razi Hazretleri, orta boylu, iri cüsseli, omuzları ve göğsü geniş, güzel görünümlü, gür sesli, heybetli ve vakarlıydı. Sohbet, vaaz ve ilim meclislerinde kendisine sükunet ve dikkat hakimdi. Herkes kendisini sayar ve değer verirdi. Meşhur tarihçi Safedi'ye göre Allah-u Teala şu beş hasleti emsalleri arasında sadece Razi'ye tahsis etmiştir. 1- Parlak ve işlek bir zihin. 2- Güçlü bir hafıza. 3- Çok bilgi. 4- Sağlam bir muhakeme. Ve 5- Mükemmel bir ifade gücü. Fahrettin Razi hakkında müstakil eserler yazılmıştır. Onun derin ve büyük alim olduğunu herkes tasdik etmiştir. Hatta tefsir kitaplarında Kale'al Allame denilince Fahrettin Razi kastedilmiştir. Fahrettin Razi tefsir, fıkıh, kelam ve usulü fıkıh gibi dini ilimlerde pek derin bir alim olduğu gibi edebi ilimler, matematik, kimya, astronomi ve tıp gibi zamanının fen ilimlerinde de söz sahibiydi. O zaman İslam aleminde ortaya çıkmış olan bidat ve bozuk itikat sahiplerinin ve filozofların bozuk düşüncelerini en ince teferruatına kadar tetkik etmiş, onların bozukluğunu ve yanlış olduğunu delilleriyle ispat etmiş, Müslümanları bozuk ve yanlış sözlere aldanmaktan kurtarmıştır. Fahrettin Razi Hazretlerinin pek çok eseri mevcuttur değerli dinleyenler. Bunlardan birkaç tanesini zikredelim. 1- Mefatihül Gayb. 2- İrşadün Nüzzar ila Letaifil Esrar. 3- Uyunül Mesail. 4- El Mahsul. Ve 5- El Burhan. Tefsir, fıkıh, kelam ve usulü fıkıh gibi dini ilimlerde derin bir alim olan Fahrettin Razi Hazretleri 1209 senesinde Herat'ta vefat etti değerli dinleyenler. Allah-u Teala bizleri şefaatlerine erdirsin. Bugünkü programımızın sonuna geldik değerli dinleyenler. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şami. Akradaşım, yoldaşım.

Ey izzeti bürünerek kendine bayrak edinmiş Rabbim, sen münezzehsin. Mecdi giyip onunla kullarına bolca ikram eden Rabbim, sen münezzehsin. Tesbihin ancak kendisine yakıştığı ve gerektiği Rabbim, sen pek yüce ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Ey fazl, ihsan ve nimet sahibi olan, sen münezzehsin. Mecd ve kerem sahibi, sen münezzehsin. Celal ve ikram sahibi, sen münezzehsin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerimde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, ne psikolojik oluyor? Yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü.

bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
3: Değerli okurlar, merhaba. Dün okuduk, müşrikler grup grup toplanıp Medine önlerine gelmişler. Müslümanlar da o zamana kadar Arapların görmediği bir usulle hendek kazarak şehri korumaya almışlardı. Bu sebeple harbin adı Ahsap yahut Hendek gazası olarak tarihe geçmişti. Ve zafer her zamanki gibi Allah'ın lütfu inayetiyle gelmişti. 40. bölüm. Ey kitap indiren Allah'ım! Ey her şeyi hemencecik gören Rabbim, müşriklere ve Yahudilere bozgun ver, aralarına zelzele ve ıstırap düşür, durmayıp gitsinler. İşte o gece Allah sevgilisinden arşa yükselen dilek. Bu duadan sonra Allah Resulü'nün ellerini açıp şükrettiği görüldü ve arkasından korkunç bir rüzgar çıktı. Bir rüzgar ki kum denizinin dibine kadar işlemekte, çölü okyanus dalgalarıyla kabartmakta, çadırlar devriliyor, çadır kazıkları sökülüyor, her şey uçuyor. Yemek kapları ve kazanlar yuvarlanıyor, atlar boşanıp şahlanıyor, develer acı acı bağırıyor. Ebu Sufyan haykırıyor. Ey Kureyş topluluğu, duracak zaman değil, atlarımız ve develerimiz kırıldı gitti, eşyamız birbirine girdi. Kim bilir başımıza daha ne gelecek, hemen dönelim, beklemekte netice görmüyorum, ben dönüyorum. Ebu Sufyan devesine zıplayıp o kasırganın önünde bir yaprakta

Farksız Mekke istikametine daldı. Arkasında bütün küfür ordusu koşar adım, uçar adım. Ayet meali. Biz onların üzerine rüzgar saldık ve gözlere görünmez asker gönderdik. Kaçan düşman istikametinde rüzgar, gerilerde de apışan, donan, yalnız ayaklandığıyla kalan ve bir şey yapamayan Beni Kurayza Yahudileri. Gerilerin haini Kurayzalılar ayaklandıktan, Medine içine kadar girdikten ve Allah Resulü'nün tedbirleriyle fazla bir şey yapamadan bütün niyetlerini belli ettikten sonra küfür ordusunun çekilmesiyle birdenbire sindiler ve bölgelerine gidip kalın duvarların arkasına çekildiler. Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe'nin hücresine gidip kılıcını astı. Kitap melekten. Sen kılıcını asıyorsun ama melekler silah elde bekliyor. Lahza geçirmeden Kurayza üzerine yürü. Hemen sokak sokak nida. Muharebede ibadeti kazaya kalanlar namaza durmasın. Hemen herkes toplansın. Namaz toplu olarak başka yerde kılınacak. Herkes toplandı. Kurayza muhasara edildi. Namazlar orada kılındı. 20 gün süren muhasara. Beni Kurayza büyükleri Allah'ın sevgilisine haber gönderdiler. Sa'd bin Muaz hakem olsun, ne derse makbulümüz. Sa'd ağır yaralı. O vaziyette yardımla Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Sa'd, seni hakem tutuyorlar. Söyle, bu insanlar hakkında hükmün nedir? Hükmüm şudur ki ey Allah'ın Resulü, bütün malları alınsın, çocukları ve kadınları esir edilsin, erkekleri de baştan başa kılıçtan geçirilsin. İnsanlığın ufku buyurdular. Allah'ın hükmüyle hükmettin ya Sa'd. Beni Kurayza'dan 700 erkek öldürüldü. Kadınlar ve çocuklar esir edildi. Reyhan isimli cariyeyi Allah'ın Resulü kendi hizmetlerine ayırdılar. Beni Kurayza mallarını da hak ölçüsüne göre taksim ettiler. Kurayza oğullarının ahitleri çiğnemelerine ve ayaklanmalarına mani olmak için o kadar çalıştığı halde muvaffak olamayan Yüce Hakem Sa'd bin Muaz aldığı ok yarasının tesiriyle şehit. Allah'ın Resulü Sa'd'ın ölümünde Rahman'ın arşı titredi. Ensar'ın büyüğü Sa'd bin Muaz hazretlerinin tabutu taşınırken münafıklar söyleştiler. Cenazesi ne kadar hafif. Allah'ın Resulü melekler taşıyor diye cevap verdiler. Sa'd'ın mezarı gül bahçesi gibi koktu. Hizipler Harbi de Allah hizmine karşı bütün toplulukların hiçbir şey yapamayacağından ve ilk olarak Yahudi hizbinin belasını bulmaya başladığından bir nişan oldu. Müslümanların eline birçok ganimet geçti ve İslam dairesinde birdenbire bir bolluk baş gösterdi. Allah'ın Resulü buyurdular, artık taarruz nöbeti sizin, bundan böyle Kureyş sizin üzerinize gelemez. Harbin, vaziyetin, davanın, bundan sonraki yolun bütün ruhunu billurlaştırmış oluyorlardı. Sulh ve siyaset, 6. yıl. Bir yıl geçti. Allah'ın Resulü, sahabilerinin arasında ve fetihler derinliğe doğru ruh aleminde. Zaten genişliğine doğru ve madde alemindeyken de aynı hal. 6. yılın Muharrem ayında Muhammed bin Mesleme'yi 30 kişiyle Mekke taraflarına gönderdiler. Bazı fesatçılar basıldı ve aralarından biri esir edildi. Esir Müslüman oldu ve kainatın efendisine, yeryüzünde dedi, en tiksindiğim yüz, din ve şehir hep seninkilerdi. Şimdi benim için senin yüzünden güzel yüz, senin dininden güzel din, senin şehrinden güzel şehir yok. Mahiyetlerinde 200 sahabi, birkaç yıl evvel Asım bin Sabit ve arkadaşlarını işkenceyle şehit eden Beni Dıhyan üzerine yürüdüler. Düşman dağlara kaçtı ve bir şey yapılamadı. Fezare kabilesinden 40 atlı Allah Resulü'nün yavrulu 25 devesini başlarında bulunan sahabeyi şehit ederek gasp etti. Allah'ın sevgilisi 500 atlıyla takibe çıktılar. Miktat hazretlerini önden gönderdiler. Düşman artçılarına yetişildi ve çoğu biçildi. Develerinden 10'unu ele geçirdiler. Ayrıca ganimet alındı ve paylaşıldı. Bu sefer boyunca 5 gece Medine dışında kaldılar. Ükkaşi Hazretleri Mekke yolundan bir noktayı basmaya memur edildi. Düşman bulunamadı. 200 deve zapt edildi. Muhammed bin Mesleme 10 neferle Zilkıssa mevkiine gönderilmişti. Düşman 100 neferle Seriye'yi bastı ve sahabileri baştan başa şehit etti. Mesleme oğlu da yaralı ve şehitlerin arasında baygın. Oradan geçen Müslümanlar Mesleme oğlunu görüp Medine'ye getirdiler. Allah'ın Resulü Ubeyde bin Cerrah'ı 40 sahabiyle düşman üzerine sevk etti.
Kafirler basıldı. Perişan dağlara sığındılar. Biri esir düştü ve Müslüman oldu. Bırak

0: Tıkları ganimet zapt edildi. Zeyd birkaç seriyeye memur edildi. Eski köle şimdi sahabelerin en ileri mertebesinde. Zeyd Medine'den 4 konak mesafede Beni Selim kabilesi üzerine gönderildi. Bir kadın kendilerine yol gösterdi, baskın muvaffak oldu. Yol gösteren kadının kocası da esirler arasında. Allah'ın sevgilisi kadını ve kocasını azat ettiler. Yine Zeyd 70 sahabiyle Şam yolundan gelmekte olan bir Kureyş kafilesini basmaya memur. Baskın muvaffak. Ümeyye oğluna ait birçok gümüş alındı ve birkaç esir tutuldu. Esirler arasında ve kervanın başında Allah Resulü'nün nübüvvetten evvel büyük kerimesi Zeynep'i alan ve sonra Bedir'de esir düşüp fidyesiz azat edilen Ebu'l-As. O güne kadar küfürde ısrar eden Ebu'l-As Medine'ye getirilince eski zevcesine sığındı. Zeynep peygamber mescidine bakan kadınların kısmından içeriye nida etti ve Ebu'l-As'ı azat ettiğini bildirdi. Allah'ın Resulü ve sahabileri de peygamber kızının teklifine uydular ve hatta bütün kervanı Mekke'deki sahiplerine teslim edilmek üzere Ebu'l-As'a iade ettiler. Ebu'l-As Mekke'de malları tek tek sahiplerine teslim etti ve haykırdı. İşte muradımın bu malları yemek olduğu sizce zannedilmesin diye Allah Resulü'nün huzurlarında İslamiyetimi açığa vuramadım. Alın mallarınızı ve Müslüman olduğumu görün. Allah bir ve Muhammed onun Resulü. Ebu'l-As hemen Medine'ye dönerek garazsız, ivazsız, ta ruhunun içinden İslam'a girdi. Tekrar Zeynep'i aldı ve bu defa gerçek manasıyla peygamber damatlığına erdi. Birkaç kafir Allah Resulü'nün Rum Kayseri'ne gönderdiği elçisi Dahye'yi yolda soymuşlar ve götürmekte olduğu hediyeleri gasp etmişlerdi. Bunun üzerine etraftaki kabilelerden yetişmişler ve hediyeleri soygunculardan alıp Dahye'ye iade etmişlerdi. Allah'ın Resulü haberi alınca Zeyd'i 500 askerle vaka yerine gönderdi. Baskın. Soyguncular öldürüldü ve oymakları perişan edildi. Sonra bu oymaktan İslam'a gelenler kurtuluşa erdi. Yine Zeyd bin Harise emrinde bir küçük seriye. Vadil Kur'a mevkiinde bir sürü müşrikle cenge tutuştu. Birkaç şehit verdi. Kendisi de yaralandı. Allah'ın sevgilisi Abdurrahman bin Avf hazretlerini huzurlarına davet ettiler. Sahabenin başını kendi elleriyle sargıladılar ve dediler. Allah'ın izniyle ve Allah için gaza et. Kafirleri kır, gadretme ve çocukları öldürme. Ayrıca emir buyurdular. İslam'a gelirse rızalarıyla reislerinin kızını kendine nikah et. Abdurrahman bu öğütlerle Devmetü Cendel tarafına memur edildi. Gitti, orada 3 gün kaldı. Halkı İslam'a davet etti. Reisleri Müslüman oldu. Kabilesinden birçok insan da reisi takip etti. Reisin kızı kendisinin ve babasının gönül isteğiyle Abdurrahman'a vardı. Beni Sa'd bin Bekr kabilesinin Hayber Yahudilerine yardıma gittiği haberi geldi. Hazreti Ali 100 atlıyla arkalarına düştü. Hayber Kalesi'nin yakınlarında kabileye baskın verildi. Dağlara kaçtılar. 500 deve ve 2000 koyun bıraktılar. Fezare kabilesinden bir kolun başı Allah Resulü'nün önüne türlü engeller çıkaran bir kadın üzerine Zeyd bin Harise gönderildi. Kadın kızıyla beraber ele geçti, onu öldürdüler. Allah Resulü'nün düşmanlarından Hayberli Yahudi Ebu Rafi, Abdullah bin Atik tarafından öldürüldü. Abdullah gece Ebu Rafi'nin Hisar içindeki muhitine ve oradan evinin içine süzüldü. Karanlıkta düşmanı çoluk çocuğundan ayırt edebilmek için yüksek sesle ''Ya Ebu Rafi'' diye bağırdı ve cevabın geldiği istikamete hamle edip kılıcını kafirin bir tarafından soktu ve bir tarafından çıkardı. Ebu Rafi'nin öldürülmesinden sonra Hayberli Yahudiler başlarına Useyr isimli birini geçirdiler. O da her tarafı fitneleyip Allah'ın Resulüne karşı bir hareket hazırlamaya koyuldu. Abdullah bin Revaha yanında 30 sahabi bu işle vazifelendirildi. Gittiler. Ya Useyr dediler. Allah'ın Resulü seni görmek istiyor. Hayber ilinin idaresini yine sana verecek. Hadi gidelim. Kafir de yanına 30 muharip alıp Abdullah bin Revaha'nın arkasına düştü. Fakat tuhaf şey, yolda taarruz Müslümanlardan gelmedi de Useyr'den zuhur etti. Yahudilerin reisi birdenbire kılıcına sarıldı. Fakat atik davranan Abdullah bin Enis'in bir kılıcıyla devesinden tepe taklak düştü. Öbür Yahudiler de İslam'ın kılıcına cevap veremediler. Allah'ın Resulü buyurdular, Allah sizi zalimlerden kurtardı.
1: Okudukça Eser: Çöle inen Nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 14.10'da Akra'da.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin son 3'te biri geldiği zaman Rabbimiz rahmet nazarıyla bakar ve şöyle buyurur. Yok mu dua eden, duasını kabul edeyim. Yok mu benden isteyen, isteğini vereyim. Yok mu bağışlanma isteyen, onu bağışlayayım. Sizden biriniz dua ederken, Allah'ım, dilersen beni bağışla demesin. Dilediğini kesin bir dille istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Sizden herhangi biriniz dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Sevgili dinleyenler, dua etmekle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Hepimizin malumudur ki Anadolu irfanı pek çok kültürel özellik taşısa da ana unsur Türk kültürüdür ve Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar taşınmıştır. Bugün bahsedeceğimiz köy odaları da aslında eski Türklerdeki bey otağlarının fethedilen coğrafyalarda aldığı yeni bir biçimdir. Özenle yapılan bu mekanlar pek çok fonksiyonu barındırdığı için köyün ileri gelenlerince kurulur, himaye edilir ve masrafları karşılanır. Köy odasını yapan ustalar çeşitli yerlerine adlarını yazar ya da bir işaret koyarlar. Odayı yaptıkları tarihi de tavana ya da duvarlara işlemeyi unutmazlar. Köy odaları dayanıklı taşlardan ve ardıç ağacından sağlam bir temel üzerine yapılmıştır. Genellikle estetik bir yapı özelliği vardır. İç gereç tümüyle işleme ve oymadır. Tarihi 200 yıla dayanan köy odaları bile vardır. Köy odaları yolcunun, misafirin, yoksulun teklifsiz yararlanabildiği sosyal tesisler hüviyetini taşırlar. Bu odalarda Allah misafirleri ve kapısını çalan herkese ikramda kusur edilmez. Hayvanına yem verilir, kendisinin karnı doyurulup yatak açılırdı. Köy odaları her şeyden evvel birer eğitim kurumuydular. Bu odalarda bilhassa kış geceleri düzenlenen sohbetler, anlatılan veya okunan öykülerden çıkarılan hisselerle kültürel değerler kuşaktan kuşağa taşınırdı. Belirli bir yaşa gelmiş çocukların da katılımına izin verilerek onların sosyalleşmesi, sözlü ve fiili geleneği kavraması sağlanırdı. Özellikle uzun kış gecelerinde odalarda toplanılır, uzun ve doyumsuz sohbetler edilir, kitaplar okunur, oyunlar oynanarak genci yaşlısıyla toplumun kaynaşması sağlanırdı. Aslında buralar birer halk okulu gibiydi. Odalarda oturma düzeni de öyle gelişigüzel olmazdı. Misafir yaşına bakılmaksızın baş köşeye oturtulur, ondan sonra yaşlılar oturur, çocuklarsa en aşağıda edeplice otururlardı. Odalarda hizmeti de çocuklar ve delikanlılar yaparlardı. Gençler kapı yanında bardaklık denilen yerde oturur, çay ve su servisinin yanı sıra abdest alacak olanların abdest suyunu dökerlerdi. Günümüzde nadiren bir araya gelen gençler ve yaşlılar, toylar ve havlar kitleleri bir araya gelir, birbirlerine heyecanlarını, tecrübe ve deneyimlerini aktarırlardı. Bu köy odalarını genellikle hali vakti yerinde olanlar açık tutardı. Bununla birlikte odanın yakacak ve diğer giderlerinin karşılanmasına gönüllü olarak köy halkının iştiraki de söz konusuydu. Mesela kış günlerinde köy odasına gidenler ellerine bir parça odun ve tezek alır, ceplerine de semaverde demlenecek olan çay içinde kesme şeker koyarlardı. Evlerde hazırlatılan hedik ve kavurga gibi çerezler köy odalarına taşınır, birlikte yenirdi.

Köy adaları seyirlik oyunların sergilendiği doğal sanat kurumlarıydı aynı zamanda. Meddahlık yeteneği olanların anlattıkları kahramanlık öykülerinin duygu yoğunluğunda geçirilirdi kış geceleri. Aşıklar geleneğinin ürünü olan halk öykülerindeki deyişler sesi güzel olanlarca terennüm edilir, böylece bu toplantılar bir musiki meclisine de dönüşürdü. Yine okumu bilenler Siyer-i Nebi, Hazreti Ali Cenkleri, Köroğlu Destanı, Battal Gazi Destanı, Kerem'le Aslı, Leyla ile Mecnun gibi kitapları okurdu. Şiir ise önemli terennümlerin arasındaydı. Osmanlı halkının eğitim öğretim kitapları, Muhammediye, Bostan ve Gülistan gibi benzeri şiir diliyle yazılmış eserler okunur, hatta ezberlenir, nesilden nesile aktarılırdı. Kurban ve Ramazan bayramlarında bütün köy halkına, köyün varlıklı aileleri tarafından yemek ikramı yapılır ve toplu bayramlaşma töreni düzenlenirdi. Düğünlerde zaman zaman sadıç evi olarak, bazen de düğüne katılan misafirlerin ağırlandığı bir mekan olarak kullanılırdı köy odaları. Odalarda nöbetçilik sistemi vardı. Nöbetçi olan kişi ilk olarak odaya gelir, yerleri süpürür ve sobayı yakardı. Sonra diğer insanlar birer ikişer odada toplanmaya başlar, nöbetçi o gün odanın hemen her ihtiyacıyla ilgilenirdi. Sohbetin bir esnasında kalkar, çayı demler ve herkese dağıtırdı. Çayı dağıtırken yaşça kendisinden küçük olanlar kalkar ve nöbetçiye yardım ederlerdi. Nöbetçi yine sohbetin bir esnasında diğerlerini rahatsız etmeden çayın bulaşığını yıkar ve işini bitirirdi. Nöbetçiliğini iyi yapamayanlar oda ahalisinden tepki görür, mesela yemek yedirmek cezasına çarptırılır, iyi yapanlara ise alkış verilirdi. Odalarda çok çeşitli uygulamalar vardır. Ancak bunlardan en ilginci ve dikkat çekeni yalancı köşesidir. Bununla birlikte ışık söndü gibi şiddet usulüyle ceza vermeye yönelik gelenekler de vardır. Bu uygulamalar oda fertlerince bir tür oyun gibi de kabul edilir.

0: açılması, küskünlerin barıştırılması, arazi ihtilaflarının halledilmesi hep bu odalarda yapılan görüşmelerin sonucu olarak ortaya çıkardı. Tarihsel aktarımıyla bazı değişiklikler geçiren ve yörelere göre çeşitli biçimde adlandırılan odalar, hem düzenini korumak bağlamında kendi iç hukuku hem de toplumdan bağımsız olmadığı için yerel hukuk bağlamında önemli toplumsal kurumlar olmuştur. Toplantılar düzenleme, yemek verme, oyunlar için kapalı mekan olma ve misafir ağırlama gibi pek çok faktörü bünyesinde taşıyan odalar aynı zamanda hukuksal uygulamalarıyla da dikkat çeker. Yaran mahkemeleri denilebilecek uygulamalarıyla köy odaları geleneksel oda hukukunun canlı örnekleridir. Sohbette uyum, düzen, disiplin, dürüstlük gibi değerlerin korunması için bunları ihlal edenleri cezalandırmak gerekir. Bu cezalandırma işlemi de gelişigüzel yapılmaz. Bunu bir sisteme, bir usule göre yapmak gerekir. İşte yaran sohbetleri kendi içlerinde bu tür durumlarda mahkeme kurulmasını, suçluların yargılanmasını öngörür. Adab ve erkana uymayanlar sorguya çekilir, cezaları verilir. Mahkemede başağı hakim, küçük başağı savcı, köylülerse jüri olarak görev yaparlar. Meclislerde uyumu bozan, istenmeyen, kuralları çiğneyen davranışlar cezalandırılarak düzen sürdürülmüş olur. Katılanlara ilişkin hukuk kuralları kuşkusuz tarihi koşullardan kaynaklanırdı. Eski Türk töresi ve geleneklerimiz yaran hukukunun kaynağını oluştururdu. Büyük başa her mecliste yollumuz yolsuzumuz var mı diye sorar, bu düzensizlik yapan var mı demek olur. Eğer o hafta suç işlemiş kimse yoksa sesi güzel olan biri Kur'an-ı Kerim okur ve meclis açılır. Geçen bir hafta içinde suçlu durumları görülmüş olanlar, sarhoşluk, sohbetin başlama saatinden sonra gelme, dışarıdan yarenlere selam vermeme, kavga etme, sarkıntılık, kumar, sır saklamama, başka bir yaren sohbetine gitme, yaren hakkında dışarıda ileri geri konuşma, küfür etme, yemeklerin fena yapılmasındaki dikkatsizlikler, hakaret etme gibi suçları olan yaren varsa cezalandırılır. Cezalar yarenin suçunun şiddetine göre değişir. Genellikle yarenleri tıraş ettirmek, tüm yaranı hamama götürmek, hamamda yağlı pide ısmarlamak, ziyafet vermek, çay ısmarlamak, ayakkabı boyatmak, helva yaptırmak, çalgı getirtmek, hindi dolması ziyafeti vermek, yaranı bir yerlere götürüp gezdirmek gibi cezalar verilir. Bunlar maddi külfeti fazla olan ağır cezalardır. Meclislerin en ağır cezası ise meclisten kovulmaktır. Anadolu halkının sıkı bağlarının, kültürlerini canlı ve diri tutabilmelerinin arkasında köy odalarının yeri önemlidir. Elbette çağlar değişip toplum farklılaştıkça değerler dünyası da değişmiş, gıpta edilen ve nesilden nesile aktarılan güzel ahlak, dayanışma, eğitim ve öğretim yerini yeni toplumun aktardıklarına bırakmıştır. Artık eski önemini yitiren, modası geçen, değerlerimizi sadakatle aktaran ve yaşatan köy odaları değil, ne yazık ki değerlerimizdir.
1: Anadolu İrfanı. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Süleyman Aleyhisselam.
1: Biz Davud'a oğlu Süleyman'ı bahşettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o daima tesbih ve ibadetle Allah'a yönelirdi. Biz bu hükmü Süleyman'a hemen ilhamla anlattık. Biz her birine hüküm, hikmet ve peygamberlik ve ilim verdik. Dağları ve kuşları Davud ile beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik de onlar bizi inanan kulların birçoğuna üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Süleyman Davud'a peygamberlik ve idarede mirasçı oldu. Dedi ki, ey insanlar, bize kuşların dili öğretildi ve bize her şeyden bolca verildi. Şüphesiz ki bu apaçık bir lütfun ta kendisidir. Süleyman'ın cinler, insanlar ve kuşlardan oluşan askerleri toplandı. İşte bunlar onun tarafından düzenli bir şekilde sevk ve idare olunuyorlardı. Nihayet Karınca Vadisi üzerine geldikleri zaman beyleri olan bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkında olmadan sizi aman ha ezip telef etmesin," dedi. Süleyman onun sözlerine gülercesine tebessüm etti. "Ey Rabbim, bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın bir iş yapmamı bana ilham et. Beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi mümin kullarının arasında cennete koy," dedi. Süleyman kuşları teftiş ettikten sonra dedi ki, "Hüthüdü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı? Gelince kesin bir delil, makul bir mazeret getirmediği takdirde kesinlikle çetin bir azaba uğratacağım yahut onu keseceğim." Derken çok geçmeden Hüthüd gelip dedi ki, "Ben senin bilmediğin bir hakikati öğrendim ve sana Yemen'deki Sebe kavminden doğruluğu kesin bir haber getirdim. Hakikaten ben orada onlara hükümdarlık yapan bir kadın gördüm. Kendisine bir hükümdara gereken her şey verilmiştir ve onun büyük bir tahtı da vardır. Onun ve halkının Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerine de şahit oldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiş de kendilerini hak yoldan alıkoymuş. Bu yüzden onlar doğru yolu bulamıyorlar. Göklerde ve yerde gizlenen yağmur, bitki ve diğer şeyleri ortaya çıkaran, nefislerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilen Allah'a secde etmeleri gerekmez mi? O Allah ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi sahibidir." Süleyman da Hüthü'de, "Doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın, bakacağız," dedi. "Bu mektubumu götür, onu kendilerine bırak. Sonra onlardan biraz uzaklaş da bak ne yapacak ve ne cevap verecekler." Hüthüd mektubu götürüp atınca Sebe Melikesi Belkıs dedi ki, "Ey ileri gelenler, doğrusu bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O Süleyman'dan gelmektedir. O Bismillahirrahmanirrahim ile başlamaktadır. Bana karşı gelerek büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak teslim olup gelin," diyor. "Ey ileri gelenler, bana bu işimde bir fikir verin. Siz benim yanımda huzur bulmadıkça ben hiçbir işi kestirip atacak değilim," dedi. Dediler ki, "Biz hem güçlüyüz hem de gerçekten savaşçı bir milletiz. Emir sana aittir. Sen neyi uygun görüp emredeceksen artık bak gör. Ben onlara hediye göndereceğim. Sonra elçileri ne ile dönecek bir bakacağım." Bunun üzerine elçi hediyelerle Süleyman'a gelince Süleyman dedi ki, "Bana mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiğinden çok daha iyidir. Fakat siz hediyenizle sevinir, böbürlenirsiniz. Ey elçi, hediyelerinle dön onlara. Eğer teslim olup gelmezlerse, andolsun ki onlara asla güç yetiremeyecekleri bir ordu ile geliriz ve kendilerini esaretle, hor ve hakir olarak oradan çıkarırız. Sonra Süleyman, emrindeki başkanlara, ey ileri gelenler! Onlar bana Müslüman olarak teslim olup gelmeden önce hanginiz onun tahtını bana getirir, dedi. Cinlerden bir ifrit, kuvvetli bir cin, sen makamından kalkmadan

0: gelmeden önce ben sana onu getiririm. Benim bunu yapabilecek gücüm ve bu konuda kendime güvenim var," dedi. Kendisinde kitaptan bir ilim bulunan kimse olan veziri Asaf bin Berhiya da, "Gözünü kırpmadan evvel ben onu sana getiririm," dedi. Süleyman onun tahtının yanında yerleşmiş olarak görünce, "Bu Rabbimin bir lütfudur. Bu da şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni imtihan etmek içindir. Kim şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de nankörlük yaparsa şüphesiz ki Rabbim zengindir. Hiçbir şeyinde noksanlık olmaz. Çok kerem sahibidir," dedi. Yine dedi ki, "Tahtını onun tanımayacağı hale getirin, değişiklik yapın. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacak mı?" Artık Melike gelince ona, "Senin tahtın böyle mi?" denildi. O da, "Sanki bu odur. Zaten bundan önce bize ilim verilmiş, Allah'ın kudretini ve senin peygamberliğini anlamış ve Müslüman olmuştuk," dedi. Fakat önceleri Allah'tan başka taptığı şeyler Müslüman olmaktan onu alıkoymuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimden idi. Ona köşke gir denildi. Onun avlusunu görünce derin bir su zannetti ve ayaklarını açıp sıvadı. Süleyman, "O billurdan döşenip düzeltilmiş bir avludur," dedi. Melike, "Ey Rabbim, hakikaten ben kendime yazık etmişim. Şimdi Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum," dedi. Süleyman'ın emrine de sabah estiğinde bir aylık, akşam dönüşünde de yine bir aylık yol alan rüzgarı verdik. Erimiş bakırı da kaynağından sel gibi akıttık. Cinlerin bir kısmı da Rabbinin izniyle onun önünde, emrinde çalışırdı. Ona, Süleyman'a, kalelerden, timsallerden, büyük havuzlar gibi çanaklardan ve sabit kazanlardan dilediğini yaparlardı. Allah buyurdu ki, "Ey Davut ailesi, Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır." Sonra onun ölümüne hükmettiğimiz zaman dayandığı asasını yemekte olan ağaç kurdundan başkası onun ölümünü göstermedi. Bu suretle kurdun yediği asa kırılıp da uzun bir müddet ona dayalı duran Süleyman'ın cesedi yere yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilmiş olsalardı o zilletli azabın, o meşakkatli çalışmanın içinde kalmazlardı.
1: Bir haberimiz var.

0: Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Epik şiir, yiğitliği, savaşları, tarihi kahramanlıkları, zaferleri, vatan sevgisini ve millet hayatında iz bırakan büyük olayları coşkulu bir söyleyişle anlatan şiir türü. Kahramanlık şiiri, hamasi şiir ve kimi zaman destani şiir adları da bu kavrama yakın anlamlarda kullanılır. Epik kelimesi köken bakımından eski Yunanca epos, yani söz, anlatı, destan kelimesine dayanır. Buradan türeyen epikos, zamanla kahramanlıkları ve büyük olayları anlatan eserleri niteleyen bir terim haline gelmiştir. Dolayısıyla epik şiirin kökünde yalnızca savaş değil, anlatılmaya değer büyük bir eylem ve kahramanlık düşüncesi vardır. Türk edebiyatında epik şiirin güçlü örneklerinden biri Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri için yazdığı Çanakkale Şehitlerine şiiridir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncı şiirinde fetih ruhu ve tarih şuuru, Orhan Şahit Gökyay'ın Bu Vatan Kimin şiirinde ise vatan sevgisi ve kahramanlık duygusu ön plana çıkar. Epik şiirin sınırları kesin çizgilerle belirlenemez. Bir kahramanlık şiirinde aynı zamanda lirik bir hüzün, dini bir inanç, hatta öğretici bir düşünce bulunabilir. Örneğin Çanakkale Şehitlerine yalnızca epik değildir. Şiirde derin bir acı, inanç ve lirizm de vardır. Bu nedenle lirik, epik, pastoral, didaktik gibi sınıflandırmalar şiiri anlamamızı kolaylaştırır. Fakat her şiiri yalnızca tek bir kutuya yerleştirmek her zaman mümkün değildir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Akra.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.
2: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
3: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dua bize talim buyuruyor. Buyurmuş ki, men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsi. Her kim ki sabaha erdiği zaman veyahut akşama erdiği zaman şu sözü söylerse ne olur? Femâte min yevmihi ev min leyletihi, onu okuduğu o günde, onu okuduğu o gecede ölü verirse dehelel cennet, cennete girer. Bu duayı okuduğu gün ölürse cennete girer. Çok kuvvetli hadis kitaplarında gelmiş.

0: Bir hadisi şerif, efendim Seyyidül İstiğfar diye de şöhret bulmuştur. Kardeşlerimin de tahmin ederim çoğu elhamdülillah bunu ezbere bilmektedir. Hangi şey okunduğu zaman o gün ölürse, o gece ölürse cennete sokmasına vesile olacak olan dua şu: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatü, euzbike min şerri ma sanatü, Ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu bizenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente femate min yevmihi diye gidiyor. Manası, ey benim yüceler yücesi Rabbim, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni besleyen, bu hale getiren, bu nimetlere erdiren sensin. Senden gayrı ilah mabut yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben sana ahdim ve vaadim üzerinde devam ediyorum, edeceğim gücüm yettikçe. Yaptığım şeylerin şerrinden, günahından sana sığınırım. Senin bana nimetlerini itiraf ederim. Bu nimetlerine rağmen hatalı, kusurlu işler yaptığımı da kabul ediyorum. Kabahat bende. Ya Rabbi beni affet, mağfiret eyle. Çünkü senden gayrı günahları affı mağfiret edecek bir yer, merci yok ya Rabbi diyor. İşte bu sözü söyle sabahleyin, o gün ölürse efendim cennete girer, akşam söylerse, o akşam ölürse, o gece ölürse cennete girer. Bu mana, işte bu manayı hatırınızda güzel tutmaya çalışın.
1: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Araf suresi 172 ile 206. ayetlerini dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, hani Rabbin Adem oğullarından onların gelmiş gelecek zürriyetlerini sırtlarından sulplerinden zerreler halinde alıp çıkarmış ve onları kendilerine şahit tutarak ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Onlar da evet Rabbimizsin, şahit olduk demişlerdi. Bu da dünyada kafirliğe sapıp da kıyamet gününde biz bundan habersizdik dememeniz içindir. Yahut ne yapalım, ancak daha evvel babalarımız Allah'tan başkasına bağlılık göstererek ona ortak koşmuşlardı. Bizse ancak onlardan sonra gelen ve onlara uyan bir nesil olduk. Batıl yoldan gidenlerin işledikleri günahlar yüzünden bizi de helak edecek misin dersiniz diyedir. İşte onlar doğru yola dönsünler diye ayetleri böyle geniş geniş açıklıyoruz. Resulüm, onlara, o Yahudilere, şu kimsenin haberini oku ki biz ona ayetlerimizi vermiştik de o bunlardan sıyrılıp çıktı, küfre meyletti. Böylece şeytan onu peşine taktı, o da azgınlardan biri olup çıktı. Eğer dileseydik onu ayetlerle iyiler derecesine yükseltirdik. Fakat o yere, aşağılık dünyaya meyletti ve hevesinin peşine düştü. Artık onun durumu köpeğin hali gibidir ki üstüne varsan da dilini çıkarıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini çıkarıp solur. Aşağılık bir haldedir. İşte ayetlerimizi yalanlayanların durumu budur. Onlara bu hadiseyi anlat. Olur ki iyice düşünür, öğüt alırlar. Ayetlerimizi yalanlayıp bu suretle sadece kendi kendilerine yazık eden toplumun durumu ne kötüdür. Allah kime hidayet ederse işte o doğru yolu bulmuştur. Kim de sapıklık yaparsa işte onlar asıl zarara uğrayanların ta kendileridir. Andolsun ki biz cin ve insanlardan birçoğunu cehennemlik kıldık. Çünkü onların kalpleri vardır. Onlarla ilahi hakikatleri anlamazlar. Gözleri vardır, onlarla İslam'a ait gerçekleri görmezler. Kulakları vardır, onlarla İslam'a dair emirleri işitmezler. İşte bunlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha aşağı, daha şaşkındırlar. İşte onlar düşünce, inanç ve yaratılış gayesinden ve Allah'a kulluktan gafil olanların ta kendileridir. Esmaül Hüsna, en güzel isimler ancak Allah'ındır. O halde ona onlarla dua edin. Onun isimleri hakkında eğriliğe sapanları terk edin. Onlar yapmakta olduklarıyla cezalandırılacaklardır. Yarattıklarımız içinde öyle bir ümmet vardır ki, batıla bulanmış ve batıl birlikteliğinde olmayarak hak ile rehberlik ederler ve onunla adaleti sağlarlar. Ayetlerimizi yalanlayanları ise bilemeyecekleri yerden kademe kademe helake yaklaştıracağız. Onlara görünüşte mühlet veririm. Diledikleri gibi yaşarlar. Fakat benim tuzağım, lütuf zannettikleri kahrım çok şiddetlidir. Onlar hiç düşünmediler mi ki arkadaşları Muhammed'de hiçbir delilik yoktur. O ancak dünya ve ahiret azabı hakkında açık bir uyarıcıdır. Onlar göklerde ve yerdeki Allah'ın hükümranlığına, Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye, hiç olmazsa ecellerinin gerçekten yaklaşmış olabileceğine hiç ibretle bakıp düşünmezler mi? Onlar bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Allah kimi kötü amellerinin sonucu olarak sapıklıkta bırakırsa artık onu doğru yola getirecek yoktur ve onları azgınlıkları içinde şaşkın bir halde bırakır. Ey Resulüm, sana onun gelip çatması ne zaman diye kıyamet saatinden soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin yanındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. O kıyamet vakti göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ancak ansızın gelecektir. Sanki sen kesin biliyormuşsun gibi onu sana soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah'ın yanındadır. Fakat insanların çoğu böyle olduğunu bilmezler. De ki, ben Allah'ın dilemesi dışında kendime ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahibim. Eğer ben gaybı bilseydim, elbet daha çok hayır yapmak isterdim ve bana kötülük de dokunmazdı. Ben ancak inanan bir kavme bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek nefisten, Adem'den yaratan, gönlü onunla huzur bulsun diye eşini de onun özünden, cinsinden var eden odur. Adem eşi Havva ile birleşince o hafif bir yük yüklendi, hamile kaldı. Bir müddet bununla geçti. Gebeliği ağırlaşınca ikisi de Rableri olan Allah'a, eğer bize düzgün, kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki mutlaka şükredenlerden olacağız diye dua ettiler. Fakat Allah onlara bir düzgün çocuk verince, sonraki insanlar Allah'ın kendilerine verdiği çocuk hakkında ona ortaklar koşmaya başladılar. Allah ise onların ortak koştuğu şeylerden yücedir. Hiçbir şeyi yaratamayan ve kendileri yaratılmış olanları Allah'a ortak mı tutuyorlar? O tapılanlar ne o tapanlara bir yardım edebilirler ne de kendilerine yardımları olur. Ey müminler, eğer onları, müşrikleri doğru yola, İslam'a çağırırsanız size uymazlar. Onları ha çağırmışsınız, ha çağırmayıp susmuşsunuz. Size karşı durumları birdir. Ey müşrikler, Allah'tan başka taptıklarınız sizin gibi kullardır. Eğer onların ilah olduğu hakkında doğru söylediğiniz iddiasındaysanız, hadi onları çağırın da sizin isteklerinize karşılık versinler. Onların yürüyecekleri ayakları mı, yoksa tutacakları elleri veya görecekleri gözleri yahut işitecekleri kulakları mı var? Resulüm, de ki, eğer varsa çağırın, tapınmada ortak koştuklarınızı, sonra bana istediğiniz hileyi düşünün, bana göz bile açtırmayın. Şüphesiz ki kitabı, Kur'an'ı indiren benim velim, dostum ve sığındığım Allah'tır ve o bütün

0: kimselerin velisidir. Onları görüp gözetir. Ondan başka taptıklarınız ve sığındıklarınız ne size yardım edebilir ne de kendilerine yardımları olur. Onları doğru yola çağırsan duymazlar. Onların sana baktıklarını görürsün ama aslında onlar görmezler. Resulüm, affetme yolunu tut. İyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Kendini bilmezlerin söz ve hareketlerine karşılık verme. Şeytandan bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Takvaya erenler, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar var ya, onlara şeytandan bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emirlerini hatırlayıp hemen hakikati görürler. Şeytanların yandaşlarına gelince şeytanlar onları sapıklığa çekerler, sonra da yakalarını bırakmazlar. Onlara istedikleri bir ayet, mucize getirmediğin zaman onu da kendin derleyip getirseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu Kur'an Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki merhamete eresiniz. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan hafif bir sesle sabah ve akşam zikret, an, gafillerden olma. Şüphesiz ki Rabbin katındaki melekler ona kulluk etmek hususunda kibirlenmezler. Daima onu tesbih ve yalnız ona secde ederler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden A'raf suresi 172 ila 206. ayetlerini dinlediniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, alaca hastalığından, akıl rahatsızlığından, cüzzam illetinden ve kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğun yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum ya da ben polis

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur.
1: Akra'da kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İnanç akılla mı ilgilidir yoksa duygularla mı? İnanmak bize neler kazandırır? İnanç ve akıl ekseninde gerçek huzuru yaşamaya dair önerilerle içteki huzur bugün 14.10'da Akra'da.
2: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü.

müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra, akra, akra.

0: Gez, gör, ibret al.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Gez, gör, ibret al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Bugün de yollardayız. Yollara ram olmuş bir misafirimiz var yanımızda. Biliyorsunuz programımızda gezen, gören ve bunları ibrete çeviren, bakışını ibrete yönelten misafirlerimizi konuk ediyoruz. Onların tecrübelerini sizlerle paylaşıyoruz. Bizler de kendimize ders çıkartmak için. Misafirimiz Ayşegül Arslan Özşahin bizimle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, siz göremiyorsunuz ama Ayşegül Hanım'ın gözleri pırıl pırıl parlıyor sevgili dinleyenler. O da böyle gezmek deyince, yol deyince gözleri açılan grupta. Geziyorsunuz, seyahat ediyorsunuz. Mesleki mi, değil mi, kişisel bir tercih mi? Onu bir öğreneceğiz inşallah.
2: Tabii aslında hem mesleki hem de kişisel bir tercih. Yani başlangıcı tamamıyla kişisel tercihti. Belki de geçmişteki kodlardandı. Çünkü benim hem anne hem de baba tarafım bu Almanya'ya göç döneminde giden ailelerden.

0: onların hikayelerini dinleyerek büyüdüm aslında. Yani başka bir yerde olmak hali, yeni bir dünya keşfetme hali ne demek? Buna özenerek, imrenerek büyüdüm diyebilirim. Tabii sonra yetişkin olmaya yaklaştıkça, erken gençlik zamanımda çok fazla seyahat etme fırsatı buldum. İş hayatına yeni girdiğim dönemde. Sonra da bunlar fark edilmiş olmalı ki böyle de bir iş çıktı önüme. Böyle bir teklif geldi. Sonrasında işten ötürü seyahat etmeye başladım. Yani seyahat kültür sanat tarafında mesleğimin getirdiği bir gereklilik olarak seyahat etmeye başladım.
1: Kaymaklı kadayıf olmuş sanki.
0: Evet, elhamdülillah.
1: Çok büyük bir nimet değil mi? İnsanın işinin hem faydalı hem yararlı hem de kendi zevkine, keyfine hitap etmesi çok önemli.
0: Evet, ben hayattaki en büyük şanslarımdan, en büyük nimetlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar gerçekten işin içine girdiğimizde iş için seyahat etmek stresli olsa da arka planda insanlar bunu çok öngörmedikleri için ister istemez karşıdan müthiş bir şeymiş gibi görebiliyorlar bazen. Ha, evet, yine müthiş tarafları var, yine çok keyifli ama tabii stresle beraber keyifli de bir durum var ortada.
1: Evet. Bazen de insan hani olumsuzluklara takılıp ya da onları böyle büyütüp değil de olumlu olanları öne çıkartıp tercih etmeyi şiar edindiğinde sanki daha karlı oluyor değil mi? En sonuçta sen rahatlıyorsun yani.
0: Tabii evet. Çok güzel bir röportaj vardı. Bir dönem çok fazla önümüze çıktı bu röportaj. Çok genç yaşta eşini kaybetmiş bir kadın diyordu. Ben eşimi kaybettim ama bir çocuğum var. Yani olmayana takılıp kalmaktansa elimde olana odaklanıp yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayattayım. Bu hayat bana bahşedilmiş. Evet. Yani her meselede aslında olumlu tarafından bakmanın daha faydalı olacağını düşünenlerdenim.
1: Rahmetli babamın böyle durumlarla bir sözü vardı. Yani ağlayakta gözden mi olak? Yani,
0: doğru.
1: Evet, çok bazen doğru. De yani insanın kendi içinde bunu söylemesi gerekiyor herhalde. Evet. Yani üzülelim. Olumsuza çok fazla yöneldiğimizde gerçekten de zararı bize. Yani
0: aynen öyle.
1: Evet, peki Ayşegül ne yapar? Ne eder? Eğitimi nedir? Kısaca tanıyabiliriz.
0: Tabii. Ben İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü mezunuyum. Sonrasında yüksek lisansımı yine çok da uzak olmayan bir bölümde pazarlama iletişiminde yaptım. O günden itibaren de yani okula başladığım, lisansa başladığım ilk günden beri de hep iletişimle ilgili bir iş yapmak istiyordum. Yani bu medyada olabilir, bu kurumsal iletişim de olabilir. Hakeza aslında şu an hali hazırda devam ettiğim kurumda ben kurumsal iletişim biriminde başladım. Ama sonra hayat beni, orası bir medya şirketi olduğu için medya tarafına evirdi. Şu an medya sektöründeyim. Orada seyahat, kültür, sanat yayınları yapan bir platformun başında yayın yönetmeni olarak görev yapıyorum.
1: Çok güzel.
0: Bir taraftan da yine iletişimle ilgili birçok alanda içerikler üretmeye devam ediyorum.
1: Çok güzel. Yani belki iletişim okuyan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de bir not olabilir. Hani dijitali yanlarını almadıkları sürece şu anda başarı biraz olmayacak gibi duruyor.
0: Evet, büyük bir gereklilik. Yani çağımızda çünkü insanlar içeriği ancak dijitalden tüketiyorlar.
1: Evet. Peki geziler nasıl başladı? Yollara ilk nasıl başladınız?
0: Geziler nasıl başladı? Üniversite döneminde para biriktirerek benim Balkanları gezmemle başladı aslında. O dönem çok istiyordum Balkanları görmeyi ve bir öğrencinin vizeyle uğraşması zor, bunu da düşünürsek benim için Balkanlarla başladı. Ben Balkanlardan çok da etkilendim. Yani şu an insanların tercih sebebi birazcık daha uygun fiyatlı olması, yakın olması, vize istememesi olsa da ben vize de gerekseydi, biraz daha uzak da olsaydı Balkanları görmeyi çok isterdim.
1: Nereleri Balkanlarda?
0: Ben Bosna Hersek'ten başladım. Sonrasında işte Kosova, Sırbistan, o bölgedeki her yeri gezdim. Tabii 12 yıl önce. Ya bütün bölgeyi gezdim. Sonrasında yeniden Makedonya'ya ya da işte birazcık daha tam tersi istikamete gittim ama Balkanlara tekrar gitme fırsatım olmadı. İyi ki de gitmişim. Bence herkesin o yaşlarda rahatlıkla gezip görmesi gereken yerlerden.
1: Peki
0: aynı
1: sizi
0: zamanda.
1: Ne etkiledi orada? Yani tarih mi, kültür mü, doğa mı?
0: Bence her şeyden önce bireysel olarak çıktığım ilk seyahatti. Bence en büyük etkileme sebeplerinden biri buydu. Çünkü ailenden ya da işte aile büyüklerinden bağımsız birey olarak seyahat etmen, senin artık yetişkin olduğunu hissetmen bence seyahatteki çok önemli bir adım, bir mihenk taşı. Çünkü seyahat etmenin verdiği hazlardan biri de bence bu. Bireysel, özgür ve tefekküre daha yakın hareket edebilmek. Herkesten bağımsız. Bence ilk sebebi buydu. İkincisi coğrafya. Yani uzun yıllar Osmanlı'nın hükmettiği. Hem kime göre neye göre tartışılır ama Batı hem de bu kadar kendi kültürünü muhafaza edilmiş. Hem de Bosna Hersek'ten bahsedecek olursak çok yakın tarihte aslında çok fazla zulme maruz kalmış. Yani büyük bir soykırımın yaşandığı bir coğrafya. Ve hani bu hikayeleri doğrudan yerinde görmek benim yeni yetişkin aklımla çok etkileyiciydi. Yani bunları bütün çıplaklığıyla görüp üzerine düşünmek hem iyi bir yerden umutlu bir yerden hem de yaşananları negatif bir yerden oldukça uzun düşünmeme vesile oldu.
1: Ama o yaşlarda da bunu tefekkür etmek için yani çok beklenen bir şey değil sanki.
0: Tefekkür etmek için de belki bir adım dışına çıkmak gerekiyordur, evet, kendinin. İşte başka bir coğrafyaya seyahat etmek gerekiyordur. Belki de bu yüzden o seyahat sürecini hiç duraksatmadan devam ettim. Çünkü dediğimiz gibi o tefekkürü ben burada işte hangi kitaptan okursam okuyayım, hangi belgeselde izlersem, evet, izleyeyim, içine girip bu kadar hissedip içselleştiremezdim. Çünkü şu an dünyada da birçok coğrafyada benzer şeyler yaşanıyor hala 2025'te. Ama gidip görmediğimiz sürece, evet, yakından şahit olmadığımız sürece işte suyumuzu içip kahvemizi içip çok üzülüp kalkıp işimizi yapmaya devam ediyoruz.
1: Evet, bir de şey de var mıdır, hani çok okuyan mı bilir çok gezen mi söylemi vardır ya, onun hangisine katılıyorsunuz?
0: Ben çok ortadayım, gezerken okuyan bilir. Yani çok doğru değil, yani gezmek çok öğretici. Çünkü doğrudan kendini deneyimliyorsun. Evet. Okuduğun, izlediğin şeylerden çok daha içselleştirebiliyorsun önündeki bilgiyi. Ama gezmek var, gezmek var.
1: Evet.
0: Yani nice gezen insan var, yine ekranın ötesinden bakıyor gezdiği yerlere, gittiği yapılara.
1: Ya da ön yargıyla geziyor zaten.
0: Tabii ön yargıyla geziyor. Ya da gezdiğin yerlerle de çok ilgili. Mesela İstanbul'a gelen bir turist, turistin geldiği yer, yaş grubu, işte önceki genetik kodları, onun rotasını çizmede çok büyük bir etken. Yani o yüzden gittiğimiz yerde çizdiğimiz rota, ne öğrendiğimiz, öğrenmekle ilgili hangi adımları attığımız, bunlar o kadar değişken ki zor biraz, buna cevap vermek.
1: Evet, mesela gideceğiniz rotaları önceden okur musunuz?
0: Okurum. Ama ben daha çok onun hakkında bir belgesel, işte bir podcast, görsel ya da işitsel bir veri varsa onu önceliklendiriyorum. Çünkü ben galiba biraz görsel hafızaya yatkınım. Okumaktan çok keyif alıyorum ama öncesinde izliyorum. Çünkü gezmek dediğimiz şey bir de görmekle ilgili ve gördüğüm anda görüp dinlediğim şeye gidiyor zihnim. Okuyup betimlemektense, sanki bu benim için belki de jenerasyonumla ilgili bir durumdur.
1: Evet evet, son dönemlerde yani çok fazla bilginin olduğu bir veri kirlenmesi de var. Yani bir konuyla ilgili, evet, bize çok kolaylık sağlıyor. İşte arama motoruna yazıyorsunuz ama o kadar çok fazla veri ve bilgi geliyor ki, yani o sizi artık hangisi doğru, hangisini okumalıyım, yani aynısını sürekli okumak mı, bu da sanki bizde bir şey düşüklüğü yapıyor. Ben de mesela kendimde son dönemde fazla ses dinlemeyi daha tercih ediyorum. Yani kitapları okumaktan ziyade kitabı dinlemek daha bana makul geliyor. Neden? Zaten ayrıştırılmış, arındırılmış, sadece kitabı okuyorum ve her bir iş yaparken de okuyabiliyorum o zaman. Yani kitabı açıp okumayacak vaktin olmasa bile. Sesi dinlemek, bu bizim ses dosyaları için de geçerli. Yani çok yüklü bir arşivimiz var Akra Medya'da. İnsanlar istediği zaman bulaşığını yıkarken, araba kullanırken, ki İstanbul için söylüyorum, İstanbul'da en az trafikte kalış süremiz 1,5 saat, 1 saat. Çok rahatlıkla onları dinleyerek ne yapabilir? İstifade edebilir. Kitabı okumak için hani şey diye sorarlar ya, boş vaktinde ne yapıyorsun? Ben bu soruyu çok yersiz buluyorum. Ya boş vakti insanın olabilir mi? Zaten vaktin içindedir o. Yani vaktin içinde değerlendirdiğin planının dahilindedir. Boş vakti bilmiyorum, dinleyicilerimize de soralım. Boş vakti var mı insanların? Sizin boş vaktiniz var mı mesela?
0: Yine aynı yere geliyor. Neye göre boş, kime göre boş, ama dediğiniz gibi. Yani zaten o vakti boş olarak nitelendiriyorsak vay halimize.
1: Evet. Yani öyle bir lüksümüz yok bence bugünün insanların boş vakti.
0: Evet.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al.
1: Peki Balkanlara gittiniz ama çok genç yaşta bu atılım bu arada. Nereden çıktı yani, neden?
0: Belki de dediğim gibi yani hep gezen, farklı coğrafyaları ziyaret eden bir ailenin içinde olduğum için.
1: Otomatik doğdu diyorsun.
0: Evet ya, bu benim için zaten olması gerekendi. Çünkü siz yaşadığınız hanenin içindeki olanları olması gereken bilirsiniz. Yetişirken, büyürken.
1: Evet, evet.
0: Benim normalim buydu. Başka bir yere gitmek, seyahat etmek. Ha bu arada şu an o dedelerime sorduğum sorular hala bana enteresan geliyor. Yani diyorum ki siz nasıl Kütahya'dan bir köyden çıkıp işte İstanbul'a geleyim de aman Sirkeci'den trene bineyim de Haydarpaşa'dan gara gideyim de oradan Münih'e gideyim. Yani bunu onlar mesela bence başarmış.
1: Siz
0: onlar için çok
1: orada
0: alışılmadık. Yok hayır, babam yaşamış. Evlendikten sonra da geri gelmişti. Hala şu an birçok akrabamız orada. Dedem şu an hala orada. İşte anneannemi dedemi kaybettik. Sonrasında onlar döndüler ama ya benim için çok normal bir şeydi. Ama onların yaş grubu için bence şaşırtıcı. Benim evet, normalim evet. olmuştu. O yüzden benim için çok keyifliydi ve yapmam gerekiyordu. Geç bile kalmıştım tek başına seyahat için. Yani 18'de yaptım ama 17'de olabilirdi.
1: Diyorsunuz.
0: Evet.
1: Sonrasında neresi geldi?
0: Sonrasında yine...
1: Ota dağıldıktan sonra...
0: Tabii ota dağıldıktan sonra bir Avrupa turnesi diyebilirim yapıldı. Onu da annemle yapmıştık. 2018-2019'du galiba. Yine böyle annemle dolu dolu bir Avrupa seyahati yapmıştık. Sonrasında da daha ötesini görmekle ilgili bir motivasyon
1: Avrupa'da
0: vardı.
1: Avrupa'da nedir gezdiniz? Birbirlerine çok benzeyen şehirler ama bazıları biraz daha farklı olabilir.
0: Tabii çok benzeyen şehirler. Yani Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa... İşte bana en farklı gelen Portekiz. Ben Portekiz'i çok sevmiştim. Belki de biraz daha Endülüs esintileri olduğu için, daha Akdeniz olduğu için daha sıcak gelmişti. İtalya'dan daha samimi, daha huzurlu bir kent olduğunu
1: İspanya
0: hissetmiştim.
1: Var mı?
0: İspanya, Endülüs ya, evet. Yani bambaşka bir coğrafya. Evet,
1: Avrupa'daki ülkelerden en farklı olan yerlerden bir tanesi İspanya.
0: Hı hı. Ya, Endülüs beni çok etkilemişti. Hatta ben Endülüs seyahatini yalnız yapmıştım. Bütün planlamaları da kendim yapmıştım. Ve Endülüs'te ben hiçbir seyahatte bu kadar ağladığımı, bu kadar yıprandığımı, bu kadar içselleştirdiğimi, bu kadar ara ara öfke dolduğumu hissetmemiştim. Galiba o da işte bu İşbirliği Camii'nin içerisinde ya da o
1: Kurtuba
0: gittiğim
1: Camisi.
0: Evet, Kurtuba'nın içinde sürekli podcast dinlemiştim de yalnız olduğum için o şehirler arası, Sevilla, Granada arası o coğrafyayla ilgili podcastler ya da işte o coğrafyayla ilgili belgesellerin ses kayıtları. Belki de doyurucu kılan şeylerden biri de buydu. Yani hep beslenerek devam ettiğim, bir sonraki adıma gitmeden önce bile hala beslenmeye devam ettiğim seyahatlerdi.
1: Bu çok önemli değil mi? Mesela şimdi giderken işte tur alıyoruz. Hemen internetten alıyoruz ve işte hazırlanıyoruz, kıyafetlerimizi hazırlıyoruz. İnanılmaz tabii ki buradan sevgili dinleyicilerimiz kendileri de bunu içselleştirecektir. Bir seyahate giderken bavullar, giyeceğimiz kıyafetler sabah akşama göre değişiyor. Hangi kafelerde kahveler içilecek, bunların planları yapılıyor. Ama gittiğimiz coğrafyanın tarihini, medeniyetini, oradaki eserlerle ilgili yani çok fazla rehbere de bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. Biraz kesinlikle. Okuma yapmak, biraz dinlemek, hatta bazen bazı bölgelerle ilgili çok güzel romanların yazıldığı. Öncesinde biraz sanki bilgilenmek o geziyi daha anlamlı kılar gibi geliyor. Siz şimdi podcastleri dinliyorum şehirler arası deyince bu da bir seçenek.
0: Evet, bir de benim çok yakın arkadaşlarım çok iyi bilir. Birlikte seyahat ettiğim insanlar da ben mesela Endülüs için yola çıktığımda Paris'ten Barcelona'ya, Barcelona'dan Endülüs'e geçmiştim ama her birinde çok uzun süre kalmıştım. 20 gün kadar sürmüştü. Kabin boy bavulla gitmiştim. Ben mesela 5 günlük bir seyahat sadece minik bir sırt çantasıyla giderim ve çok elzem olmadıkça çok böyle normal kapsül dolap oluşturup o kapsül dolapla sabahı geceye, geceyi gündüze ki atıyorum özel bir etkinliğe gitmiyorsam da ekstra bir kombin yapmakla ilgili kaygılanmam zaten. Yani onun şalını, onun çok ayakkabısını harika. Bile değiştirmem. Böyle olmalı bence. Çünkü seyahat dediğimiz şey aksi durumda konforsuz bir şeye de dönüşüyor. Mesela düşünün Endülüs'e gittiniz, 3 şehir değiştireceksiniz ve o bavulu taşımak zorundasınız. Bence burada biraz kar zarar dengesine bakılması gerekiyor. O konforu sağlamalı ki seyahatle ilgili döndüğümüzdeki izlenimimiz de pozitif olabilsin. Ya işte çok yoruldum, aman şunu şuradan taşıdım da demesin. Yani biraz biz zorlaştırıyoruz bence süreci. O konuda da minik bir dipnot düşmüş olalım bence.
1: Çok harika, çok harika bir tespit. 20 günü küçük bir kabin boyuyla gezdiniz.
0: Evet ve yetti, arttı bile.
1: Şeyler var ya, böyle sırt çantalı gezginler var. İşte içinde 13 maddeyi geçmeyecek başlıklar. 14 olunca siz sırt çantalı olmuyorsunuz artık.
0: Evet.
1: Yani minimalist yaşam, sadeleşmek her şeyde olduğu gibi burada da çok önemli. Dediğiniz gibi siz taşıyorsunuz onu.
0: Evet, yani bir de eksiltmek anlamlandırır ya. Yani evet, daha evet. Eksilttikçe zihninizle ilgili o karmaşa, o duman dağılıyor. Daha berrak bir zihinle.
1: Evet.
0: Daha dinç bir halde seyahate, yola, öğrenmeye, bilgiye, hayata devam edebiliyorsunuz. Geri kalan her şeyi sırtınıza eklediğiniz başka bir yük. Mental olarak da yük çünkü. Eşya dediğimiz evet, eşya deyip geçiyoruz ama onu oraya koyacağım. İşte aman bavulum çalınmasın. Çünkü bunu yaşayan çok da arkadaşım var. Seyahat esnasında işte bavullarının çalındığı, çok kötü tecrübeler yaşayan arkadaşlarım da var. Bunların da önüne geçmek için, kontrolün sende olması için bence en sağlıklısı. şunu da çok iyi anlıyorum. Şimdi insanlar da tabii ki gittikleri yerde görünmek de istiyorlar. Şimdi görmek istiyor ama bir de görünmek istiyor. Ben buraya gittim.
1: Sosyal medyası var
0: oraya. Evet, ben buraya gittim. Burayı gördüm. Bakın önündeyim ve ne kadar şık.

0: giyindim, işte oraya uygun giyindim. Bunu da çok iyi anlıyorum. Bu motivasyonla hareket ettiğim zamanlar benim de oldu. Ama çok şükür ki kısa sürdü.
1: Sosyal medya böyle bir dilema değil mi? Kendini göstermek.
0: Evet, evet. Görmenin değil görünmenin çok popüler olduğu bir dönemdeyiz bence. En büyük bu çağla ilgili hayal kırıklığım bu olabilir. Çünkü bir noktada siz görünmekle ilgili kaygılandığınızda bile o kadar görmek popüler ki sizin yaptığınız şey çok da kıymetli algılanmıyor. Bu da bir gün bunun kıymetini önemsemiyorsunuz. 2 gün, 3 ay, 5 ay ama sonra siz de acaba ben yanlış bir şey mi yapıyorum diye sık sık kendinizden şüphe edebiliyorsunuz. Ama ara ara tabii.
1: Evet evet ama bu dünyanın konusu sanki. Tarihi mekanlarda fark ederseniz herkes aynı anda hangi millet, hangi devlet, hangi ülke olduğu önemli değil. Herkesin aynı şeyleri var, replikleri var, hareketleri var, alışılmış. Evet. İşte Pisa Kulesi'ne gidiyorsunuz, yan yatan işte kuleye karşı resimlerin çekilmesi gibi. Ya da işte Venedik'te sandallardaki çekilen resimler veya bütün hepsi aynı şeye çıkıyor. Herkes aynı şeyi yapıyor aslında. Peki ben mesela bunu gördüğümde şunu soruyorum. Biz de aynılaşıyor muyuz? Yani bu aynılaşma bizde bazı duyguları köreltiyor mu? Aynılaştığında duygusuzluğa doğru gitmiyor muyuz? Yani hep aynı bizim farkımız ne? Ben o zaman nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyım? Mesela diyorsunuz ya ben orada kendimi tutamadım Endülüs'te. O duygu ne? Sizi alatan ne yani? Kurtuba Camisi'nde ben mesela şoka girmiştim. Yani caminin içinde şoka girdim. Caminin içinde bir kilise var. Bir katedral var içeride sağ tarafta. Görmüşsünüzdür yerlerde bazı işte figürler falan var. Şaşkın oluyor insan. Yani şaşırıp kalıyorsunuz. Orası aslında cami olarak yazılıyordu. Ama biz gittiğimizde cami ifadesi kaldırılmıştı mesela. İnsan buna bile böyle bir yüreği sızlıyor. İçeride sürekli namaz kılınan, secde edilen, mihrabı olan bir yere giriyorsunuz. Sağ tarafta bir bakıyorsunuz, bir katedral görüyorsunuz. Ve hiçbir yerde bazıları böyle geldiklerinde namaz kılmak istiyormuş içeride. Tabii ki karşı çıkıyorlar, hemen bozduruyorlar filan. Ama insanın şöyle bir yüreği titremiyor değil yani öyle mekanlarda.
0: Tabii hem bu hassasiyetle ve bilinçle bakıldığında insanın yüreği titriyor. Hem de ben bir taraftan yani bununla ilgili tabii ki duygusal yoğunluğu yaşadıktan sonra o dönemki akıl ermezliği de çok anlamlandıramamıştım. Yani İspanya kralı galiba geliyor fethedildikten sonra oraya bir katedral yapıldıktan sonra ve orayla ilgili müthiş bir eleştiride bulunuyor. Diyor ki yani bu kadar eşsiz benzersiz dünyada eşi benzeri olmayan bir camiyi yıkıp yakıp içine her yerde görebileceğimiz bir katedral inşa etmişsiniz. Yani bu açıdan da bakıldığında çok akıl almaz bulmuştum. Evet burada bir kutsala çok büyük bir saldırı var onun tahribatı var. Ama bir taraftan da çok büyük bir iş bilmezlik var. Çünkü onlar açısından turizm bir noktada da endüstri. Yani bu kadar gözü kör olup evet, bunun önüne geçilmesi de bana çok büyük bir iş bilmezlik gelmişti. Yani hem ahlaki anlamda hem de bence ticari anlamda çok büyük bir akılsızlık görmüştüm orada.
1: Evet. Batı'yı böyle gezdiniz. Daha sonra şöyle oldu mu sizde? Ya ben çok fazla Batı'yı gezdim. Biraz da Doğu'ya doğru gideyim gibi böyle bir düşünceniz oldu mu? Yollara çıktınız mı yani o anlamda?
0: Oldu, oldu evet. Yani her ne kadar bu arada Endülüs'ten bahsettik işte Portekiz'den birbirinden nispeten farklı coğrafyalara gitmiş olsam da Avrupa'da. Yine de o birbirini tekrar eden işte Arnavut, Rokoko, Barok, Gotik. Ama böyle onun dışına çıkmayı çok istedim. Yeni bir coğrafya görmek, farklı insanlar görmek istedim. Çünkü bir süre sonra dünya globalleşti ama bence aynılaştı. Globalleşmenin hemen sonrasında. O da işte bu sosyal medya. Sonrasında ben Japonya'ya gitmeyi zaten hep çok istiyordum ve Japonya benim için üniversite döneminde düşündüğümde hayal diye bir yere koyduğum, çok merak ettiğim bir coğrafyaydı. Çünkü hem bu kadar kültürlerine bağlı, hem de bu kadar modern, hem de bu kadar ileride bir toplum olduğu için hep beni çok etkilemişti. Çok şükür ki geçtiğimiz yıllarda bir Japonya seyahatine çıktım. İşte Tokyo, Kyoto, sonrasında da oradan Seul'e geçme fırsatım oldu. Kore, Güney Kore tarafına geçtim. Çok farklıydı benim için. Çünkü dediğim gibi hem...
1: İlk gittiğiniz doğu rotası orası mıydı? Batıdan sonra?
0: O arada Orta Doğu'yu da tabii ki gezdim. Ama Asya'ya ilk seyahatimdi.
1: Tam ön üst kısımdan başlamışsınız. Yani evet. İnsanlar genelde ne bileyim Hindistan, Tayland, ne bileyim Filipinler. Hani o bölgeler Endonezya, Malezya gibi geçer.
0: Evet.
1: Siz en doğuya gidip Japonya'dan belki de bu tarafa geleceksiniz.
0: Evet belki ondaki tercih de. Ben genelde böyle Tayland, Endonezya, Malezya oraları hep yaz tatili yapmak için. İşte deniz, kum, güneş için giderler ya genelde. Gitmişken de birkaç tapınak görürler. Seyahat hep o planlıdır. Benim için hep ilk seyahat etmeye başladığımdan beri kültür seyahati daha işte Haçıcı geliyordu. Belki de o yüzden Japonya'ya gitmek, görmek istedim. Onunla ilgili bir motivasyon olabilir diye düşünüyorum. Hatta biz bir işbirliği için gitmiştik.

0: Japonya'ya da. Yani onun sorumluluğu da vardı üstümde. Bir işbirliği içeriği çıkarmak için gitmiştik. Ama yine de keyifli geçmişti. Şöyle gittiğimde tam olarak bu zamana kadar düşündüğüm, olduğunu düşündüğüm, tahmin ettiğim, hayalini kurduğum şeyle karşılaştım. O beni çok etkiledi. Yani genelde işte Paris sendromu diye bir şey vardır ya, Japonların çok sık yaşadıkları. Giderler hayallerindeki Paris, bir bakarlar ki aslında Paris değildir. Sokaklarda farelerin yürüdüğü, çok özür dileyerek söylüyorum ki, idrar kokularının yoğunlukla hissedildiği bir yerdir Paris. Böyle olacak diye çok korkmuştum. Ama tam olarak hayal ettiğim şeyi görmüştüm. Yani dünyanın bir ucunda gerçekten kendi kültürünü korumuş. Ha, bunu modernize olduysa da, bir adım öteye gittiyse de, yine kendi kültürleri çerçevesinde gitmiş. Kendi kültürünü oluşturan bir toplumu 2024-2023 yılında görmek beni çok etkiledi. Yani evet, dünyanın bir tarafında herkes aynı kıyafetleri giyiyor. Herkes aynı dizileri izliyor. Herkes aynı dijital platformları kullanıyor. Ama orada içerik desek, evet animeler, evet işte Ghibli Stüdyo kendi içeriklerini üretiyorlar. Evet, bu dünyanın öbür ucundaki başka birilerine de ulaşıyor. Ve hem üretici hem de tüketici konumdalar. Bunların hepsi beni çok etkilemiş. Çünkü Avrupa'da maalesef şu an, belki de Türkiye'de, acımasız olmak da gerekiyor bir noktada, tüketmekle ilgili bir kaygımız var hep. Ama hala büyük bir kültür üreticisi olduklarını görmek, ticari anlamda da bunları çok iyi bir şekilde dünyaya pazarlayabildiklerini görmek. Ama bir taraftan da işte herkesin iş arasında bile gidip ibadet halinde olduğunu görmek, hala oraların çok temiz olduğunu, kültürlerine karşı en ufak saygısızlığa tahammüllerinin olmadığını görmek bana çok iyi hissettirdi. Çünkü biz bence sosyal medyanın da etkisiyle şunun da birazcık topuzunu kaçırdık, kantarın topuzunu. Biz şu an bir ibadethanemizde, bir camide, bir mescitte herhangi bir saygısızlığa, işte belki kırık kıyafetle ilgili olabilir, sesle ilgili olabilir, bununla ilgili uyarı yaptığımızda, bunun bile bazen işte üslubu, karşıdaki insanın algılayışı, anlayışı çok yanlış yerlere çekilebiliyor. Ama oradaki gelen turistin de bu bilinçle gelip işte küçücük bir uyarıdan inanılmaz derece mahcup olup böyle süklüm büklüm uyması kurallara, aha demiştim, evet, bir kültürün pazarlamasından işte doğuşuna kadar ne kadar iyi bir strateji var burada hissettirmişti bana.
1: Evet, çok harika. Japonya, Seul.
0: Seul, Güney Kore.
1: Güney Kore. Güney Kore'de nasıldı peki?
0: Ben Güney Kore'ye keşke biraz K-pop dinleyip biraz da Kore dizisi izleyip gitseydim.
1: Çünkü o furyadan siz
0: hiç Kore dizisi izlemedim. Bence keşke izleseydim. Ya hep bir ön yargım vardı Kore dizileriyle ilgili. Niye bilmiyorum. Belki de çok iyilerdir. Buradan da hiç kimseyi gücendirmek istemem ama dizilerle ilgili çok merakım olmadığı içindir, belki de izlemedim. Ama orada bir arkadaşımla buluşmuştuk. O sırada o Seul'deydi. Korece bilen, işte çok fazla Kore dizisi tüketen bir arkadaşımdı. Mesela o sürekli işte bir dizi şurada çekildi, bir dizi burada çekildi. Yine beraber seyahat ettiğim bir arkadaşım çok fazla Kore dizisi izlemiş. Bir tapınağın önüne gidiyoruz. Aa diyor, işte şu dizideki şu karakter şuranın önünden bu sahnede yürüyor. Bende yok öyle bir şey. Orada da işte şunu hissetmiştim. Seyahat ettiğimiz yerlerdeki deneyimler aslında gerçekten bizim background'umuz belirliyor. Benim için oranın hiçbir önemi yok. Evet güzel, evet ne kadar iyi yapılmış ama çok özür diliyorum, alelade bir tapınak. Yani çünkü Asya'ya seyahat ettiğinizde tapınaklar bir süre sonra maalesef birbirine çok benzemeye başlıyor.
1: Her yer tapınak dolu.
0: Evet ve çok benzer mimari. Yani büyüklüğü evet etkileyebiliyor ama haşmetli diyorsun, geçiyorsun. Senin için bir tık ötesi yok. O yüzden Kore seyahatini, işte çok fazla Kore kültürüne ait medya, işte içerik, müzik tüketen birine nispeten benim deneyimim çok yüzeysel kalabilir. Ama güzel bir şehirde, hepsinde de, yani hem işte Tokyo'da, Kyoto'da, Seul'de baktığımda benim en büyük sıkıntı yaşadığım şey yeme içmeyle ilgiliydi. Hassasiyetlerle ilgili dünyanın bir ucunda olmasının böyle dezavantajları olabiliyor. Müslümanlıkla ilgili, işte helal haramla ilgili çok fazla bilinç yok ya, bilmiyorlar.
1: Peki rahat yemek yiyebildiniz mi?
0: Ben çok kilo verip döndüm ve ben çok fazla atıştırmalıkla gitmiştim zaten, bunu tahmin edip. Çünkü ben Avrupa'da bile çok fazla yemek yiyemem. Her ne kadar helal restoranlar tercih etsem de hep böyle içimde bir yerde, bilmiyorum, adım attığım andan itibaren o şehre bir yerlerde bir şeyler ters gitmiş gibi hissettiriyor o tabak masaya gelirken. Evet, o yüzden çok fazla işte götürdüğüm, buradan götürdüğüm kuru yemişler, bisküviler, onlarla idare etmiştim. Bir de orada çok güzel meyveli yoğurtlar vardı. Sık sık onlardan tüketip meyveyle geçiştirmiştim.
1: Evet, Güney Asya'da meyve çeşitliliği de çok fazla.
0: Evet, o işime yaramıştı. Yani
1: sizin sanki özel hassasiyetiniz de var gibi.
0: Ya evet, herhalde biraz o da var. Bir de birkaç kere seyahatlerimde ben midemi çok bozdum. Çok böyle Türkiye'deki seyahatlerim.

0: konumda özellikle. Ben de çok ayarlayamam ne yediğimi. Mesela Antep'e gideyim, sabahtan akşama kadar yerim. Hani bir durdurak olur değil mi? İnsan doyduğunu hisseder ve bir nefes alır. Onu eritmeye bekler. Yok, bende o yok. O yüzden herhalde yıllar içerisinde böyle bir koruma mekanizması geliştirdi
1: kendini
0: vücudum.
1: Kendini bilen kişi.
0: İyi ki de geliştirmiş. Evet.
1: Yoksa Asya'da bayağı bir rahatsızlık olurdu.
0: Asya'da ya, bir de her yer bizim hiç aşina olmadığımız baharatlar, aşina olmadığımız lezzetler kokuyor ya. Bir de çok maalesef Japonlarda çok fazla domuz tüketimi var. Yani her şeyin içinde o etin suyu var. Her şeyin içinde balık kokusu var. O beni çok rahatsız etmiyor. Sokaklar bile çok kötü kokuyordu.
1: Evet. Acının, tatlının, ekşinin bir arada yenildiği, tüketildiği.
0: Evet.
1: Bu da şey bir kültür. Yani onlar da ağız tatları buna alışık.
0: Tabii bunu deneyimlemek isteyen evet. Çok fazla Türk de var bu arada. İnsanlar bunlara bayılıyor.
1: Ama turlarda gidenlerin işte ne kadar ikaz edilse bile sakın sokaktan yemeyin, sakın bilmediklerinizi yemeyin. Rehberler genelde bunu vurgular ve turdan muhakkak bir iki kişi hastanelik olur.
0: Evet. Yani. Ama ben asla. Ben sokaktaki ambalajlı gıdayı bile almayanlardanım. Bilmiyorum.
1: Koruma mekanizması.
0: Koruma mekanizması. Bir de bana keyif vermiyor zaten. Bana keyif vermeyip aksine bir şaibeye yol açacak bir şeyi ne bedenime alırım ne para verip onu alırım.
1: Tabii mesela Tayland'da falan benim pazarlara girmişliğim çok fazla. Hatta şunu da savunuyorum. Bir ülkeyi veya işte halkı çok hızlı tanımak istiyorsan, vaktin de çok fazla yoksa o ülkenin pazarına gireceksin.
0: Çok doğru.
1: Sana en yakın olan pazara gir. Oradaki halkı çok hızlı alırsın. Köylüsü de gelir, işte normal satıcısı da oradadır. Mesela Tayland'daki pazarlarda böcek kızartmaları çok ön plandadır. Bizim gelen arkadaşlar benimle birlikte, yani turla gitmiştik biz. Hepsi hemen hemen tattı. Kurt kızartmasından, hamam böceğinden, akrebinden filan vesaire.
0: Tansiyonum düştü şu an.
1: Evet ama hani bu sonrasında birçoğu midesini bozdu. Hem alışık olmadıkları ayrı bir şey, bir de bu normal yenilen şeyler de değil. Hatta orada Taylandlı birkaç kişi şey dedi. Biz bunları hiç yemiyoruz aslında. Turistlerin çok ilgisini çekiyor dedi. Ama bildiğiniz böyle pazarda ben artık o kokulardan şimdi önümüze bir böcek kızartmacısı çıkacak deme şeyine gelmiştim o kokuların yoğunluğunda.
0: Yani öyle bir yerde insanlar tavuk kızartması bile yememeliyken bakterinin o kadar rahat üreyebildiği bir yerde orada böcek yemek de garip.
1: Evet bayağı bir sıra olmuştu.
0: Yine ama bence bu popüler kültür.
1: Tabii kesinlikle.
0: Yani o TikTok'taki o insanların iştahla böcek yemesi, işte sürekli Instagram Reels'larda önümüze böyle pazarların düşmesi. İnsanlar sırf onu yemek için gider oldu.
1: Yok, ben de mesela farklı kültürlerdeki lezzetleri tatmayı severim. Hem Türkiye içi, yurt dışı, ama hani insanın da bir sınırı var. Hani onları tercih etmiyoruz tabii ki. Hem hassasiyetimizden dolayı hem de sağlık açısından tercih etmiyoruz. Yani orası net. Ben hatta hayretle baktım yani nasıl yeniyor bunlar diye. Halkın kendisi gerçekten iştiyak etmiyor. Gelen turistler sıra yapmış durumda yani. O halkı da şey yapmaya gerek yok. Ya sanki onlar sürekli bunları yiyormuş gibi.
0: Tabii evet.
1: Onlar da turistlere sonuç itibariyle hizmet ediyor yani gelen turiste. Sonrasında var mı Asya'da?
0: Asya'da
1: belki
0: yok.
1: Bir kıta.
0: Sonrasında Sydney var bir kıta. Yani Avustralya'ya gitmek de beni çok etkilemişti. Dünyanın bu kadar büyük olduğu ile ilgili. İşte bu kadar uzun süre bir yere seyahat edip aslında Amerika gibi işte Avrupa gibi bir yerle karşılaşmak. Aslında hem binlerce kilometre ötede dünyanın tam olarak tam diğer ucunda bizimle bu kadar benzeyen bir insan grubuyla karşılaşmak beklediğim bir şey değildi. Niye bilmiyorum. Belki Japonya'daki gibi bambaşka bir kültür bekledim bu kadar uzağa uçtuğum, seyahat ettiğim için. Ama o büyüklükle ilgili, o okyanusun haşmetiyle ilgili, yine bende uyandırdığı o tefekkür hissiyle ilgili döndükten sonra uzun süre düşünmüştüm. Bir de direkt uçmuştum. Mesela direkt uçmakla ilgili de yani 21 saat İstanbul'dan Sydney ilk uçuştu. İlk uçuş olmasının da bir etkileyiciliği vardı.
1: 21 saat.
0: İlk 21 saat.
1: Ne şiştiniz o zaman? Ne ödemler topladı? Ayaklar.
0: Aslında enteresan, şişmedim de.
1: Allah Allah.
0: Evet, şişmedim ki hani ödem sık sık Japonya seyahatinde çok olmuştu mesela.
1: Normalde verirler ya uzun uçuşlarda ayaklara çoraplar.
0: Tabii ama onları hep yaparım.
1: Evet
0: ben.
1: Evet. Yani.
0: Adım attığım andan itibaren terlik giyilir mutlaka. Ama çok o sıkıntıyı yaşamamıştım. Sadece gerçekten yani dünyanın büyük olmasıyla ilgili hala gidilecek onlarca coğrafya. Tanınması gereken onlarca insan olduğuyla ilgili çok büyük bir ışık yanmıştı. Çünkü gittiğim ekipte dünyanın birçok farklı yerinden basın ekibi vardı ve hani onlarla da şey hissini yaşamak çok enteresan gelmişti. Evet, hepsi onlarca ülke, yüzlerce şehir görmüş. Ama herkesin ortak noktası Avustralya'ya hiç gitmemişler. Çünkü Avustralya hepimizin pek de öyle seyahat planına eklediği, ah çok merak ediyorum bir gitsem dediği bir yer değil.
1: Hemen gidilecek bir yer değil.
0: Hemen gidilecek bir yer de değil. O kadar insanla o deneyimi yaşamak, herkesin o coğrafyayla ilgili fikirlerini dinlemek de bana çok etkileyici gelmişti. Çünkü seyahatin böyle birleştirici bir gücü de var. Aynı yerlere giden insanlar birbirleriyle deneyim paylaşırken aslında birbirini tanıyor, birbiriyle yakınlaşıyor. O yüzden seyahatin bu gücü bana çok iyi hissettirmişti. İletişimle çok ilişkili. Bir yeri tanımakla, bir insanı, bir topluluğu tanımakla ilgili. Dünyanın büyük olduğuna tanık olmakla ilgili. Dolaylı yoldan ve aslında direkt yoldan da tefekkürle, hayatında birazcık daha esnemekle, işte o ön yargı kaslarını birazcık daha yumuşatmakla, geliştirmekle ilgili.
1: Değil mi? Gezmek insanın ön yargılarını çok ciddi anlamda kırıyor. Yani zannettiklerimiz, kişiler, ülkeler, insanlar inanılmaz bir, belki de bu dönemin iletişim dillerinden bir tanesi.
0: Tabii ben zaten hep şeyi çok anlamsız bulurum. İşte Kütahyalılar şöyledir, Antepliler böyledir, İşte İtalyan insanları şöyledir. Hayır. Hiç kimseyi, hiçbir topluluğu bu kadar net ve keskin genelleyemeyiz. Yani gidip tanıdığın, dokunduğun insanlar bile sende aynen birebir %100 doğruyu sağlamaz. Gidip ben evet Sydney'de bir sürü insanla tanıştım. Bu arada Sydney çok fazla kültürün bir arada yaşadığı da bir yer. O da beni çok şaşırttı. Dünyanın birçok yerinden gelen çok fazla insan var orada. Çoklu bir kültür. Ama mesela orada tanıdığım insanlarla ben Sydney şöyledir diyemem. Ya da işte ben Kütahyalıyım, Kütahya insanları şöyle diyemem. Halbuki ben orada doğdum, büyüdüm.
1: Evet, çok güzel bir söz vardır ya, genellemede haksızlık vardır diye. %100. Gerçekten birilerine haksızlık yaparsın genellediğinde.
0: %100. Evet. O yüzden de seyahat etmek bununla ilgili ön yargıları, bununla ilgili o kasları geliştiriyor. Yani oturduğun yerden dünyanın bir ucundaki ya da Türkiye'nin bir ucundaki şehre atıp tutmak çok kolay. Ama gidip onu tanımaya zahmet etmek, onunla birebir iletişim kurmak, günlük hayatta işte işte tanıdığın, komşu ilişkisinden ötürü tanıdığın, çocuğunun okulunda tanıdığın bir veliye karşı anlayışlı ve anlama niyetiyle yaklaşmak için de bir adım, bir vesile bence seyahat.
1: Kesinlikle. 21 saat uçtunuz. 21 saatten sonra enerjiniz nasıl kaldı? Yani dinlendiniz mi? Ne yaptınız? Yani muhtemelen bir ekiple gittiyseniz bir program dahilindesiniz.
0: Evet. O da mesela benim böyle tüylerimin diken diken olduğu anılardan biriydi. Biz 21 saat uçtuk ve indiğimizde davulla zurnayla karşılandık.
1: 21 saatte peki içeride ne yaptınız havada?
0: Ne yaptık? Valla çok keyifliydi. Ya hayatımın en keyifli uçuşuydu. Çünkü ilk uçuş olduğu için ekstra da bir ihtimam vardı. İyi bir hizmet, iyi bir uçuş deneyimi vardı işin içinde ve yemekler çok iyiydi. Servis çok iyiydi ve koltuklar inanılmaz rahat olduğu için ben aslında o 21 gün uçağın içinde yaşadım. Ben seyahat etmeye uçmadım ben aslında. Ben yaşadım orada, gittim. Zaten uyku saatimi biliyordum ve ona göre planlamıştım. İşte şu saatte uyursam oraya iniş saatimle ilgili devam etmekte daha kolay hareket ederim diye. 10 saatlik uçuşa göre bence 20 saatlik uçuş daha konforlu. Çünkü 10 saatte gerçekten insanın düzeni şaşıyor. Adapte olmakta zorlanıyor. Binsen uyuyana kadar zaten 3-4 saat geçiyor. 3-4 saatlik uykuyla gideceğin yere çoktan inmiş oluyorsun. Ama 21 saatte gününü planlıyorsun. Binip şu an yemeğimi yemeliyim, İşte birazcık bir şeyler içeyim, enerji dolu çünkü susuz kalmamak da gerekiyor. İşte suyumu içeyim, kahvemi içeyim, ondan sonra uykuya geçeyim deyip 8 saat uyudum mesela. Aralıksız ve bebek gibi uyudum. O yüzden
1: bayağı konforluymuş.
0: Gerçekten çok konforluydu.
1: Yani 8 saat kesintisiz uçakta uyuyabildiyseniz.
0: Evet, kesintisiz çok da iyi, huzurlu bir uykuydu. Uyandım, tekrar bir şeyler yedim. Zaten planladığım gibi ilerledi süreç. İndiğimizde saat orada gündüz 3.30-4 sularıydı. Güne devam ettim. Biraz yoruldum zaten indikten sonra. Yolun da tabii ki yorgunluğu var. Gece uyuyup hiçbir şey olmamış gibi ertesi gün hayatıma devam ettim. Ki biz 21 saat uçtuk. Orada 2 gece kalıp geri döndük. Aslında çok yorucu. 21 saat tekrar dönüş uçuşu. Ama çok keyifliydi.
1: Geldikten sonra bir hafta uyumadınız inşallah.
0: Yok.
1: Yani dinlemediniz.
0: Bana yol bilmiyorum. Belki de çok sevmekle ilgili. Hiç yorucu bir şeymiş gibi gelmez. Beni hiç yormaz. Yani sık sık da tabii Kütahya'ya gidip geldiğim dönemler oldu. Ailem orada olduğu için. Ben mesela giderdim, kahvaltımı yapıp buradan çıkardım. Kütahya'ya giderdim. Tek başıma kullanırdım arabayı. Hiç de kimse olmazdı yanımda. İşte akşam yemeğimi ailemle yiyip tekrar geri dönerdim. Normalde başka biri için bu bir zul. Ama ya o bana çok keyifli geliyordu, o yolda olmak. İşte yolda durup belki bir köy pazarından bir şeyler almak, işte yol kenarındaki bir teyzeyle oturup sohbet etmek, onun sana bir şeyler ikram etmesi. Yolda olmaktan da keyif almak gerekiyor, seyahat etmeyi seviyorsak.
1: Evet. O zaman kendinizi yolcu olarak tanımlıyor musunuz? Hayatın içindeki bir yolcu.
0: Naçizane evet. Kendimi öyle tanımlıyorum.

0: tanımlıyorum ama hepimiz de öyleyiz. Farkındalıkla ilgili yoldan evet. aldığımız keyif. Hepimiz yolcuyuz. Yani sen cam kenarında oturup dünyayı izlemeyi de tercih edebilirsin. Sen hayır ben koridorda kendimi güvende hissetmek istiyorum ve kimse bana bulaşmasın istiyorum deyip sadece böyle önüne bakıp hayatı yaşamayı da tercih edebilirsin. Hepimiz aynı. Bu taşıt neyse işte aynı uçağın, aynı otobüsün, aynı arabanın içindeyiz. Sadece hepimiz o yolu farklı yaşamayı tercih ediyoruz. Farklı deneyimlemeyi tercih evet. ediyoruz.
1: Peki var mı yeni böyle rotalar, bu senede buraları düşünüyoruz dediğiniz yerler var mı?
0: Var. Ben aslında önceki seyahatlerimde beni en çok etkileyen yerlerden biri Ürdün'dü. Ürdün'e yeniden gitmeyi çok istiyorum.
1: Evet.
0: Ürdün'ü çok istiyorum. Petra'yı çok istiyorum. İngiltere planım var ama İngiltere'yi hep böyle erteliyorum. Niye bilmiyorum. Belki Peki, de çok geniş bir plan istediği için, uzun bir vakit istediği için zihnimde bir yerlerde.
1: İngiltere'nin neresi? O da önemli sanırım.
0: İşte aslında Londra'dan başlayıp işte Edinburgh, oraların tümü, işte Cambridge, bütün bir bölgeyi istiyorum, coğrafyayı istiyorum görmek. Hani kırsalını da görmek istiyorum. Ama bir taraftan şehri de deneyimlemek istiyorum. O yüzden biraz öteliyorum herhalde. Ama bakalım üşenmezsem eğer bir vize başvurusundan sonra onu planlamayı istiyorum. Çünkü bir taraftan da mesleğimden ötürü ben Schengen bölgelerine vizesiz seyahat ediyorum. O yüzden hep benim önceliklendirdiğim yerler oralar oldu hayatımda. Ama bakalım şimdi vizeye bir niyet edip.
1: Tabii İngiltere'ye ekstra vize evet. gerekecek. Avustralya'da öyleydi sanki öyle hatırlıyorum.
0: Avustralya vizesi var ama biz muhtemelen o grupla gittiğimiz için hızlıca bütün süreçler hallolmuştu. Ama şey biraz böyle formalite vize derler ya. Öyle gibi bir vize. Yani çıkma ihtimali bence zaten %90. Sadece Kore'de de mesela bunu yaşamıştım. Kore'ye de girmeden 2 gün önce bir sistemleri var online. Oradan başvuru yapıyorsunuz. Vize. Ama e-vize gibi bir şey.
1: Evet.
0: Şey. Girmeden önce de size onaylandığınız mesajı geliyor. Hiçbir evrak yok, bir şey yok. Sadece ülkeye giriş yapıyorsunuz. Öyle bir vizeydi evet, Avustralya'da.
1: Bazıları da işte kapıda Mısır gibi kapı vizesi.
0: Evet. Mısır da çok güzel bir coğrafya mesela. Çok etkilemişti ama Mısır da ben büyük bir hayal kırıklığına da uğramıştım.
1: Hangi bölgede?
0: Kahire'de de, Şarm El Şeyh'te de. Yani bir taraftan Şarm El Şeyh'te bir dönem tabii ben de o popüler kültürün gazilerinden biriyim. İşte Şarm El Şeyh çok uygun, Şarm El Şeyh'in denizi şöyle, işte orada oteller böyle. Ben gittiğimde kendimi yürüyen bir dolar olarak görmüştüm ve bu benim çok zoruma gitmişti. Çok üzülmüştüm
1: aslında
0: bununla
1: Şarm
0: El Şeyh ilgili.
1: Çok fazla Mısır değil.
0: Evet.
1: Yani orası ortak bir bölge. Birçok ülkenin de sahip çıktığı bir yer.
0: Evet.
1: Çok fazla Mısır olarak da adlandırmamak gerektiğini düşünüyorum ama dediğiniz gibi popüler kültür bunu ve uçuşlar çok uygun, vize evet. yok. Deniz tamamen ekseninde ya da işte dalmak isteyen arkadaşlarımız için ideal olan bir yer ama inanılmaz bir popülerleştirme çabası evet. var. Ama Mısır dediğinizde bir Siyana Çölü, işte bir neresi Kahire'nin sahil kısmı, Hazreti Musa'nın yürüdüğü bir şey var, çöl evet. bölgesi var. Müthiş o bölgeler mesela müthiş yerler.
0: Orayla ilgili de ama son zamanlarda beni böyle işimde olduğu için gelişmeleri takip ettikçe umutlanıyorum. Mesela Mısır'da da çok büyük bir turizm dönüşümüne gidiliyor. Yani orada hem develerle ilgili biliyorsunuz büyük sıkıntılar var. Oradaki hayvanlara büyük bir eziyet var. Ya da işte oradaki turistler o şehrin karmaşası ya da gittikleri yerlerdeki o sesler, o düzensizlik, o kaos çok yorucu aslında. Seyahat deneyimini doğrudan negatif etkileyen şeyler. Ama bunlarla ilgili çok büyük bir yapılanmaya gidiliyor. Orada da çok büyük bir yatırım var. Tamamıyla düzene girmiş bir evet. sistem planlıyorlar 2027-2028 dolaylarında.
1: Bir belki not olabilir tecrübe ettiğimiz için. Mesela Mısır'da işte denizaltı, işte dalma gibi şeyler geliyor önünüze hemen. İşte otele bir giriyorsunuz. İşte broşürler dağıtılıyor size şuraya.
0: Tüpü dalışlar, evet, balıkları tüpü göreceksin dalışlar, rengarenk.
1: Kızıldeniz'de şöyle yapacaksınız. Fakat henüz daha devlet tarafından çok ciddi kontrol edilmeyen bir alan var orada. Giden arkadaşlarımız, gezginler buna biraz dikkat edebilir. Çünkü biz geçtiğimiz yıllarda denizaltıyla işte 25 metre, 50 metre gibi belirli parkurları var onun. Hatta sertifika veriyorlar size. İniyorsunuz gerçekten de balıkları görüyorsunuz. Çok hoş bir şey. Fakat aynı denizaltının geçtiğimiz haftalarda 21 kişinin öldüğü bir şey kaza yaşandı. Ve o zaman bu açığa çıktı. Yani çok ciddi bir denetleme sorunu var. Bundan dolayı biraz dikkat etmek gerekebilir. Çünkü dediğiniz gibi yani bu turizm dönüşümünde resmi işlemler, denetimler biraz o süreçte es geçilmekte değil de yani göz ardı edilebilir. O sürece denk gelmeyelim. Yani biraz dikkat edilip şey yapılabilir diye düşünüyorum. Evet. Bu da bir notumuz olsun.
0: Yıllar önce böyle ekstrem hareketler yapılan televizyon programlarında evde denemeyiniz yazardı ya. Bence evet. Seyahatte denemeyiniz notu düşülmeli artık sosyal kesinlikle. Medya içeriklerine. İşte araştırmadan çok da bu adımları atmamak.

0: gerekiyor.
1: Tabii son yıllarda bakıyorsunuz uçurumun kenarından birisi düşmüş, selfie çekerken ölmüş. Çok fazlalaştı bunlar. Yılda 900 kişi selfie çekilirken ölmüş.
0: Evet.
1: Yani akıl almıyor aslında, Allah Allah ne alaka diyorsun, ama işte bu sosyal medyada göstermek hikayesi bizi bu dürtüyü daha da pohpohluyor. Tam şeyin kenarında çekilirken düşebiliyorsun, yani hayati tehliken var.
0: Evet. Ya da ötesi yok yani. Çok fazla araç çarpıp hayatını kaybeden insanlar da dolu. Dikkat etmekte fayda var. Ama bununla ilgili yine şeyleri söylemek bence faydalı olabilir. Bence bütün ülkelerin bununla ilgili adımlar atması gerekiyor. Yine mesela Barcelona belediye özelinde La Sagrada Familia'nın etrafında çok fazla insan metrodan çıkarken böyle hep aşina olduğumuz o videoları, viral olan videoları çekiyordu. Ve bununla ilgili hem ülke hem de belediye şöyle bir kararı vardı. Artık La Sagrada Familia'nın bir alanını selfie alanı yapıyorlar. Ve sadece o alanda selfie çekebilirsiniz. Geriye kalan alanda hem o turist deneyimini negatif anlamda etkilememek adına, hem de kendi sağlığınız, kendi güvenliğiniz açısından böyle alanlar kurguluyorlar. Mesela bu bana çok enteresan gelmişti.
1: Evet, bunlar belki son yıllarda daha da artış gösterecek.
0: Tabii aşırı turizmle baş etmek için birçok ülke böyle atılımlarda bulunuyor. Mesela Japonya'da da sürekli Fuji'ye çıkmanın ücreti arttırılıyor. Çünkü insanlar hani çok büyük bir deneyim ya, bununla ilgili bir aşkı olmamasına rağmen o kadar çok çıkmak istiyorlar ki işte uygun ayakkabıyla gelmiyor, uygun kıyafetle gelmiyor. Niye? Çünkü oraya çıktığında sergilemek istediği bir görsel var kendiyle ilgili. O yüzden çok sıkı yaptırımlar, çok iyi kriterler var artık bununla ilgili. Aynı zamanda maddi de bir cayma bedeli koymaya çalışıyorlar.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Evet, çok keyifli bir söyleşiydi.
0: Benim için de öyleydi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani ben de çok keyif aldım. Hem bireysel olarak çok keyif aldım. Ümit ediyorum dinleyicilerimiz de çok keyif almıştır. Belki zihinlerinde biz buraya gidebiliriz diye niyetler oluşmuş olabilir.
0: İnşallah.
1: Farklı tefekkürler etmiş olabilirler. Tespitleriniz çok güzel. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Yani özellikle gezginlere aslında şöyle de bir notum var dediğiniz tecrübelerinizden şeyler var mı yolcu olarak?
0: Yolcu olarak bence yoldan keyif almaya bakmak gerekiyor. Nerede olduğumuz, kimle olduğumuzdan bağımsız, nereye gittiğimize odaklanıp, orada keyif almakla ilgili sadece kaygılanıp, belki de hayatla ilgili bütün negatifleri bir yerde bırakmak gerekiyor. Seyahat etmenin de bence en güzel yanı bu. Kendini alıp geriye kalan her şeyi geride bırakabiliyorsun. O yüzden kendine yatırım yapmak, kendinle ilgili tamam olmaya çalışmak ve geriye kalan her şeyi bir kenara bırakmak en güzeli. Yol zaten hep keyifli. Bunu keyifsiz hale getiren bizleriz. Dilerim ki hepimiz keyif almayı becerebiliriz.
1: Süper, çok harika. Bir nevi terapi diyorsunuz sanki.
0: Benim terapim. Seyahat gerçekten benim tam anlamıyla terapim. Hayatımdaki bütün olumsuzluklardan. Çünkü hayatta her şey yolunda gitmiyor her zaman. Ama bunlarla ilgili, hala yaşamakla ilgili motivasyonum varsa yeni yerler görmekle ilgili diyebilirim. Çünkü Allah çok güzel yaratmış. Çok güzel yaratmış. Yani bunu çok içselleştirerek, bunu herkesin bu şekilde dinlemesini isteyerek söylüyorum. Allah çok güzel yaratmış. Bırakalım biz de ona güzel bakalım. Bırakalım biz de onun yarattığına hayret etmek için kendi dışımıza çıkalım. Umarım çıkmak için de nasip meselesi hepimizin nasibinde vardır ki hepimiz çıkabiliriz.
1: Evet, nasip de biraz gayrete aşık hikayesinden.
0: Evet.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: ayaklarınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Değerli Akre dinleyenleri, Gez Gör İbret Al programımızda bugün Ayşegül Arslan Özşahin'i misafir ettik. Kendisinin yol hatıralarını, tecrübelerini dinledik. Çok da keyif aldık. Bir sonraki rotamızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

ona şefaatim hak olur. Ezan okurken müezzin "Hayya alessalah" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "La havle ve la kuvvete illa billah. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır" derdi. Ebu Said radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim: "Seni, koyunları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Koyunlarınla birlikte veya kırda olunca namaz ezanı okursan, ezan sırasında sesini yükselt. Zira müezzinin sesini insan, cin vesaire her ne işitirse en uzağa bile kıyamet günü onun lehinde şehadet eder."

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. İnnemel mesihu İsa ibn Meryem.

0: مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: موسى bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, de ki, İşte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: Ata emrullahi fela testa'ciluh. Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil harami ilel mescidil aqsallezî bârakhnâ havlehu linuriyehu min âyâtina innehu huves semî'ul basîr.
1: kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye,

kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın. Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.

0: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا.
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ Subhanallahi amma yushrikun.
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: Fesebbih bismi rabbikal azim.
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim odur.
0: Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ard. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: Ve innehu lehakkul yakin fesebbih bismi rabbikel azim.
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ve minel leyli fescud lehu ve sebbihhu leylen tavila.
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevvâ.
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.
3: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş bizlerle birlikte. Kendisiyle mutluluk ve huzur konusu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun. Siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
2: Allah kolaylık versin. İyi yayınlarımız olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım.

0: huzur ve mutluluk kavramlarını, aralarındaki farkları şöyle üzerinden bir geçelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz inşallah. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımları nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir?
1: Huzur biraz daha maneviyatla bağlantılı. İçsel olgunluk, içsel uyum. Yani daha önceki programlardan hatırlayalım, kalple beynin uyumu, bedenle ruhun uyumu, isteklerle davranışların uyumu, bir ahenk, içsel bir şey. Ama mutluluk daha somut, daha madde, daha bedene yansıyan bir şey. Bazen hazla da ilişkisi var. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum tekrar mı olur. Bir baba çocuğunu evlendiriyor. Düğün günü mutludur, neşelidir. Düğünü yapıp çocuğunu evine koyduktan sonra eve gelip eşinin gözlerine bakıp da Allah bize bu günleri de salimen gösterdi deyip böyle ıslak bir gözle bakması o huzurdur işte, o başka bir şey. Yani bir tatmin olmuşluk var. Evladından razı, büyümüş, adam etmiş, ev vermiş, hayata dahil etmiş, onu yiğit yapmış, kendi kendini geçindiren, aile geçindiren bir birey yapmış. Mutluluğu. Ama o hissi yaşaması, elhamdülillah bugünleri de gördük demesi daha huzur diyebileceğimiz bir şey. Huzurun bir de maneviyatla ilişkisi daha fazla. Yani ibadetlerin sonunda oluşan o tatlı ibadet zevki aslında daha huzurla ilişkili. Karıştırıldığı için bu ayrımı yapmak istedim. Buradan mutluluk ve huzur dediğimizde birisi daha somut, birisi daha içsel. Birisi daha dindarlıkla, dini ritüellerle alakası var. Birisi sosyal hayattaki hedeflere ulaşmakla ilgili biraz daha var. Mesela üniversiteyi kazanırsanız mutlu olursunuz ama bu huzurlu olduğunuz anlamına gelmez. İçinizi bir şey tırmalıyordur. Ev kiraları çok yüksek. Yurt çıkacak mı? Evet, üniversiteyi kazandınız. Çok mutlusunuz. Ama huzurlu musunuz? Bilmiyorum. Mutluluğa çok takılmamak gerekiyor. Vacip değil. Mutluluk farz değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim tekraren. Huzurlu olan mutlu olabilir ama her mutlu olan huzurlu değildir. Yani wifi çizgilerini hatırlayalım. En üst, en geniş çizgi huzur. Ondan sonra işte ona bağlı olarak sekine ve itminan duyguları ki huzuru oluşturuyor. Onun altındaki mutluluk. O şekilde şey yapabiliriz.
0: Peki huzuru sağlayan davranışlar nelerdir? İnsan
1: şimdi
0: nasıl huzurlu olur?
1: Bu birazcık maneviyat ve dini ibadetlerle, inancın kalitesiyle alakalı var. Tabii ki insanın ömür boyu tekrar eden mutlulukları bir kesinlik kazanarak belki huzuru da götürebilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizi Allah yarattı ve amenna ve saddakna, biz buna iman ettik, mümin olduk, Müslüman olduk ve benim Rabbim bana diyor ki benimle ne kadar vakit geçirirsen o kadar huzurlu olursun. Bu ne demek? Şimdi bir sevgiliyi düşünün, aşık olmuş delikanlı gurbette, sabah namazına kalkıyor. O da kalkmış mıdır acaba? Anlatabiliyor muyum? Kafa nereye sarıyor? Çünkü sevgi, muhabbet var. Muhabbet olduğu için sürekli adının konuşulması hoşuna gider. İşte nişanlın nasıl, kayınpederin nasıl? Onları geçer, nişanlıya odaklanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla anladım. Bu bir mutluluktur. Bu bir huzura yakınlaşmadır. Fakat dini bir şey olursa, yani bunu somut sevgiden al, soyut sevgiye, Allah-u Teala'nın muhabbetine uygularsan bu işi daha çok huzura götürüyor. Zaten Ra'd suresindeki ayeti kerimede Bismillah ela bi zikrillahi tetmainnil kulub. Kullarım dikkatinizi çekerim. Allah'ı zikretmek kalbi itminan eder. Yani sizin tam bir tatmin oluşunuz benimle ne kadar ilgilendiğinizle ilgilidir. Önceliğiniz ne? Benzer bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minun suresinin başında felah kavramı. Orada da felahı götüren, müminleri mutlu eden şeylerden bir tanesi, keskin bir huzura götüren şeylerden bir tanesi ve hum anillâvi mûrizun, yanlış telaffuz etmediysem, malayaniyi terk etmek, klasik dilde. Ama ben şöyle daha günümüz diliyle

0: Şey yaparsam hayati önceliklerimiz ne? Yeniden üzerinden geçmek. Yani biz niye ne kadar vakit ayırıyoruz? Namazın dışında Rabbül Alemin'e ne kadar vakit ayırıyoruz?
1: Namazın dışında.
0: Evet. Yani Allah'la söyleşmek. Sadece derdimiz olduğunda, borcumuz olduğunda, işimiz iyi gitmediğinde, amir baskı yaptığında, bilmem ne olduğunda falan filan falan. Bunun için mi? Sevdiğimiz zaman ne olacak? Yani işler tıkırında ama işler sıkışta aman ya Rabbi, bu değil kastım. Her halükarda yani o kendini onu sevdiğini hissetmek, zikretmek için fırsat aramak. Şu strese giriyor mu insan? Allah'ı zikretmek istiyor ama kalabalık. O odaya giriyor biri var, o odaya giriyor biri var. Öbür odada televizyon var, berikinde sohbet var, berikinde oğlan ders çalışıyor, öteki odada kız ders çalışıyor. Allah'la baş başa kalma, strese giriyor musun? Allah'ı anacağım, zikredeceğim, yer bulamıyorum. Acaba ortadan kaybolsam da biraz sonra onlar yatınca mı kalksam? Bunu dert ediniyorsan Allah'ı sevmeye başlamışsındır. Yani zikrullah insanı itminana ulaştırıyor. Bu kesin. Niye? O zaman şunu görüyorsun. Merkezi kalpte artık ne olursa olsun tecrübe ediyorsun. Her şey Allah'tan ve sana gelen mutluluk, sana gelen keder de Allah'tan. Bunu biliyorsun. Dur bakalım. Sakin. Hemen bir plan. Bundan nasıl çıkarız? Tabii gerekli dualar ve fiilleri yapıyorsun. Kafa manevi zeka baskın geliyor burada.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Manevi zekayı kullandığın zaman krizi yönetebilecek, bir de istediğin zaman, bir de çaba gösterdiğin zaman Allah kapıları açıyor.
1: Ya o çarkın içerisindeyken işte başına Allah korusun bir musibet geldi, bir şey oldu. Ya o an çok içinde olduğun için acısıyla, şeyiyle, heyecanıyla vesaire, belki insan kendini oradan dışarıya çekip de tamam ben şu anda bunu çözmek için ya da şu an görebildiğim en hayırlı hamle ne? Bunu analiz edemiyor. Ama insanın genel, belki sizin bahsettiğiniz gibi bir huşu hali olsa, huzuru olsa, gelen şeylere çok daha sakince bir şekilde daha doğru kararları vererekten de hayatını devam ettirebilir herhalde.
0: Zirveyi tamamladıp aşağı doğru inmeye başlayınca o daha kolay oluyor. Yani 45'inden sonra daha kolay oluyor. Hele 50'sinden sonra çok daha kolaylaşıyor.
1: Eyvallah.
0: Hayat. Bazen soruyorlar ne hissediyorsun diye, yaşlanmayı seviyorum diyorum. Çünkü hayat beleşe geliyor.
1: Güzel.
0: Çok kolay.
1: Güzel.
0: Çünkü tatmin olmuşsun. Yani alıp alabileceğim maddiyat belli.
1: Görüyorsun.
0: Yani, evet, yani bir vadi dolusu altının olsa 50 yaşından sonra kıymeti yok. Yok ya, nereye harcayacaksın? En lüks arabayı aldım. Ne oldu? Ne kadar bineceksin? Kısa mesafeli bir trafikte ne katar sana? 1 kilometre evden işe gideceksin. Sana keyifli gelebilir.
1: Mutluluk
0: yaş
1: gelebilir.
0: Genç. Ama bana keyifli gelmiyor. Normal geliyor. Zirveyi tamamlayıp da böyle inişe geçtiğinde iniş daha keyifli oluyor. Böyle ayağını attıra attıra iniyorsun. Öbür gün de eğiliyorsun, zorlanıyorsun, terliyorsun. İnerken keyifli oluyor.
1: Peki,
0: aynı yol.
1: Peki bu yalnızca yaşla kazanılabilecek bir şey mi?
0: Hayır. Esas maksat Allah'la beraber olmak. O ömrü Allah'la beraber geçirmek. Farkındalığıyla, bilinciyle. Mesela bu bir etken madde. Ciddi bir etken madde. Zikrullah ile meşgul olmak. İşin Türkçesi, kitabın ortası bunu söylüyor. Öte taraftan camiler dediğimiz veya işte mescitler veya bu iş için ihdas edilmiş alanlar. Mesela bazı aileler bunu yapıyor. Mesela namaz odası. Çocuğuna güzel böyle oyuncak tarzında mihraplar hazırlıyor çocuklarını eğitmek için. Harikulade dini bir oda. Oraya geçip Kur'an'la meşgul olmak. Bak hadis-i şerifte, Müslim, Sahih-i Müslim'de zikir babında 38 numaralı hadis. Şimdi okuyayım. Allah'ın evlerinden bir evde, cami, mescit. Mescit hükmünde yerler de olabilir. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, huzur iner. Onları rahmet bürür. Etrafını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Bak benim kullarım şöyle şöyle yapıyor diye. Onları da gökte, gök ehline metheder. Bu Sahih-i Müslim'de zikir babında geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla huzurlu olmanın, huzuru, o sekineyi hissetmenin bir yolu da zaman zaman camilerde, cami hükmünde olan, mescit hükmünde olan yerlerde toplanıp böyle Kur'an-ı Kerim tefsiri dinlemek, hadis

0: dinlemek, soru sormak, araştırmak o topluluğu huzura erdiriyor. Yani onun arkasından kılınan bir yatsı namazından sonra eve gitmenin hali başka olur. Yani o tarz bir deneyimi tavsiye ederiz. Bir de Peygamberimizin çok sıkça başvurduğu bir şey var sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle daraldığı zaman insan sonuçta peygamber, yani haşa Tanrı değil. Ümmetin sorunları olsun, ne bileyim saldırılar, işte Yahudilerin, Mekkeli müşriklerin taarruzları, mobbingleri, o bugünün diliyle tacizleri. Peygamberimizin de canını sıkıyor veyahut da farklı şeyler, sebepler biz bilemeyiz. Erihna ya Bilal, bizi rahatlat Bilal, ezan oku. Ezan ciddi bir şey. Hmm. Yani biz ezan deyip geçiyoruz ama ezan bambaşka bir şey. Yani namaza girişte o sükutu sağlayacak şeylerden biri namaz. Hele böyle ehli uzmanı olan bir ses bu salayı okursa, güzel böyle ezan çağırıyor seni, tamam mı? Böyle keyif alıyorsun, gitmek için çabalıyorsun. O ses ezanın kelimelerini dinleyerek, tekrar ederek yaptığın zaman beyinde huzur dalgaları çoğalıyor, artıyor, hertzleri artıyor. Bunu ölçen çalışmalar var, hem de bilimsel çalışmalar. Ezanın kendisi güzel sesle okunduğu zaman insandaki maneviyatı artıran, işte gama olsun, alfa boyutu olsun, şeyler dalgalanmaları artıyor. Bu da insanın vücuduna huzur olarak, sekinet olarak, rahatlık olarak geri dönüyor tabii ki.
1: Benim de şöyle bir tecrübem olmuştu. Onu aktarmak istedim ben de şimdi.
0: Lütfen.
1: Yurt dışından bir arkadaşımız Müslüman oldu.
0: Hay maşallah.
1: Ve Türkiye'ye geliyor şimdi. Devamlı.
0: Hoş gelsin, sefa gelsin.
1: Amin. Ve geleceğinin haberini vermek için beni aradığı zaman, bak işte tek yönlü bilet aldım diye gönderdi. Ezan sesi duymak istiyorum dedi.
0: Çok
1: yani.
0: Güzel. Çok
1: yani önemli. Gerçekten içindeyken şeyi fark edilmiyor.
0: Yok, balık suyudan çıkınca yani çırpınıyor.
1: Büyük büyük nimet gerçekten.
0: Namaz, ezan, bunlar rahatlatıcı şeyler. Yani özellikle namaz. Bu bağlamda başka ne sayabiliriz? Mesela namazla ilgili yapılan ölçek anket çalışması var. Burada maddi meşgalelerden uzaklaşıp ruhunu hakiki lezzete kavuşturan bir namazla ilgili yapılan söyleşide katılımcılar abdesti kişilerde uyandığı duygu ve düşüncelere olumlu, yüksek, en başta cevap veriyorlar. Abdest manevi yönden temizleyip insanı rahatlattığını söylüyor, huzurunu söylüyor. Sonrasında temizliği İkinci kısma atmış. Çok enteresan. Üçüncü sırada ise abdestin kişiye verdiği zindelik ve canlılık var diyor. Tabii hele yazın böyle soğuk suya vurduğunuz
1: evet,
0: zaman, o terden arındığınız zaman gerçekten vücuda kan hareketliliği insandaki düşünceyi bile değiştirebiliyor. Önemli şeylerden bir tanesi de çaba. Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zekadan bahsedilmez. Ölül elbab, akıl sahibinden bahsedilir. O da aklı meat, ahiret işlerini düzene koyabilen insanlardır. Bu yönde düşündüğümüzde önemli olan şeylerden bir tanesi bu çabanın maneviyata da harcanması. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Allahu Teala'ya vuslat olabilmesi için gösterilen çaba övülüyor. İşte bu da Mutaffifin suresinde müminlerden bahsederken onlar geceleyin az uyurlar, geceleri istiğfar ederler, Allah'ı zikrederler diyor. Bu bir çabadır. Allah için çabalayana Allah o duyguyu veriyor, yaşatıyor. Belki tanımlayamadığımız duygular da var ama inşallah daha ötesini de bize, hepimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Önemli parametrelerden bir tanesi tevekkül. Şimdi tevekkül, Allah'ım sana güvendim. Bakın bu sözde çok kolay da, ben bir fakültede öğrencilere tevekkül ölçeği uyguladım.
1: Tevekkül ölçeği?
0: Evet, var. Üzerinde çalışılmış. Bir akademisyen hoca çalışmış. Aynı zamanda gelecek kaygısı ölçeği uyguladım. Maalesef gençlerde tevekkül çok az. Gelecek kaygısı çok yüksek. Herkes mütevekkil. Allah büyüktür canım. Hadi. Yok hocam. Olmaz. Hadi oğlum evlendireyim seni. Hocam iş yok. Nikahta keramet vardır. Hocam olur mu öyle şey? Sen sorumluluk alacaksın, bir gayrete gireceksin de Allah sana kapı açmayacak. Allah zalim değil ki. Allah merhametli ve kerim. senin çabana bakıyor, senin niyetine bakıyor. Gençler çok

0: korkuyor. Evlenmekten ve iş bulamamaktan çok korkuyor. Zaten işin gıdan olmazsa ölürsün. Korkmana gerek yok. Öyle ya da böyle öleceksin. Ha 20 yaşında ölmüşsün, aç. Ha başka türlü. Onun için gençlerin bir an önce ufku tarayıp yeniden iç duygularını, maneviyat önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Hayati öncelikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Tevekküle ettim. Ne kadar tevekkül ettin? Bu çok önemli. Tevekkül olduğu zaman kadere rıza kolaylaşıyor. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeyler değil. Tecrübe etmen gerekiyor. Ya bana buymuş, bana bu yetmez dediğin an, hırsına yenildiğin an harama düşme riskin çok yüksek. Çok basit. Dükkanımı büyüteceğim. Artık bize dar geliyor. Büyümenin zamanı geldi. Para, kimse kimseye para vermiyor, güvenemiyor, korkuyor ya patlarsa diye. Otomatikman faize yöneliyor.
1: Allah
0: Hırs
1: korusun.
0: ve kadara rıza olmadığı zaman ortalık karışıyor. Huzur muzur kalmıyor. Yaptığımız bir çalışma bunu bize deneysel olarak ispatladı. Yani faizli kredi çekenlerle faizli kredi çekmeyenler arasında stres, bereket vesaire sorular sorduk. Helal borçlanma stres yok, çok az var. Ama faizli borçlanmayla stres arasında negatif, ters yönde %580 ters orantı var. Yani bunun ölçümlerini yaparak yani 500 kişiye yakın katılımcıya sorduğumuz sorular sonunda elde ettiğimiz veriler, cami sohbetinden aktardığım şeyler değil bunlar. Yani sadece laf olsun diye tahmini şeyler değil, deneysel şeyler, sorulmuş sorular, yanıt alınmış cevaplar. Onun için tevekkül deyince bu konuda biraz çalışmak gerekiyor.
1: Çalışmak deyince ben de o zaman özetlemek için de şöyle sorayım hocam. Şu anda dinleyicilerimizden biri olabilir. Şu anda bunu dinleyen huzurlu hissetmiyor. Ben de olabilirim bu kişi. Nereden başlamasını önerirsiniz? Belki bu insandan insana onun seviyesine göre değişir ama belki düzenli bir şekilde namaz kılan bir insan da olabilir bu ama huzurunu da hissetmiyor. Nerede neyi eksik yapıyor olabilir? Hani tespitini nereden koyup da nereden başlasa bir insan bunu onarmak için önerirsiniz?
0: Öncelikle Kur'an ve sünnet bizim ışığımız, yolumuzu aydınlatıyor. Bunu biliyoruz. Tevekkül ayetlerini inceleyip bakabilirsin. Ha okudum hocam. O zaman bir modele ihtiyacım var. Hangi durumlarda peygamber nasıl hareket etmiş? Senin yaşadığın sıkıntıyla ilgili bir şey bulamadım hocam. Ben ilahiyatçı değilim. Tarayamadım. Benim aklım bu kadar yetti. Benim elimde ulaşabileceğim kitap bu. Belki Google'da da meramımı anlatamadım. Karşıma çıkan hadisler buna da yetmedi. O zaman bir model bul. Bir model bul. Şunu tavsiye ederim. Beni her zaman ayakta tutan, düştüğüm zaman yola tekrar geri çeviren ariflerin menkıbeleridir. Çok çeşitli insan var, çok çeşitli problem var, çok çeşitli çözüm var. Oralardan biri mutlaka seni etkiler.
1: Aslında sizin şey demeniz gibi, hani yaşlandıkça yaş alıp akıl başa gelince
0: evet.
1: yukarıdan bakıyor oluyorsun, zaten rahat oluyor ya. Yukarıdan bakalı insanlar ne yapıyor, ne diyor?
0: Evet, biraz
1: Onları
0: fazlaca
1: takip
0: okumak
1: ederek.
0: lazım. Yani senin ahiretine, dünyana katkısı olmayan fenomenlerle meşgul olacağına, tarihte benzer sorunları yaşayıp aşmış arifi billah insanların deneyimlerini, tecrübelerini görerek, okuyarak, şahit olarak, uygulasam nasıl olur tecrübe ederek belki bir noktaya gelebilirsiniz. Bana çok katkısı olmuştur. Hararetle tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda da mutluluğu sağlayan faktörlerden bahsetmek isteriz gibime geliyor.
1: Tabii bir
0: İnşallah.
1: de mutluluk üzerine de bir
0: Allah
1: program
0: fırsat
1: yaparız.
0: verirse bunu da belirtmek lazım. Çünkü tek yönlü zor olur. Mutluluğu ayırmak ve mutlu olmak için de bir çaba gerektiriyor mu? Elbette. Nasıl? Daha sonra.
1: Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbi

0: aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Bir insan düşünün. Bir insan. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değil.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Şair Mehmet Akif Ersoy'un hikmetli bir tespitiyle başlamak istiyoruz söze. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Sen ömür boyu hayret ediyorsun, onlar ömür boyu gayret ediyorlar. İz bırakan nice kimseler vardır ki hayatları İslam ve irfan yolunda gayretle geçmiştir. Nice gönüller fethetmişler, ektikleri manevi tohumlarla iman ve ibadet neşesini yeşertmişlerdir. Bahsettiğimiz bu gayretli ve iz bırakmış seçkin insanlardan biri de Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Onun hayatı hakkında bilgi veren çok az kaynak vardır. Bu kaynakların en değerlisi, ömrünün 6 yılını Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve eserlerini tanımaya, anlamaya ve anlatmaya vakfeden Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan'a aittir. Coşan bu konuya nasıl merak duyduğunu ve yıllar süren araştırma sürecini şöyle anlatmaktadır. Üniversitedeki çalışmalarım esnasında Hacı Bektaş Hazretlerini doçentlik tezi olarak seçmiştim. Önce niçin bu konuyu seçtiğime dair çeşitli sebepleri arz etmek istiyorum. Fakültedeki çalışma konum Türk-İslam Edebiyatı'ydı. Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin makalatı da Anadolu'daki dini Türk Edebiyatı'nın ilk çağlarına ait nadir ve çok müstesna örneklerden birisiydi.

henüz İslam'la müşerref olamamış olan insanlara İslam'ı götürmek, anlatmak. Bakın, böyle bir hazine, bir cevher var. Siz de bilin demek tarzındadır. Büyük kitleleri ilgilendiren bir şahsın hayatını doçentlik tezi olarak bu düşüncelerle ele aldım. 5-6 sene doçentlik için çalıştım. Ondan önceki doktora çalışmalarımda da konunun içine girmiştim. Doktora tezimin mevzu içinde karşıma çıkmış, oradan dikkatim bu konuya çekilmişti. Demek ki bu konu üzerinde çalışma yapmak Allah tarafından kaderde varmış diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem böyle.

0: Sevgili dostlar, makalat 14. veya 15. asır başında mensur olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş bir eserdir. İki defa Osmanlı Türkçesiyle İstanbul'da basılmış, bir kere de Latin harfleriyle neşredilmiştir. Yine konu düzeni bozulmuş bir mensur tercüme, 1409'da Hatiboğlu Muhammed tarafından İznik'te nazma çekilmiş, dedesi Ahi ve belki de Bektaşi olan Çandarlı II. Halil Bey'e sunulmuştur. Makalat eserinin mevcut tüm nüshalarını incelemek, edebi ve tarihi vesikalar eşliğinde değerlendirmek suretiyle eleştirel sağlam asli neşri Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan tarafından 1972 yılında yapılmıştır. Kendisinin yıllar süren araştırmaları neticesinde derlediği bilgilerle günümüz Türkçesine uyarlanarak sadeleştirilmiş makalat eseri de 2020 yılında Server Yayınları tarafından 6 ciltlik bir kitap serisi halinde basılmıştır.
1: Hacı Bektaşi Veli hakkında bilgi az. Bektaşi edebiyatı var. Bektaşilikle ilgili yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli araştırmalar görüyoruz. Kitaplar neşredilmiş, eserleri var. Almanca, Fransızca, İngilizce makaleler var. Biliyoruz bunları. Ama Hacı Bektaşi Veli kim? Fikirleri ne? Acaba bunu böyle bitaraf ölçülerle ortaya koyabilir miyiz? Müsbet belge az. Arşivlerde bu konuda bilgiler çok az mevcut. Gezdiğim yerlerde kolay bulunmuyor. Ve yazılan yazıları inceliyorsunuz ansiklopedilerde. Belli şahısların söylediği sözlerin tekrarı. Abdülbaki Gölpınarlı merhumun, Fuat Köprülü merhumun birkaç sözü. Onlar nereden almış? Onlar şey değil ki. Yani nasıl kata değil ki bunlar yani. Onlar da bir yerden almış olmalı. Eğer bir vesika varsa bizim de öpüp başımıza koyacağımız bir vesikadır. Ama vesika değilse elbette o zaman vesika aramak durumundayız. İşte böyle bir zihniyetle bu işin içinde 5-6 sene araştırma yaptım. Çeşitli eserleri şimdi aradım. Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, Kutbu Alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevat-ı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda eserimiz de basıldı.
0: Doçentlik tezi olarak Hacı Bektaşi Veli'nin makalat

eserini seçen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan şöyle devam ediyor. Bu eserin bir kısmını inceledik. Eserde Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri'nin Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini, seyit olduğunu kabul etmek için şartlar müsaittir deniliyor. Kendisi makalatı Arapça yazmış. Demek ki Arap soyundan da onun için Arapça yazmış. Açık, çok net olarak onun öyle olduğunu gösteriyor. Sıradan bir insan olmadığı muhakkak. Çünkü sıradan bir insan, etrafında bu kadar sevgi ve saygı halkası, asırlara uzanan bir hareket meydana getiremezdi. Olağanüstü meziyetleri olan bir kimse olduğunu buradan çıkarabiliriz. Araştırmamızın ön sözünde, biz edebiyat tarihçisiyiz. Makalatını ortaya koyduk. Öbür eserleri şüphelidir. Çünkü ona isnat edilmiş eserler olabilir. Ama makalat onun. Bunu okursanız Hacı Bektaş-ı Veli hakkında çeşitli kanaatleri oradan çıkarabilirsiniz. Bu çalışmaların yapılması lazım dedik. Böylece 6 yıllık araştırma ve çalışma süreci de tamamlanmış oldu.

0: Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyeci seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: La yenbeği lil alimi en yeskute ala ilmih ve la yenbeği lil cahili en yeskute ala cehlih. Kâle Allahu Teala fes'elû ehlez zikri in kuntum la ta'lemûn. Sadakallahu'l azim ve sadaka resulühül kerim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri tayalisinin Cabir radıyallahu anh'den rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş. La yenbeği lil alimi

en yesküte ala ilmihi. Alime ilmi ile susmak gerekmez. Yakışık almaz. Alim madem ki ilmi vardır, susmamalı. Hakkı, hakikati, gerçeği, doğruyu söylemeli, bilmeyenlere öğretmeli, çalışmalı, çabalamalı. Ve la yenbeği lil cahili en yesküte ala cehlihi. Cahile de cahilliği ortada durup dururken susmak yakışmaz. O da çalışmalı, çabalamalı, sormalı, araştırmalı, öğrenmeli, cehaletten kurtulmaya çalışmalı. Yani ne alime susmak yakışır, ne cahile susmak yakışır. Alime susmak yakışmaz, ilmini söyleyecek. Cahile susmak yakışmaz, soracak, cahilliğini giderecek, bilgili olacak. Peygamber Efendimiz bunun arkasından ayeti kerimeden delil getiriyor. Diyor ki, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri şöyle buyurmuştur. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız, zikir ehline sorun, öğrenin. Alimlere, kendilerine bilgi, ilim verilmiş, Allah'ın kitabı hakkında, dini hakkında malumat sahibi kılınmış olan kimselere sorun da gerçeği anlayın, öğrenin diye. Madem böyle emir var Kur'an-ı Kerim'de, o halde alim de susmasın, cahil de susmasın diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim öğrenmekle ilgili o kadar çok hadis-i şerifler buyurmuştur ki hiç tereddüde mahal kalmadan hepimizin sabah akşam bir şeyler okuyup öğrenmeye çalışmamız gerekir onları tutmak durumundaysak. Fakat ben bu işi anlayamıyorum. İçinizden anlayan birisi varsa gelsin bana izah ediversin. Dinimiz ilme ve alime ve öğrenmeye ve öğrenciye çok büyük mükafatlar verdiği halde biz niye cahil kalıyoruz? Ben anlayamıyorum. Teşvik bu kadar fazla, sevap bu kadar çok, Allah'ın emri bu kadar kesin, Peygamber Efendimiz'in teşvik ve tavsiyesi bu kadar efendim ortada. Yine de biz cahil, yine de biz geri. Ne bakımdan geri? Dini bakımdan da geri, dünyevi bakımdan da geri. Neden? Çünkü dini bakımdan ileri olmadan dünyevi bakımdan ileri olunmuyor da ondan. Dini bakımdan insan ileri oldu mu prensip sahibi oluyor, mesuliyet duygusu taşıyor, çevresine bakıyor, şartları kolluyor, düşmanı anlıyor, kendi halini görüyor, çalışıyor. Mesuliyet duygusu olmadı mı, pazar günü hangi plaja gideyim, hangi piknik yerinde vakit geçireyim, efendim kazancımı daha çok arttırmak için ne yapabilirim, efendim acaba bankaya mı koysam, hangisi daha çok faiz veriyor, efendim yoksa bir kaptı kaçtı daha kestirme bir usul var mı, şu kadar insanı dolandırsam, şu kadar para sahibi olsam, ondan sonra şöyle olur, böyle olur, kurulurum, rahat ederim, gezerim. Milletin şeyi bu taraflarda. Allah-u Teala Hazretleri bizim kulluğumuza, bizim çalışmamıza, bizim gayretimize muhtaç değil kardeşlerim. Bunu açıkça siz de biliyorsunuz. Ben de bir kere daha ifade edeyim. Boşuna naz yapmayalım. Allah-u Teala Hazretleri bize muhtaç değil. Allah-u Teala Hazretlerine biz muhtacız. وَاللّٰهُ الْغَن۪يُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَى Allah ganidir, alemlerden müstağnidir. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye ihtiyacı yoktur. Fakir, muhtaç, mecbur olan biziz. Bu çalışmalar bizim için. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, işte din uğrunda çalışın, çabalayın, gayret sarf edin, uğraşın, didinin. Neden? Aslında faydası bizim için. Yani öğrenci çalışırsa, öğretmen onu tazyik ederse, illa çalıştırmak isterse, babası kaşlarını çatarsa, efendim büyükleri zorlarsa, çalış çabala, aman oku adam ol, ne olacak? Kime fayda? Okuyan kimseye faydası var. Dini bilgiler ve dini ameller de böyle. Bunları kim öğrenirse, kim yaparsa, dünya ve ahiretin saadetine kendisi erecek. Allah onun için emrediyor. Ve Allah-u Teala Hazretlerinin emirleri, yani dinimizde bize Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerle fıkıh-ı İslami ile efendim öğretilen bilgilerin hepsi insanoğlunun ruhunu korumak için, vücudunu korumak için, cemiyetini korumak için, malını korumak için, efendim ahlakını korumak için, soyunu sopunu sülalesini korumak içindir. Neslini korumak içindir, kesilmesin diyedir. Hepsi dönüp dolaşır insanoğlunun faydasına yönelik olduğu anlaşılır. İstiklal Harbi'nde, Çanakkale Harbi'nde
Bizim dedelerimiz şehit oldular. Biz şimdi şu memlekette oturuyoruz, kalkıyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Belki onlara teşekkür etmek bile aklımızdan geçmiyor ama onlar zaten bizim teşekkürümüze muhtaç değil. Şehit oldular, vazifelerini yaptılar, imtihanı başardılar. Efendim cennet nimetleriyle nimetleniyorlar. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde bildirmiş. Asıl bizim oturup ağlamamız lazım. Onlar vazifelerini yaptılar, sevapları kazandılar. Muhterem kardeşlerim, bir kitapta okumuştum. Güney Amerika'da bir çeşit karıncalar varmış. İlmi adını yazıyor kitapta. Bu karıncalar büyük akarsular bile geçerlermiş. Şarıl şarıl akan dereleri, ırmakları bir taraftan öbür tarafa geçerlermiş ve çok tahripkarlarmış. Önüne gelen canlıları yerlermiş, ısırırlarmış. İri karıncalar yani. Bunlardan kurtulmak çok zor olurmuş. Yani dereleri, ırmakları geçerlermiş. Nasıl geçermiş? Bir tanesi derenin kenarına gelirmiş, derenin kenarındaki sağlam bir otu ısırırmış. Arkasındaki onun üstünden yürürmüş, onun beline sarılırmış. Onun arkasındaki onun üstünden yürürmüş, onun beline sarılırmış sımsıkı. Ölürlermiş ama karşı tarafa köprü yaparlarmış. Onların üstünden şeyler geçer, öteki hemcinsleri geçer, yiyeceklerini yerlermiş. Yani kolektif şuura, içtimai şuura bakın ki topluluk için kendisini feda ediyor ama arkadaki nesli hani güya yiyecek içecek buluyor filan. Şimdi bizim dedelerimiz bizim için çarpıştılar. Eceli gelen öldü, şehit oldu. Efendim, öbür tarafta eceli gelen gene ötekisi de öldü. Cepheye gitmeyen de öldü. Cepheden kaçan kaldı mı? O da öldü. Acaba harbe gidenler vaktinden önce mi öldü? Vallahi de billahi de vaktinde öldü. Vaktinden evvel ölmedi. Vaktinden sonra da ölmedi. Çünkü Allah kime ne kadar ömür vermişse Allah öldürmeyince ölmez insan. Bizim İstiklal Harbi madalyası kazanmış bir tanıdığımız vardı. Diyor ki çocuklar Allah insanı öldürmeyince insan ölmüyor. Ben Sina cephesinde çarpışırken, Filistin cephesinde çarpışırken ordular arasında muhabere subayıydım. Böyle bir taraftan bir tarafa giderken kurşunlar cıv cıv vızır vızır etrafından geçerdi. Bak işte hala karşınızdayım diye kendisi söylüyordu. İstiklal madalyası almış. Yani bir yüksek rütbelere çıkmış bir kimseydi. Allah rahmet eylesin. Kaza olmuş. İranlılardan bilmem kaç tanesi bizim memlekette bir trafik kazasında galiba ölmüşler. Yani o İran'da da olsa ölecek, İran'dan kaçsa da ölecek, cepheye gitse de ölecek, Türkiye'ye girse de ölecek, otobüse binse de ölecek, evinde dursa da ölecek, ölecek. O yazılmış, Azrail onun listesine almış ismini, vakti gelince o ölecek. Nereye kaçarsa kaçsın. Ölümden kaçılmaz. Müşrikler demişler ki müminlere, eğer bizim sözümüzü dinleselerdi, Peygamber Efendimizin peşinden gitmeselerdi, savaşa katılmasalardı işte böyle ölmezlerdi. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, hadi öyleyse siz kendi üzerinizden ölümü kaldırın bakalım. Halim o kadar açık gözsünüz, o kadar beceriklisiniz. Hadi bakalım kendiniz ölümden kurtulun. Nereye kaçacak? 40 tane kapının arkasına saklansa, kale içine kale yapsa, ecel geldi mi gider. Onun için onlar vazifelerini yaptılar, çalıştılar, kazandılar, ecirleri aldılar, sıra bize geldi. Eğer biz Allah yolunda yürürsek, Allah'ın dinine hizmet edersek, Allah-u Teala Hazretlerinin hazinesine bir şey ilave olmaz. Kazanan biz oluruz. Eğer biz Allah'a asi olursak, Allah'ın emrini tutmazsak, efendim kötü kul olursak, günah işlersek, Allah'ın hazinesinden bir şey eksilmez, cezayı biz çekeriz. Hazreti Ali yemin etmiş, demiş ki vallahi ben kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim. Hazreti Ali Efendimiz şakacı, nükteden bir insan olarak efendim latife etmiş. Demiş ki ömrümde hiç kimseye iyilik etmedim, kötülük etmedim. Bilmece gibi bir söz. Ne demek? Yani yaptığım iyiliğin sevabı, faydası bana. Yani ben bir kimseye biliyoruz ki iyilik etti. Kur'an-ı Kerim'le sabit. Aç oldukları zaman kapılarına gelen dilenciye, efendim miskine, fakire yiyeceklerini verdiler. Kur'an-ı Kerim methetti kendilerini. Ama o diyor ki yani yaptığım iyilik bana. Başkasına iyilik yapmış değilim, kendime iyilik yaptım. Eğer kötülük yaparsam o da bana. Başkasına kötülük yapmış sayılmam, asıl kendime kötülük yapmış sayılırım. Dikkat ederseniz, dikkatinizi çekeyim, hatırlatayım ki günah işleyene dinimizde, günah işleyen kimseye ne derler? Nefsine zulmetti derler. Yani kendi kendisine zulmetmiş tabiriyle anılır. Yani günahkar insan, ey nefislerine zulmeden kullar. Yani ne demek? Ey günah işleyen kullar. Niye nefislerine zulmetmiş diyor Allah-u Teala Hazretleri? Günah işleyince cezayı hak ediyor. Cehennemde yanacak. Bu sefer kendi kendisine zulmetmiş oluyor. Kendisine etmiş oluyor, başkasına değil. O bakımdan muhterem kardeşlerim, bilelim ki Allah'ın bize ihtiyacı yok. Allah'ın bizim üzerimizde ne varsa hepsi Allah'ın.
Hepsini Allah veriyor. Hayatı Allah mı veriyor? Allah veriyor. Vücudu Allah mı veriyor? Allah veriyor. Efendim bilmem sıhhati Allah mı veriyor? Allah veriyor. Aklı Allah mı veriyor? Allah veriyor. Rızkı Allah mı veriyor? Allah. Her şeyi Allah veriyor bize. Küçücüktük, hiçbir şeydik. Yoktuk, var eyledi, büyüttü. Efendim koca adam olduk, aklı başında insanlar olduk. Her şeyi ondan. Kimin malını kime satıyoruz? Böbürlenmeye bir hakkımız yok. Efendim övünmeye hakkımız yok. Sakınmaya da hakkımız yok. Malın sahibi geldi mi malını ister. Ver bakalım emaneti. Ben sana bunu sana vermiştim. Ver geriye derse emanetçi onu vermemek edemez ki. Onun için Allahu Teala Hazretlerine aklımız varsa iyi kulluk ederiz. Aklımız yoksa kötü yollarda vakit geçiririz. Kendimize zulmetmiş oluruz, mahvoluruz. Onun için dini öğrenelim, çalışalım, fedakarlık yapalım. Bilenlerimiz bildiğini başkalarına anlatsın. Yaygın bir cahillik var memlekette. Çok yaygın, sari bir hastalık gibi. Dünya ilimlerini bilseler, ahiret ilimlerini bilmiyorlar. Şunu yaparsam Allah sever mi, kızar mı? Efendim rızasına mı ererim, yoksa gazabına mı uğrarım? Düşünmüyor, aklına gelmiyor veya bilmiyor. Onun için bu sırada bize susmak yakışmaz. Hocam ben alim değilim, hadi sen konuş ama ben alim değilim. Sen de alimsin, ben de alimim. Çünkü imanlıyız. Çünkü Allah'ın varlığını, birliğini biliyoruz. Hepimizin diploma alma şartı yok. Hepimizin Allah'ın dinini etrafa yaymak için çalışmamız, konuşmamız, öğretmemiz gerekir. Küçük çocuğumuza da birkaç söz söyleyemeyiz. Allahu Teala Hazretleri bizi yolunda daim eylesin. Hakkı, gerçeği, hak ve gerçek olarak görüp, tespit edip ona uymayı nasip eylesin. Batılın batıl olduğunu görüp ondan uzak durmayı nasip eylesin. Çocuğumuza da mı hakim olamayız? Küçük çocuk. Bizim sözümüze bakıyor. Biz onu nereye teşvik edersek, bebek bile sen namaz kılarken gelir senin yanında seccadeye yatmaya çalışır. O da namaz kılıyormuş gibi. Yani onu yapmaya çalışır. Neyi görürse onu yapar. Sen sigara içersen karşısında, o da bir paketten bir sigara aşırıp bir kenarda yakıp içmeye çalışır. Yani büyükten ne görürse küçük onu yapar. Onun için çocuklarımızı iyi yetiştirebiliriz. Hanımımıza sözümüz geçer. Çevremizdeki yakın arkadaşlarımızla sabahtan akşama konuşuyoruz, sohbetimiz oluyor. Hakkı söyleriz, hayrı söyleriz. Günün belli saatlerinde bir şeyler okuruz, belli saatlerinde okuduğumuzu satarız. Hem öğrenmekten kazanırız, hem öğretmekten kazanırız. Onun için gününüzün belli saatlerinde bir şeyler okuyun, bir de öğrendiğinizi, bellediğinizi bir yerde anlatın. Alime susmak gerekmez, bizim hepimiz konuşursak epeyce dini bir propaganda olur, İslam yayılır. Cahile de susmak yakışmaz, o da bilmediğini araştırsın, sorsun, öğrensin, cahillikten kurtulsun. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri cahilleri iki misli azaplandıracak. Bir de cehaletten dolayı azarlayacak, efendim azaplandıracak. Onun için aman gözünüzü açın. لَا يَنْبَغِي لِلْرَجُلِ اَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى يَكُونَ ف۪يهِ خِسَالٌ ثَلَاثٌ رَف۪يكُمْ بِمَا يَأْمُرُ وَرَف۪يكُمْ بِمَا يَنْهَا وَعَالِمٌ ف۪ي مَا يَأْمُرُ عَالِمٌ ف۪ي مَا يَنْهَا عَدْلٌ ف۪ي مَا يَنْهَا Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Buyuruyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hadisi şerifinde, adama, kişiye emri maruf nehi münkeri şu üç noktada şu vasıflara sahip olmadıkça yapmak uygun düşmez. Emri maruf yapacak, nehi münker yapacak. Ne demek? Emri maruf yani iyilikleri yaymaya, yaptırmaya çalışacak, propagandasını yapacak, reklamını yapacak, sözünü söyleyecek, teşvik edecek. Nehi münker kötü şeyleri, çirkin şeyleri, yakışıksız şeyleri yaptırmamaya çalışacak, engellemeye çalışacak, onun kötülüğünü söyleyecek. Bu Müslümanlara farzdır. Her Müslüman emri maruf, nehi münker yapmakla muvazzaftır. Allah'ın emrettiği bir vazifedir, boynumuzun borcudur. Ama bunu yapacak insanda üç tane sıfat toplanmış olmalı. Şu vasıfta olmalı o işi yapacak insan. Bir, refikun bima ye'muru ve refikun bima yenha. Emrettiği şeyde, nehyettiği şeyde, yapın dediği şeyde, yapma dediği şeyde rıfk sahibi olacak. Yani yumuşak yumuşak yapacak. Eline sopa alıp kafasını kırarak, gözünü çıkartarak, efendim pataklayarak, bacağını kırarak, efendim sağını solunu çürüterek, morartarak olmaz. Tatlı tatlı, yumuşak yumuşak yapacak bir. İkincisi, alimun fîmâ ye'mürü, alimun fîmâ yenha. Söylediği sözü, yapma dediği işi
konuyu bilen bir kimse olacak. Yapma dediği zaman bir şeye dayanmalı, yap dediği zaman bir esasa dayanmalı. Hangi esasa dayanmalı?

dayanmalı, ya ayete dayanmalı, ya hadise dayanmalı, dinimizin bir emrine uygun düşmeli. Şimdi bizim mesela duyuyoruz, müsafaha yapıyor Müslümanlar, öbür taraftan kızıyor bazı ham insanlar, görmemişler. Niye müsafaha yapıyorsun? Yapma. E canım, müsafaha yapmak sevap kazanıyor, günahların dökülmesine sebep oluyor. Peygamber Efendimizin hadisi şerifinde var, ondan yapıyorum. Efendim, namazdan sonra mesela kalkıyor gidiyor. Acelenle gidiyorum. Dua etsene. Niye dua edecekmişim? Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Diyor ki, yani insan bu ibadeti yaptıktan sonra arkasından da dua etmeli. Efendim, ücretini almadan giden işçi gibi olur. Yani onun bir sevabı var, ücreti var. Allah'tan iste, fırsat fırsattır. Efendim, sevapları kazan. Gitme kardeşim, otur dua da yap diyorsun, bir şeye dayanıyorsun. Yani yap dediğin şeyde, yapma dediğin şeyde dini bir esasa dayalı olacak, bilgin olacak. Yanlış olmayacak söylediğin şey. Efendim, işte kafanı açsan da olur. Açıver kafanı. Niye göre açayım? Selahiyetim, hakkım var mı? Yok ki, açamam. Hocam, müsaade edin, bizim küçük daha küçüktür, zavallıcık, sabah namazına kalkmasın. Sen söylemişsin sabah namazına kalkıyor, söyle de kalkmasın. Estağfurullah. Allah namaza kalkın diyor, emrediyor. Müezzin camiden hayya alessalah diye bağırıyor. Bizim çocuğun sıhhati bozulmasın diye efendim kadın benden şey istiyor. Efendim, söyle de kalkmasın, uyusun. O arada uyku doğru değil, uykunun zamanı var. Uykuyu sen akşam yatsıdan sonra uyut çocuğa, televizyon seyrettirme. Televizyonu seyrettiriyor, sabah namazına kalkmak istemiyor. Efendim, ezanları hoparlörle okumasınlar. Niye? Sabahleyin uykumuz kaçıyor. O uyku zamanı değil ki, kaçsın, nereye giderse gitsin. Efendim, bu kadar bağırmak olur mu? Niye olmasın? Ezan duyulacak, davettir. Duyan kimse de gelecek camiye. Yani muhterem kardeşlerim, emrettiğimiz şeyi bileceğiz, delilini, mesnedini. Yasakladığımız şeyi bileceğiz, delilini, mesnedini. Suudi Arabistan'a gittiğim zaman, tabii oranın mezhebi Hanbeli. Ayrıca oraya Şafii mezhebinden, Maliki mezhebinden, dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bakıyorum, şimdi ben Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. İmam öyle selam verirken ben de onunla selam veriyorum. Yanımdaki yakama yapışıyor. Niye imamla beraber selam verdin? İmama uymak lazımdı ondan. Hayır, imam iki tarafa selam vereceksen ondan sonra bu tarafa selam vereceksin. Ben Hanefi mezhebindenim, Türk'üm. Türkiye'den geldim, Hanefi mezhebindenim. Benim imamlarım, müştehitlerim, fıkıh alimlerim, büyüklerim bu meseleyi böyle bize öğrettiler. İşte hadis-i şerif, işte şu, işte şu dersen yakanı bırakıyor, cahil adam. Demezsen bu sefer seni sanıyor ki dini iyi bilmeyen bir kimse, yanlış iş yapıyor. Neden? Kendisinin bilgisi az. Kendisinin bilgisi az olduğundan, o konudaki hadisleri bilmediğinden bize haksız çıkış yapıyor. Rüknü Yemani'ye geliyoruz. Hacer-i Esved köşesi var. Efendim, Irak köşesi var. Rüknü Şami var. Şam tarafı köşesi var. Yemen tarafı köşesi var. Böyle Kabe-i Müşerrefe'yi tavaf ederken, dönerken Rüknü Yemani'ye geldiği zaman, yani biraz daha yürüdün mü Hacer-i Esved köşesine geleceğin yerde, bizim arkadaşlardan bir tanesi, efendim ben söylemiştim, hadis okumuştum kendisine, efendim gitmiş orayı öpmüş, Rüknü Yemani'yi öpmüş. Hemen Araplar başına gelmişler, oradaki vazifeliler, haza haram, la tefal filan, yapma, haram, yasak demiş. La, haram değil, hazi sünne, bu sünnettir demiş. Peygamber Efendimiz böyle yaptı demiş. Adam bilmiyor. Yani Kabe'nin orasında vazifelendirilmiş, oturtulmuş. Bana da mesela, ben orayı hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz öpmüş diye okudum. Ben de öptüm. Geldi yanıma, yanaştı, diyor ki efendim olmaz diyor bu öpmek. Dedim ki kardeşim, bak sizin kitaplarınızda, Neylül Evtar isimli sizin alimlerinizin yazmış olduğu kitapta bu böyle yazıyor. Yani sizin mezhebinizde de bu böyle ama sen bilmiyorsun. Bilmediğin şeye karışıyorsun. Başkasının yanlış yaptığı sanıyorsun. Demek ki muhterem kardeşlerim, hele hele böyle çeşitli görüşlerdeki Müslümanların geldikleri hac gibi, ömre gibi yerlerde insanın artık müdahale edeceği konuyu bilmesi lazım. Bilmezse ne olur? Gülüş duruma düşer. Yanlış iş yapar. Efendim, haksız yere çıkış yapmış olur. Emri maruf nehyi münker yapacak insanın konuyu bilmesi lazım. Yaptığı konuyu, konuştuğu konuyu bilmesi lazım. Ben orada çok şiddetli bir şekilde her dini işin mesnedini öğrenmemiz, öğretmemiz gerektiğini hissettim. Yani bana kalsa şimdi ilahiyat fakültelerinde, imam hatip okullarında çocuklara

0: her şeyi mesnediyle öğreteceğim, tecrübeme dayanarak. Diyeceğim ki, öğle namazını kılıyorsun, ikindiyi kılıyorsun. Niye? Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ السَّرَاتَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْكُتَى buyurdu ondan. Ramazan orucunu tutuyorsun, niye? يَا اِيَا اَلَّذِينَ اَمَنِي كُتُبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Tamam. Efendim, şunu yapıyorsun şu sebepten, bunu yapıyorsun bu sebepten, delilleriyle öğretmeliyiz ki çocuk mesnedini bilsin. Hem de sevabı çok olur. Taklit olmaz, tahkike ermiş olur. Emr-i maruf nehy-i münker konusunu bilecek. Emr-i maruf nehy-i münker yaptığı insana da şefkatli, merhametli olacak. Kızgın olmayacak, sert olmayacak. Onu severek, okşayarak, gönlünü yaparak konuyu öğretmeye çalışacak. Çünkü sertlikten bir şey hasıl olmaz. Bir şey hasıl olur, düşmanlık hasıl olur. Kırgınlık hasıl olur, zıtlık hasıl olur. Yumuşak söyleyecek. Önce kendisini sevdirecek. Esselamu aleyküm diyecek. Aleyküm selam der tabii mecburen. Nasılsın kardeşim diyecek. Teşekkür ederim, sen nasılsın der. Allah ömürler versin efendim, maşallah işte çok beğendim filan diye onun o andaki güzel durumunu anlatırsınız. Mesela ne güzel, ne mutlu kardeşim, genç yaşında camiye gelmişsin, namazı cemaatle kıldın, Allah kabul etsin. Biz böyle yaşlandık, ilk başlarda yapamayanlar ne kadar büyük kayıplarda oluyorlar, sen işte genç yaşta başlamışsın filan. Şimdi bunların hepsi böyle güzel güzel güzel güzel, yumuşak yumuşak, ama işte bak, namazda secde ederken ayaklarını havaya kaldırmayacaksın. Kaldırmak olmaz. Öyle olacak. Onu da öyle yapıver. Olur mu aslan kardeşim filan deyince o zaman olur. Ama ilk başta hey ne yapıyorsun ya, ayağını ne kaldırdın, gitti namazın, çık dışarı bilmem ne filan dersen o olmaz yani. Yumuşak olacak. Üçüncüsü neymiş? Adlun fîmâ yenha diyor. Belki arada bir cümle daha vardır. Adlun fîmâ ye'mürü ve adlun fîmâ yenha. Yani söylediği, nehyettiği şeyde adaletli olacak. Adalet duygusuyla hareket edecek. Haksızlık yapmayacak. Yerli yerinde yapacak. Yersiz yapmayacak. Bir insana şunu yapma diyorsun. Hakkın var mı? Yapması lazım. Veyahut bir şeyi yap diyorsun. Git kopar kopar elmayı. Elma senin mi? Değil. E sen başkasının elmasını kopar diye bu adama niye söylüyorsun? Adalete uymuyor ki. Yani söylediği şeyin adalete de uygun olması lazım. Emri maruf nehy-i münker hülasaten, özet olarak söylemek gerekirse, hepimizin boynunda bir vazife. Yalnız bunu yaparken 3 tane şeye sahip olmalıymışız. Neye sahip olmalıymışız? 3 tane sıfata sahip olmalıymışız. 1- Yumuşak huylu olacağız. Güleç yüzlü olacağız. Yumuşak yumuşak yapacağız. 1. İkincisi, konuştuğumuz konuyu bileceğiz. Bilmediğimiz konuda yanlış şey söyleriz. Yanlış şeyi yasaklarız. Üçüncüsü de adaletli olacağız. İnsaflı, adaletli olacağız. Haksızlık yapmayacağız. Doğruyu söyleyeceğiz. Allah hepimizi gayretli, konuşkan, çalışkan Müslüman eylesin. Ama adaletli, yumuşak başlı, bilgili eylesin.
1: Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Erken süt dişi kaybı. Bu çok önemli. %90 bunlarda ortodontik tedaviye gerek duyulur. Eğer yer tutucu yapılmamış, sürekli dişe yer hazırlanmamışsa. Çenelerde bir deformasyon varsa, mesela alt çenenin veya üst çenenin gelişmemesi, kemik bazında olan anomaliler vardır. Bunlar da zaten komplike bir tedavi gerektirir. Fakat diş bazında dediğim gibi erken süt dişi kaybı, kalıtsal olarak ikinci dişlerimizin yani ikinci kesici dişlerimizin

0: teral dişlerimizin eksikliği veya çocuğun erken diş kaybı derken sadece dişinin çekilmesi, sallanması, düşmesi değil. Özellikle bu hareketli çocuklarda ön dişlerin kaybı çok erken oluyor. Diğer tutucuyla sürekli dişe uygun bir yer açabiliriz. Eğer bu yerine getirilmediyse, eğer tutucu yapılmadıysa o durumlarda sürekli dişler yerinde düzgün bir şekilde sürmeyecektir. Ortodontik tedavi gerektirecektir. Bunun için de belli süreler vardır. En etkili sonuç aldığımız yaş dönemleri vardır. Bu kızlarda 11-12, erkeklerde 12-13 yaşlarıdır. Ortodontik tedaviden çok kısa sürede sonuç alabiliriz. Gelişimin en hızlı olduğu dönemler puberte dönemleri. Kızlarda 11-12, erkeklerde 12-13 yaşları. Bu dönemde başlayan ortodontik tedaviler çok kısa sürede sonuç verir. Gecikince tabii ki işimiz biraz daha zorlaşır, daha uzun bir zaman alır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şey ise gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi vel ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir, son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil Cebaruti vel Melekuti vel Kibriyai vel Azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: اللهم bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke ercu, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî, وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
0: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve afirna ve la tu'thir aleyna ve ardina ve rda anna.
1: Allah'ım bize hayırları bol bol ver. Verdiklerini kısma. Bizi yücelt. Zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet. Bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
0: Allahümme inna nes'aluke min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed ve entel musta'anu ve aleykel belâgh ve la havle ve la kuvvete illa billah.
1: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server yayınlarından çıkan dua kitabı

0: Akra Mercek. Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda Akra Medya'da yer alan bir dosya haberi paylaşacağız. Amerika'da Müslüman olmak. Müslüman topluluklar bugünün Amerika'sında tıpkı diğer topluluklar gibi doğal bir parçası haline gelmiş durumda. Camiler aktif kullanılıyor, helal ürünler market raflarında bulunabiliyor, sokaklarda duyulan selamlaşmalar artık yadırganmıyor. Zamanda biraz geriye bakılacak olursa, Müslümanların Amerika'daki geçmişi sanılandan daha eskiye dayanmakta. Tarihçiler Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen ilk Müslümanların 14. yüzyılda bir kısmının Afrika'nın batısından, bir kısmının ise İspanya'dan ayrılan Mağribilerin olabileceği yönünde iddiada bulunmakta. 16. yüzyılda ise İstefan adlı Müslüman bir rehberin bugünkü Arizona ve New Mexico'ya kadar ulaştığı kaydedilmekte. Amerika'ya yerleşen bu ilk Müslüman gruplar içerisinde en dikkat çekici grup Afrika kökenli Müslümanlardı. Georgia'da Sapelo Adası'nda yaşayan Bilal-i Muhammed ve ailesi Arapça dua ve ibadetlerini nesiller boyu sürdürerek bu mirasın en bilinen temsilcilerinden biri oldu. Ancak 19. yüzyılın sonlarından itibaren Suriye ve Lübnan'dan gelen göçmenlerle Amerika'daki Müslüman topluluklarda yeni bir dönem başladı. Ohio ve Michigan gibi Orta Batı eyaletlerine yerleşen bu topluluklar hem iş hayatına katıldı hem de ilk camileri inşa etmeye başladı. Ayrıca 1915'te Maine'in Biddeford şehrinde açılan mescit Amerika'da kayıtlara geçmiş en eski Müslüman ibadet yerlerinden biri olarak tarihte yerini aldı. 20. yüzyılın ortalarında ise Afro-Amerikan toplumunda İslami bir canlanma belirginleşti. 1950'lerden sonra gelen yeni göç dalgalarıyla İslami topluluklar daha da çeşitlendi. Bugün Amerika'da yaklaşık 4,5 milyon Müslüman yaşıyor ve bunun %42'sini ABD doğumlular oluşturuyor. Müslümanların yoğun olarak bulundukları eyaletlerin başında New York, Kaliforniya, Illinois ve New Jersey gelmekte. Nüfus genç, 4'te biri 18 ila 24 yaş aralığında. Müslümanlar meslek alanlarında da oldukça geniş bir yelpazeye yayılmış durumda. Yaklaşık %10'u mühendislik ve bilgi teknolojisi alanlarında, %8'i ise tıp ve sağlık sektöründe çalışmakta. Amerika'da yaklaşık 50 bin Müslüman doktor bulunuyor. Bu sayı ülke genelindeki hekimlerin yaklaşık %5'ine denk gelmekte. Eğitim seviyesi de ortalamanın üzerinde. Topluluğun neredeyse yarısı üniversite mezunu veya daha yüksek bir dereceye sahip. Ülke genelinde 2700'ün üzerinde cami ve yaklaşık 300 İslami okul bulunmakta. Bu okullarda 50 binden fazla öğrenci eğitim görmekte. Camilerin büyük bir bölümü hafta sonu çocuklara yönelik dersler düzenlemekte. Ayrıca Müslüman topluluğun kurduğu din eğitimi veren yüksek okullar ve lisans düzeyinde eğitim sunan üniversiteler de faaliyet göstermekte. Amerika'da Müslüman olmak artık farklı ya da dikkat çekici bir durum olmanın sınırlarını aştı. Ülkenin birçok bölgesinde camiler, helal marketler ve Müslüman topluluklar gündelik hayatın olağan parçaları. Bir zamanlar cuma namazı kılacak yer bulmakta zorlanan göçmenler bugün kendi mahallelerinde ibadet ediyor, alışverişini yapıyor ve çocuklarını hafta sonu Kur'an kurslarına gönderebiliyor. Camiler Amerika'daki Müslümanların hayatında sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda sosyal bir merkez işlevi görmekte. Toplum dayanışması, sivil katılım, eğitim ve yardımlaşma faaliyetlerinin çoğu bu merkezlerden yürütülmekte. Birçok cami, bulunduğu bölgedeki hastane, okul, polis merkezi gibi yerel kurumlarla işbirliği yaparak çevrede yaşayanlara çeşitli destek ve eğitim hizmetleri sunmakta. Böylece camiler hem Müslüman toplumun hem de genel yerel halkın hayatına doğrudan dokunan bir rol üstleniyor. Helal gıdaya erişim de kolaylaştı. Eskiden uzak mesafelere giderek alışveriş yapan aileler, bugün kendi mahalle marketlerinde bile helal ürün bulabiliyor. Göçmen nüfusu arttıkça talep de yükseldi. Böylece hem farklı ülkelerin ürünlerini satan küçük dükkanların sayısı arttı, hem de büyük market zincirleri raflarına helal sertifikalı ürünler ekledi. Restoranlar menülerine helal seçenekler koymaya başladı. Helal seçenek tabelaları şehirlerin sıradan bir görünümü haline geldi. Ülkede Müslüman kimliği artık toplumun tanıdığı ve saygı duyduğu bir gerçeklik. Muhammed Ali gibi spor ve kamusal alanda cesur duruş sergileyen isimler bu görünürlüğü arttırdı. Bugünse bu kimlik spor, akademi, siyaset ve iş hayatında doğal bir yer edinmiş durumda. Yerel yöneticilerden kongre üyelerine kadar farklı seviyelerde Müslüman politikacılar artık Amerikan siyasetinin görünür bir parçası. Birçok şehirde Ramazan ve Kurban Bayramı resmi takvimlerde yer almaya başladı. Bazı bölgelerde okullar bugünlerde tatil ediliyor ve belediyeler bayramlaşma programları düzenliyor. Amerika'da doğup büyüyen yeni kuşak Müslümanlar kimliklerini iki ayrı kültür arasında değil iç içe geçmiş bir yapıda yaşamakta. Üniversite kampüslerinde Ramazan iftarları düzenleyen öğrenciler, başörtülü genç kadınlar, hafta sonu çocuklara ders veren gönüllüler ve toplumsal projelerde yer alan gençler. Hepsi inançlarını günlük hayatın doğal akışı içinde sürdürmekte. Amerika tarih boyunca farklı kökenden gelen insanların oluşturduğu bir ülke oldu. Bugün artık Müslümanlar da bu çeşitliliğin kalıcı bir parçası durumunda. Artık yeni gelenler değiller. İş yerinde, okulda, sokakta, hayatın içinde varlıklarını belli ediyorlar. Camileri, marketleri, okulları ve mahalleleriyle Müslümanların Amerika'daki varlığı artık yerleşik bir gerçek haline gelmiş durumda. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bugün Akremedya'da yer alan bir dosya haberi paylaştık. Amerika'da Müslüman olmak başlığıyla sayfada göz atabilirsiniz. Bir başka programda yeniden birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalın.
1: Akra Mercek.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Yapay zeka çağında insan kalabilmek. Dijitalleşmenin düşünme melekesine etkileri neler? Algoritmalar tercihlerimizi etkiliyor mu? Akıl, zeka, muhakeme, idrak ve sorumluluk kavramlarının dijital çağdaki yorumlarıyla sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaş almak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Ey parlak güneş, göklerin iftiharı, yeryüzüne saçarsın türlü türlü envarı. O gül yeryüzünde, insanların gönlünde, bir kıbleye yönelsinler bu mübarek günde. Ayrılık kalksın aradan, yok olsun ikilik. Göklerde olan varlık, yerde olsun da birlik. Benim ruhum senin ruhunla beraber. Sen oldun ey peygamber, bize rehber. Ay ve güneş Musa ile Harun gibi birleşir. Süte bal katılır ya, öyle kaba yerleşir. İnsan Rabbini tanır, sonra inkar ederse, gönlüne hüzün çöker, gözüne iner perde. İman edenler sonra ona yüz çevirirse, mümkün müdür münafık güzel cennete girse? Bazı kötü ruhlar ki Muhammed ruhun tanımadı, inkara kalkışanlar,

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz efendim. Hoş geldiniz. Programımızda her zamanki gibi Ayşen Gürcan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş buldum.
1: Gafurur Rahim olan Rabbimizin bir güzel ismini daha, bir güzel isminin bizde olan yansımalarını öğrenmek üzere bugün inşallah. Birlikteyiz inşallah. Gafur ismiyle inşallah ismi. Bugün. Buyurun hocam.
2: Evet, hepimiz biliriz aslında ve sığındığımız da bir isimdir biliyorsunuz.
1: Gafurur Rahim diye en çoğunlukla.
2: Tabii en fazla da Gafurur Rahim olarak gelmiştir. Toplam baktığımızda yalnız başına kullanılmayan bir esmadır. Hep bir tamlama şeklinde gelmiştir.
1: Neler var hocam? Hangi isimlerle beraber?
2: Aziz, Rahim, Vedud, Halim, Şekur, Af, Rab ve Allah ismi ile birlikte gelmiştir. Tabii burada esas şudur. Zaten örtmek, bağışlamak ve de günahların, kusurların örtülmesi noktasında ciddi bir şey vardır, tanımlaması vardır. Ki bunu en iyi anlatan ayet de Zümer 53'teki müthiş bir ayettir tabii. De ki, Peygamber Efendimiz de diyor ki, söyle kullarıma, kendini israf eden kullarıma söyle.
1: Of, evet.
2: İbadiye, nezi esrafı. Ale enfisihim, yani kendine israf eden kullarıma söyle. Asla beni Allah'ın rahmetinden umut kesmesinler. İnallâhe o tüm cemiyan, tüm günahlarınızı bağışlayandır. Ki o gafurdur, rahimdir.
1: Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi?
2: Bundan daha büyük bir garanti olabilir mi?
1: Olamaz.
2: Kendini kul olarak ilan eden herkes için.
1: Ümit kesmeyi de Rabbimiz insanın kendisini israfı olarak tanımlamış. Hı hı. Bu da çok dikkat çekici.
2: Şimdi bu bizdeki o yansımaları noktasında bir şey söylemek istiyorum. Her şey bir yana. Bir kere bu ayet, başlı başına bu ayet, umut ve kendini heba eden, kendini israf eden kullar için umut ve onların daha önce yaptığı günahların affedilmesi ve merhamet ve gafur, bağışlayıcı bir Rablerin varlığının bilinmesi kadar insanı sağaltan, geliştiren ve hiç fark ettiniz mi bilmiyorum, bir kusur işlemiş, kendince kusur işlediğinin farkında olan bir çocuk, o kusurunu fark ettiğinde, eğer siz o kusuru onda bilip bilmemezliğe geldiğinizde, o kendi kendine utanmasıyla bir daha yapmama hali alır. Evet, bu bir eğitim metodudur.
1: Evet.
2: En güzel metottur. Şimdi bağışlamanın esası zaten en çok Rab ismiyle gelişinin bir şeyi de var. Yetiştirenin bağışlayan olması eğitimde özel bir metottur. Gireceğim inşallah bu konuya. Önce isterseniz ki kelimenin esasından girelim. Dedik ya, birden fazla kavramla kullanılmıştır, esma ile kullanılmıştır. Tek başına hiç gelmez. Gafur ismi bağışlayan. Yani bir var olan bir duruma bir etkide bulunma işlemidir bağışlama. Durduk yere bağışlama olmaz. Hı-hı. Bağışlama olması için bir girişimin olması gerekir.
1: Kusur anlamında. Tabii, kusur, eksiklik,
2: zaten
1: günah,
2: hep zunupların bağışlandığı söylenir. Zunup da şeydir sonuçta. Yani yapılmış ve insanda iz bırakmış yanlışlıklardır. İşte o izlerin temizlenme işlemidir mağfiret. Ve bu anlamda bakacak olursak Gafur isminin bir kere Allah'ın Rahim isminin bulunduğu kanatta yer aldığını görüyoruz. Hani o ilk dersimizde, ilk programımızda bahsetmiştik, bir kavram haritası çıkarttığımızda bazı isimlerle yan yana gelerek kendilerini tanımlama imkanı sunarlar. Demiştik ki Rahim ismi mesela Alim ismiyle hiç yan yana gelmemiş. Rabbimiz hem alimdir hem rahimdir. Ama alim olması, rahim olmasını pekiştiren bir durum değil demek ki. Ama gafurla rahim yan yana gelmiş.
1: Rahmanla
2: Rahman ismi. Sadece Rahim ismi var. Rahman'la evet, başka isim hiçmiş. Hiç gelmiyor. Hı-hı. Ve de Rahman ismi kendine has bir isimdir. Allah, yani zatının ismidir. Onu bahsetmiştim evet, hatırlıyorsunuz. Evet, zaten aynı kökten geldiği için Rahim ve Rahman. Rahim fiiliyattaki merhametidir. İşindeki Hı-hı. merhametidir Hı-hı. demiştik. Ve biz işindeki sıfatlarının tanımlayışında biz tezahür alıyoruz. Hı-hı. Yoksa zatındakiler bize, biz sadece ona tabiyiz ve onu öyle biliriz ve ona
1: onun Rabliğini kendi kulluğumuzu anlama noktasında.
2: Aynen öyle. Ve ben mesela bu kavram haritası yaparken, oluştururken esmalar üzerinde şunu fark ettim. O Rab ve muhteşem bir Rab ve muhteşem kullarını en iyi bilen de bir Rab. Fakat o kadar saygı duyuyor ki kullarına. Yani kendimden utanmıştım gerçekten, sabırsızlığımdan utanmıştım ve onun yaratılış ahengini, yani mesela çocuğumuza karşı ne kadar sabırsız.
1: Tabii
2: sanıyoruz ki,
1: tabii
2: bitti. Ki.
1: Sadece
2: bitti.
1: Çocuğa mı yani, her şeyi?
2: Kendimize ilişkin sanki bir daha olmayacağım, bittim ben işte evet. şöyle oldum ben. Yani umudumuzu hep kaybediyoruz. Oysa onun sistemini iyi yakaladığınızda umutsuzluk diye bir şey kalmıyor hayatınızda. Hatta umutsuzluk olarak gördüğünüz her ne varsa gerçek umudu besleyecek ta kendisi.
1: Şeylerin onlar olduğunu.
2: Çünkü bu Gafur isminde onu göreceksiniz bakın. Yani ben bunu keşfettiğimden beri mesela biz hep merhametten maraz doğar. Tabii Gafur ismiyle Alim ismini yan yana, yani fiiliyatını yan yana getirdiğimizde böyle oluyor. Çünkü biz bağışlamayı bir şey olarak görüyoruz. Yani bağışlanır bir bilgi gibi bakıyoruz ya da bir hüküm gibi bakıyoruz. Mesela Hakim ismiyle de hiç gelmemiştir Gafur ismi yan yana. Yani bir hüküm işi değildir gafurluk. Gafurluk
1: merhamet.
2: O kulun gelişimine destekleyici, besleyici suyudur. Hı hı. O su olmasa ölür.
1: Evet.
2: Yani eğer biz gerçekten, eğer mağfireti olmasaydı Rabbimizin, hı hı. biz toptan hepimiz cehennemliktik. Gerçekten.
1: Yani ne amelimiz var ki Rabbimize uygun olacak?
2: Zaten ama bizim olacak. Gelişimimizi sağlayan da onun mağfireti.
1: Kusurları kapatıcılık özelliği de Rabbimizin yine bu ismi çerçevesinde
2: tabii
1: değil
2: ki.
1: Mi?
2: Şey de var, Yekferu da var ama zünubları bağışlayan deyimi hep, yani günahları bağışlama deyimi hep Gafur ismine nispet olarak gelir. Şimdi burada bizim esas önemli olan şu, bir kere Aziz ismiyle gelmiş Gafur ismi, yani bağışlayanın aslında güçlü olan olması. Oldu. Yani bir bağışlayıcının gücü olmalı. Güçlüyseniz, yani mesela öğretmenseniz, anneyseniz, ablaysanız, daha zenginseniz, daha yaşlıysanız, yani birilerinden daha bir şeyseniz size bağışlayıcılık çok yakışır.
1: Zafiyetten affetmek değil, hani mecburiyetten değil.
2: Zafiyetten zaten af o çok fazla
1: hani mecbur
2: olmaz.
1: Mecbur kalıp insan o duruma düşebilir.
2: Zaten orada siz affetseniz de affetmeseniz de ötekinde bir etkiniz olmuyor.
1: Evet.
2: Güçsüzseniz. Yani o karşıdaki, o güçlü olan bunun farkındaysa bir anlam ifade eder. Yoksa sizin şeyiniz olmaz.
1: Kendi kendinize bir affetme çabası
2: aynen.
1: gibi bir şey olur.
2: Bir kere Rahim ismiyle çok sık geliyor. Hı-hı. En sık belki Rab'dan sonra gelen isim Rahim. Gafurur Rahim. Tabii Rahim ismini

0: işlemiştik biliyorsunuz merhamet ve öyle bir merhamet ki kendisi yani zatı merhamet üzere kurulu yani sevgi tabanlı karşıdakini acımak değil de onu kollayan esirgeyen her daim onun iyiliğini düşünen birisi ancak bağış yapabilir bağışlayabilir. Bağışlamak hani dilde söylenildiği gibi bir şey değildir. Bağışlamak halde gerçekleşir. Bağışlamanız için onun varlığının yaptığından daha değerli olması lazım ki siz bağışlayabilirsiniz.
1: Tabii, değil mi?
0: Biz yaptığını bazen varlığından daha büyük gördüğümüz için onları heba ediyoruz. Kendimiz
1: Affedemiyoruz.
0: de heba ediyoruz
1: Evet.
0: tabii ki. Yani ben çok kişi bilirim eşinden çok şikayet edip eşi vefat ettikten sonra onu çok özleyen. Oysa yani varlığı kaybın da değeri anlaşılacak bir şeyin daha kaybedilmeden fark edilmesidir merhamet sahibi olmak.
1: Fiille faili birbirinden ayırmak lazım.
0: Tabii ki.
1: Kötü olan fiildir, kişi değildir, özünde
0: Zaten
1: iyidir
0: eğitimde esas
1: denilen
0: aldığımız
1: şey.
0: unsur budur. Yani hiçbir zaman en kötü davranış yapan insan bile olsa o insanı yaratan Allah adına
1: Evet.
0: o insan masumdur, davranışı suçludur. O davranışa yol açan etkenler ve bu etkenler içerisinde kişinin bizzati kararlarıdır. Esas suçlu olan kişinin kendisi değildir. Dolayısıyla üçüncüsü Vedud ismiyle kullanılıyor ki
1: Muhteşem
0: Vedud evet
1: isimlerden bir tanesi.
0: ona yakında gelecek. O da Mekki
1: İnşallah.
0: surelerde
1: Her biri
0: gelmiş.
1: çok güzel
0: Tabii.
1: hocam. Yani siz anlatınca elbette çok daha başka bir mahiyette,
0: Allah
1: çok daha
0: razı olsun.
1: güzel oluyor. Allah
0: O
1: razı
0: sizin
1: olsun.
0: anlayışınızdan.
1: Estağfurullah.
0: Vedud ismi seven ve sevilmek isteyen diye çevirebiliriz. Müveddet kelimesi oradan gelir. Sevmek merhametin ve bağışlamanın da şeyi oluyor.
1: Temel.
0: Temel özelliği oluyor ki Vedud hem Rahim'le hem Gafur'la gelmiştir. Başka bir şeyle gelmemiştir. Yani bağışlayabilen ve esirgeyen, kollayanın özelliğidir. Seven özel yani seven olmak,
1: Hepsi bir
0: sevilmek.
1: seven, merhametli ve
0: Yani
1: bağışlayıcıdır.
0: üç bir
1: Bağışlayan,
0: arada
1: evet.
0: kullanılmış. Yani üç bir ara
1: Bir
0: aynı anda değil de Gafur Rahim'le, Gafur Vedud'la, Vedud Rahim'le ve Gafur'la kullanılmış olmasından dolayı. Benim bu konudaki makalemi ulaşabilirler dinleyicilerimiz arzu ederlerse bunun
1: Lütfen.
0: esma haritasını mail adresinden de paylaşabilirim arzu ederlerse.
1: İnşallah
0: Tabii
1: çok sevinirim.
0: sadece Vedud değil bir isim daha var yine bize yakışacak yani buraya çok yakışacak isim Halim ismi.
1: Halim.
0: Yani düşünebiliyor musunuz? Cezalandırmada aceleci olmayan, cezayı öteleyen ve yumuşak bir tutumun bağışlamaya nasıl yakıştığı. Çünkü zaten her birine bir şey gibi düşünün. Ben bugün çalışırken onu fark ettim. Yani nasıl bir metodoloji ve nasıl bir sarıp sarmalama ve nasıl sizin gelişiminizi sağlayacak her türlü güneşse güneş, ışıksa ışık, işte suysa su, topraksa toprak. Siz yeter ki büyüyün, yeter ki doğru gelişin
1: Ya.
0: anlamında.
1: Yani
0: Yani
1: ne kadar merhametsiz bir dünyada hocam, ne kadar merhametsiz müminler olarak yaşıyoruz. Yani bu niteliklerini Rabbimizin hep daha sonraki zamanlara erteleyip anlamayı, işte kahhar, cebbar, hadi onlar da çok önemli sıfatları
0: önemli tabii
1: Rabbimizin
0: ki.
1: ve belki de sizin anlatacaklarınızla anladığımız mananın çok daha başka bir şekilde tezahürüyle aslında varlar. Ama
0: Kesinlikle.
1: biz mesela şu anlattıklarınızla işte Rabbimiz Vedud, seven, sevgi veren, merhamet sahibi,
0: Bağışlayan
1: bağışlayan,
0: Halim.
1: Halim, erteleyen suçları, kötülükleri uzak örten, kapatan, affeden bir Rab. Biz intikam alan, ezen, başkalarına kötülük yapan, haklarını
0: Ya
1: işgal eden
0: şimdi
1: kullar haline dönüşüyoruz. Nasıl oluyor bu?
0: bir Esma-i Hüsna'yı bir kere hayatımızın rotasına oturtmalıyız. Yani Rabbimizin isimlerini bilmeden, doğru tasavvurunu koymadan, hayatı anlamadan Hayatı

0: Anladığımız oranda çünkü davranışlarımız gelişir. Biz o sahneye göre o intikam, o kavga, o saldırganlığın sebebi nedir? Mesela bir insan niye saldırır?
1: Ya
0: Kendini
1: hocam,
0: güvensiz hissettiğinde.
1: ayağınız yolda bir şeye takılıyor mesela. Taşa takılıyor. Yolda gidiyorsunuz. Taş orada duruyor. Taşın hiçbir suçu yok. Takılan sizsiniz. İdraki ve iradesi, aklı olan sizsiniz. Ama taşı tekmeliyorsunuz. Yani o takılıyor. Taşa bir de tekme atıyor. Yani ne duruyorsun yolumun üstünde der gibi. Bu
0: Ama
1: derece...
0: bu basiretsizliğin bir şeyi. Yani gözü kör olmuş, kulağı sağır olmuş, kalbi artık fark etmeyen. Yani gerçekle bakın, şimdi bu tür bir profil çizdiğinizde benim karşıma, ben bu profilin bir kere bizim noktamıza gelebilmesi için çok safhadan
1: Çok,
0: bir kere
1: çok.
0: ona dua etmek gerekiyor.
1: Evet,
0: O
1: kendimize.
0: şeysiz kalmış, kurmuş,
1: Evet.
0: ışığını, suyunu kaybetmiş,
1: Ama
0: yolunu
1: inançlı,
0: kaybetmiş.
1: namaz, niyaz
0: Hayır,
1: vesaire
0: yok
1: her
0: öyle.
1: şey.
0: Yani o öyle değil. O alışkanlık belki.
1: Evet.
0: Yani beslenmesi lazım. Rabbiyle
1: Maneviyatıyla,
0: tabii
1: evet. Ruhuyla.
0: networkünü koparmamadan ve çevresiyle, tabii çevresinde de belki onu güzellikle uyaran yok, kalmamış. Bir de o da büyük bir nasip, biliyor musunuz? Güzellikle, senin hatırına ve senin iyiliğin için ve güzel dille, yumuşak dille, belli dille, yani size ulaşacak bir şekilde, ikram eden bir şekilde konuşan,
1: Ne
0: sizi
1: büyük bir
0: uyaran,
1: nimet bu
0: tabii
1: diyorum
0: ki
1: hocam.
0: çok, yani ben doğrusu programlarımızda hep o niyetle hesap ediyorum. İnşallah öyledir.
1: İnşallah hocam.
0: Biz
1: İnşallah.
0: Allah'ın bize indirdiği ilim üzere ne yapıyoruz? Dinleyicilerimize belki bir durumlarına, belki bir sıkıntılarına, belki kapı kalmış, duvar kalmış yere bir cam açmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimiz oranda.
1: İnşallah.
0: Ki onların nasipleri varsa biz neyi ne yaptığımızı bilmiyoruz. Biz vesile oluyoruz.
1: Allah
0: Allah
1: ulaştıracaktır
0: kendi
1: onları inşallah.
0: ilmini ulaştırmayı söz vermiş ve o asla sözünden dönmez. Dolayısıyla Halim ve Şekur, yani
1: Ya.
0: Şakir değil, bakın Şekur
1: Şükür.
0: ismi. Şekur ismi de yapılanlara karşılığını veren demektir. Yani teşekkür oradan
1: Eden
0: gelir.
1: teşekkür edeni
0: Evet.
1: teşekkür eden ben.
0: Evet. Yani düşünsenize, nerede güzellik varsa hep bu isimlerde toplam. Ve diyorsun ki Allah'ım, diyorsun ya, ben
1: Sen
0: bu
1: nasıl bir Rab'sin?
0: muhteşem, ve diyorsun ki evet ya, ben bu böyle olmalı. Doğrusu da bu. Yani sen böyle olmalısın anlamında söylemiyorum. Kendimi böyle olmalıyım anlamında söylüyorum. Sen Rabken, hiçbir mecburiyetin yokken, hiçbir güç sana güç yetiremezken, sen kendine gafur ve şekur olduğunu belirtiyorsun ayet-i kerimende. Yani kullarına karşı gafur ve şekur olduğunu belirtiyorsun. Ben acizane kulken senin kullarına teşekkürü ya da
1: Nasıl ihmal
0: yapılana
1: edebilirim?
0: karşılık verme noktasındaki denkliğimi sağlayabiliyor muyum acaba? Ve en son, belki de en birleşik isim, afu ismi, af ismi. Bağışlamayla affetme bizim
1: Evet, ayrı ayrı
0: Türkçe'de
1: olduğuna
0: ayrı
1: göre.
0: ayrıdır, Arapça'da, Kur'an'da, ve şeydir, af ismi gafur isminin üstünde bir şeydir. Af daha muktedir bir şeydir ve olmamış gibi davranma hali diye de söylenir literatürde. Yani
1: Hiç
0: şey,
1: işlenmemiş gibi.
0: mağfiret, bağışlama şeyi, hani biliyorsun ama onun gelişimi için kullanmak adına af ismi geldiğinde konuşacağız.
1: İnşallah.
0: Şimdi bunların hepsi bir araya geldiğinde şunu görüyorsun Serpil Hanım. Bir kere Rabbimiz bizi bu dünyada ahirete hazırlıyor. Hazırlanmamız için ve daha güzel amelde bulunabilmek için sizi imtihan ediyoruz diyor ya. Şimdi daha güzel amel ne demek? Bugün yaptığım olmadı. Ben yarın,
1: Daha
0: yani bir
1: iyisini.
0: daha iyisini. Bu değil mi? Yani
1: Evet.
0: daha ahsen amele bu. Yani
1: Tabii.
0: sıfatın tek derecesi yoktur. Hep kıyasla ancak belirlenir.
1: Evet.
0: Hani uzun mesela ben sizden uzunumdur belki ama benden daha kısayımdır. Evet. Dolayısıyla o ahsen amele hep kıyasla daha iyi.
1: Yeni yani, kişiye özel.
0: Evet ve fark ediyorum ki mesela çocuklarımda bazen görüyorum. Onların yaşındaki beni görüyorum ve kıyas ediyorum ben daha gerideydim. Ve şimdiki halime bakıyorum diyorum ki kim bilir bu çocuklar nerelere varacak. İnşallah. Ama hangi koşulda işte o şeyi kurabilmek. Hı-hı. Eğitimde esas öğretmen değildir. Ha, öğretmen şeydir, merkezdedir ve öğretmensiz eğitim olmaz. Ama gelişimi sağlayan, ona o ortamı sağlayan öğretmendir ama esas gelişimi sağlayan öğrencinin kendisidir. Öğrenci de ancak uygun koşullar gerçekleştiğinde öğrenir. Emin olun, her kim olursa olsun, ister inkar etsin, ister kabul etsin fark etmez. Hayatı boyunca yaşadıkları deneyimlerle, bir daha asla yapmam dedikleri de vardır. Evet, bunu sıklıkla yapmalıyım dedikleri de vardır. Ha, bunların içinde doğru yanlışlar ayırt edilebilir belki ama bu bir süreç. Yani insan fıtri yapısının bir şeyi, Allah'ın verdiği bir hikmet. İyi ki de böyle.
1: Evet.
0: Düşünsenize yaptığımız bir yanlış düzeltilemeyecek kadar kalıcı olsaydı. Ki İlla tövbe edenler müstesna diye şey gelir, ayet gelir. Eğer bir yanlış tutum reddedilir ve bunlar işte yanlış olduğu söylenir. Ama tövbe edenler müstesna. Çünkü o ayeti ilk duyduğunda ama ben yapmıştım diyenlere umut vermek, Allah'ın bağışlaması. Tabii burada bizim öncelikle iki nokta var. Zamanı da etkili kullanmak adına hep isimlerde şöyle bir şey yapıyoruz ya. Bir, önce ben bu isimden Rabbimin bu isminden Rabbime karşı nasıl bir tutum
1: davranış
0: içinde olmalıyım?
1: Çıkarmalıyım.
0: Mağfiret ayetlerine baktığımızda sadece suçluluk zamanı ya da suçlu hissettiğinde ya da günah işlediğini hissettiğinde değil, tam tersine Peygamber Efendimiz günde 70 defa mağfireti kendine bir şey edinmişti. Biliyorsunuz.
1: Verd edilmiş.
0: Evet. Mağfiret dilemek Rabbimizin o bağışlayıcılığının aslında bize verdiği bir lütfu her daim kendimize hatırlatmak ve her daim belki de yeniden sıfırlanarak ki en önemli ayetlerden biridir. Nas suresi fetih ayetidir aslında. Mekke kazanılmıştır. Zafer kazanılmıştır. Ve sen Rabbine tövbe ederek mağfiret dile. Yani Peygamberimiz suç mu işlemişti orada? Günahım vardı. Hayır. Yani o kazandığı zafer ya da gelinen noktada artık tövbe ve mağfiret biraz kavram olarak yanlış oturmuş hayatımıza. Tövbe de mağfiret de. Tövbe yani illaki şey değildir. Her gafleti anımızda çünkü aklımızda her an tutamıyoruz. Tabii. Fark ettiğimizde o fark etme bile bir tövbedir aslında. Yani yönümüzü değiştirme, yönümüzü hep Allah'a döndürme işidir.
1: Evet,
0: aslında
1: tövbenin
0: yön değiştirme
1: yönle
0: değildir.
1: Evet.
0: Allah'a dönme
1: Allah'a
0: işidir.
1: Yönelme.
0: Allah'a yönelme işidir. Mağfiret de yöneldikten sonra unuttum ya Rabbim.
1: Unuttum
0: sen
1: zamanlar.
0: Beni bağışla. Evet. Hani diyoruz ya bizi bağışla. Gaflete düşersek şeyde Bakara suresinin son ayetinde dua ediyoruz. Rabbimiz bize dua ettiriyor. Çünkü mağfiret onun mağfireti sadece günahlarımız için değil her anımızdaki her an kaybımız için. Çünkü her an kayıp üzereyiz.
1: Evet maalesef.
0: Hüsran üzereyiz eğer bir iman bilinci ve
1: yoksa
0: bir salih amel ve karşıdakilere sabır ve hakkı tavsiye etme halinde değilsek her an hüsr içindeyiz. As-Suri söylüyor bize bunu.
1: Evet zaten daimi uyanıklık hali, şuurlu olma hali herhalde ancak çok büyük peygamberlere
0: i̇şte,
1: ve velilere
0: dilenirken
1: bundan dolayı
0: o estağfurullah. Mesela tabii. Namaza kalkarken estağfurullah çekmek. Hı-hı. Niye? Yani bir dur perdeni bir kaldır neredesin ve ne
1: bunu
0: istiyorsun?
1: Söyleyene kadar en azından gaflet halindeydim.
0: Yani biz her iyi bir şeye başlarken estağfurullahla başlamak büyüklerimiz bize bunu öğretti ya çok büyük bir terbiye olduğunu düşünüyorum. Yani ben belki bir dil alışkanlığı gibi kullanıyordum bu bilince ermeden önce. Hani o estağfirullah benim için hani bir bağışlanma dileğinden ziyade hani bir kapı açan bir anahtar kelime gibi geliyordu. Ama bugün estağfirullah dediğinizde haliniz, bedeniniz, diliniz ve kimden nasıl bir bağışlanma istiyorsun? Muhatap olduğun, karşında duran şeyin büyüklüğün farkındasın ve o farkındalıkla o estağfirullah çekiyorsun. Yani huzura çıkıyorum estağfirullah namaza başlarken, abdest alırken, işte ne bileyim herhangi bir şey yaparken hep bunu dilimizin alışkanlığı olmalı. Bence olmalı. Estağfurullah el azim. Yani büyük olan sensin ve ben senden, azim olan senden bağışlanma diliyorum. Sen çünkü bağışlamaya layık olan sensin. Sen benden büyüksün. Evet. Sen en büyüksün.
1: Yine kulluğu hatırlatıcı bir davranış
0: zaten
1: olarak.
0: Zaten kulluk çok acziyet içerisinde. Yani kulluk müthiş bir şeref, biliyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Mesela kullar için alem kullanılmaz. Alem her şeyi kapsar ama kul iradesi olan ve bilinci olan ve bizatihi kendi kararlarıyla davranışlarını seçen bir zümreyi tanımlar.
1: Evet.
0: O yüzden müthiş bir seçkinlik bu. Yani kainatta ben insandan başka şu an görmüyorum çevremi. Yani gözüm ve kulağım, yani bilincim fark ettiği iradeli varlık olarak.
1: Evet.
0: Ve bu büyük bir seçkinlik. Bu seçkinliğin bilinciyle hareket ettiğinizde ve bu seçkinlikle kendinizin değerini sizi yaratanın muhteşemliğinde gördüğünüzde, sizi yaratanın muhteşemliği zaten kendiliğinden kabul
1: ortada
0: olmuş oluyor. Evet. Ve hani idrakta yeterince edemiyoruz. Etsek erirdik herhalde. Erirdik.
1: Edemiyoruz tabii ki. Yani, ya,
0: belki de edemememiz de onun
1: lütfu.
0: Merhameti. O. Yani bilgiyle bunu keşifle, kıyasla ve sorularla, zihne sorduğu sorularla karanlıkla aydınlık bir olur mu gibi. Ya da ister küfredin ister şükredin ama şükrederseniz siz aydınlığa, kurtuluşa ereceksiniz. Belki umulur ki yola gelirsiniz, düzelirsiniz gibi bize sunduğu argümanlarla biz keşfetmeye çalışıyoruz ki bu da bizim nispetimizde doğru olan. Şimdi dolayısıyla bu kısım yani Allah'a karşı sürekli mağfiret dilenme noktasında oluşumuz sabah akşam. Bizim bu ismin bizdeki temel tecellisinin birinci noktası, yani benim Rabbime karşı duruşumun bendeki şeyi ve bunu dilerken de estağfurullah lazım derken ya Vedud, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Halim ile birlikte söylediğimizde o bileşkesinin, o birbirini zenginleyen, birbirini tanımlayan ve tamamlayan, yani Gafur ismini ötekilerle birleştirince ne güzel oluyor.
1: Ne nezaketli bir ifade oluyor.
0: Mesela en güzel isimlerinden bir tanesidir aslında Hakim ismi de. Hı. Ama Hakim ismi hiçbiriyle kullanılmamış. Yani sevmeye karar vermiyor. Hükmetmiyor sevmeye. Ben bunu severim, bunu sevmem demiyor. Evet. Bunu bağışlarım, bunu bağışlamam demiyor. Kendine has bir nitelik olarak tanımlıyor. Ne kadar güzel. Yani sıfat isimlerin o birbiriyle birleşik kullanılmasının bir hikmeti vardır diye buna çıkıyoruz. Yoksa tüm güzel isimler onundur. Bir ismin ötekinden başka bir ağırlığı yoktur aslında. Hepsi birbirinden çok güzeldir. Ama bir ismi daha iyi anlayabilmek için o ismin birlikte kullanıldıklarıyla baktığınızda aydınlık geliyor. Ve ben bağışlama sistemimi değiştirdim resmen bu o şeyi gördükten sonra. Çünkü hoşgörü bağışlamanın bir yansımasıdır. Halimlik yine bağışlamanın bir yansıması. Hı-hı. Ve sevginin, merhametin, esirgeyiciliğin. Mesela esirgediğiniz birisinin yaptığı bir hatadan dolayı onu silip atmanız ne kadar yanlış. Ve insan hayatında öyle şeyler vardır ki, mesela geçmişte eğer bana bunu yapsaydı ben bir daha onunla konuşmazdım dediğimiz mesela
1: çok vardır.
0: Yani belki de biz yapıyoruz çocuklarımıza karşı, Allah muhafaza. Yani yapıyorsak da Rabbim affetsin ve bize aydınlık versin, evet, görmeyi nasip etsin. Dolayısıyla bizim önce yapacağımız şeyler neler? Bir, halimizin yani duruşumuzun gücünü, dirayetini hep elimizde tutmak. Biz bazen onu da kaçırıyoruz. Yani hani Aziz Gafur isminden çıkarak söylüyorum bunu. Yani bendeki yansımasın manasında söylüyorum. Bir kere şeyi çok abartmamak. Benim dışımdaki koşulları çok abartmamak. Genellikle koşullara hizmet ettiğimizde ya da koşullara tabi olduğumuzda farkında olmadan şeye de tabi oluyoruz. Yani Allah'ı bir kenara itip sanki koşullar, hatta kontrolü, koşulları o yapıyorsa da bunu zorla isteyen, yani benim yani beni zorlayan o gibi, tövbe haşa. Asla. Ama Allah rahimse, Allah vedudsa, Allah gafursa asla bunu yapmaz. Ki kendisi de söylüyor, asla hiçbir aleme zulmetmez. Bırak kulunu, kullarını zaten zulmetmez, gelişmesini
1: haksızlık etmez.
0: Asla, asla haksızlık etmez ve bunu da kendine ilan eder. Yani bize ilan eder. Yani yapsa kim ne yapabilir ki? Ama bize ilan ederek ve Allah hiçbir sözünden de dönmez der. Ve bize şey verir, teminat verir.
1: Ama biz bu koşulları yüklediğimiz yanlış anlam yüzünden, niye Rabbim bunu bana yaptı, haşa, yani evet, niye bu benim başıma geldi?
0: Kesinlikle. Bir kere onun, o koşulun, her neyse o koşulu içerisinde dirayet bizde olmak durumunda. Yani koşulu kabullenmişsek de bizde olmak durumunda. Evet, koşulla bir cihat ediyorsak da bizde olmak durumunda. Koşula karşı bir hicretimiz varsa da bizde olmak zorunda. Yani koşulun her neyse yaşadığım o sıkıntı şey, bir kere onu avcumun içine alacak duruşu gösterebilmeliyim. Ve bunun içinde sadece çevreme değil, başta kendim olmak üzere merhametimi, yumuşaklığımı, bağışlayıcılığımı, sevgimi sadece birilerine değil, herkese. Allah kafirlere gafur mudur değil midir bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz, iyi yolda olanlara yapıyor ama belki de o da dönecek. Döndüğü an belki de biz de İman geçmişte an, cahildik.
1: Tabii ki.
0: Ve yani peki Vedud ismi, yani kimi seviyor kimi sevmiyor diye ayırt etmiş mi? Muhabbetini söylemiş. Evet. Muhabbetini söylemiş. Muhsinleri daha sever demiş. Müttakileri sever demiş ama Vedud ismi
1: bütün veddet, mahlukatını
0: evet, yani rahim o, mesela baktığınızda dolayısıyla bizim bu noktada hiç insan ayırt etmeksizin, hatta hayvan ayırt, hatta eşya ayırt etmeksizin, yani tüm bizi kuşatan her şeyle iletişimimizi oluştururken bir kere şeyi, bağışlayıcılığı merkeze koymak. Ama bu bağışlayıcılığı merkeze koyarken onu yumuşaklıkla, onu merhametle, onu bir tür birlikte oluşunun getirdiği bir teşekkürle ve gerektiğinde onu hakikaten affetmeyle karşılamak durumundayız.
1: Hakikaten affetmeyle.
0: Tabii. Yani
1: hakiki olmayanları da olabiliyor yani hocam.
0: Hakiki olan unutturulan aftır. Evet. Yani hatırlamazsın artık. Eğer durup durup ben seni affetmiştim ama sen de bunu yapmıştın diye tekrar ediyorsanız o gerçek o af değil. Olmuyor. Af değildir tabii. Yaptığını unutursunuz.
1: Yeri geldiğinde kullanacağımız bir silah haline de gelebiliyor.
0: O zaten af. Gerçek af da değil. Evet. Bağışlama da değil.
1: Evet. Bu aldatma. İnsanın kendisini
0: kendine
1: belki.
0: Kendine aldatma. Kendine zulmetme. Ya ben şeyin tabii bu doğru tasavvurların bizim hayatımızdaki aydınlıkları, gerçekten bir aydınlık, ışık yakıyor. Bazen hani o taşa vuran, tekme atan kişi gibi, o tekme onda öyle çıkıyor ki neden, niye, ne yaptığını bilmiyor ama bir şey var. Bir içinde doyumsuz ya da tıkılı kalmış, açılamamış bir durum var. Bir mutsuzluk hali var. Önce o umutsuzluk hali var. Önce o umutsuzluk ve mutsuzluk halinin
1: tedavi edilmesi lazım.
0: Edilmesi lazım. önce varoluşunu sağlayan ana kaynağa ulaşması lazım. Bu da belki birebir olmayacaksa bazen bizim vesilemiz de olur. Ona gösterdiğimiz bir tebessüm, ona gösterdiğimiz bir sıcaklık, ona gösterdiğimiz bir iyilik hali. Kendine zulmeden bir insana bir de siz zulmetmeyin. Zaten kendine zulmediyor. Bağırıyor, çağırıyor, tekmeliyor. Sadece onun için dua edilir. Allah'ım sana acısın. Allah'ım seni affetsin.

0: unutulmaz. Hani ateşte el yananın bir daha ateşe dokunmaması halidir o. Yani o işte mağfirettir. O mağfireti olmasaydı o ateşe dokunmuşluk daim kalırdı. Ama biz öğrendik ve yönümüzü değiştirdik. Çünkü tövbe etmek mağfireti sağlar. Efendim takvalı davranmak, yani bu düş akıllı ve sakınarak davranmak mağfireti sağlar. Bunu şeyden, ayetlerden görüyoruz. Dolayısıyla bizim bu iz bırakan değişikliğin yaşanılan her durum, bazen insan kendisi yaşayabilir, bazen birileri vesile olarak yaşayabilir. Ama ben doğrusu başta kendi hayatım olmak üzere, yani benim de bir hayatım öğrenme içinde geçiyor ve bir öğretmen olmadan da öğrendiğim şeyler var. Ama benim Rabbim var, en büyük ve Rabbim zaten beni yetiştiren, beni büyüten, hastalandığımda bana şifa veren diyor ya İbrahim peygamberimiz. Yani ona ışık ve kişinin kendi yetişmesini sağlayan bir Rabbinin varlığıyla zaten olayları daha net anlayacaktır. Tabii buradan vardığımız nokta, bizim o hayatımızdaki değişim noktalarındaki Rabbimizin bize sağladığı imkanların bizde tezahürü olmalı. Evimizin ortamında, bizim bulunduğumuz ortamda bir kere şeyi ilke edinmeliyiz. Merhameti, bağışlamayı, yumuşaklığı ve sevgiyi. Hak etmiyor mu? Hak etmiyor muyuz çevremiz olarak? Ve en çok mesela sevgi ve esirgeyiciliği görürsünüz ama bağışlama biraz zor gelir. Çünkü bağışlamada genellikle bizden alınmış sanki bir şey vardır. Örneğin sizin var olan bir şeyinizi, mesela bugün sabah oldu. Dün ben rahatsızım, evde istirahat ediyordum. Eldivenimi istedi kızım. Ben de verdim, merhamet ettim, verdim. Bugün dışarı çıkacağım, eldivenimi istedim, okulda unuttum dedi. Şimdi yani burada bir nokta var. Siz bağışlama durumunda, daha önce de söyledim, hangi durumda kalırsınız? Durup kendine kötülük edeni bağışlasanız ne olur, bağışlamasanız ne olur? O sizinle bir alakası yoktur. Bağışlama
1: size karşı bir tutum geliştirmeye karşı olur.
0: Biz niye mağfiret istiyoruz? Gaflete düştüğümüz
1: hocam,
0: an.
1: Hocam yine yapar ama. Eldiveni kaybetti, siz bir şey demediniz, yine alır.
0: Ceza vermemek demedik bakın.
1: Ha, o başka bir şey. Evet.
0: Onun o yaptığının yanlışlığını ona gösterecek bir tutumdur aslında bağışlama. Yoksa mağfiret dilemeyene mağfiret olur
1: edilmez,
0: mu?
1: Evet.
0: Mağfiret dilemesi lazım. Özür dilemesi lazım değil mi?
1: O da bir bilinçlenme hali de var. Tabii ki, anlaması lazım. Tabii ki. Hatanın ama farkında olması lazım.
0: O mağfireti sağlayacak aydınlanma olması gerekiyor. O aydınlanmayı sağlayacak ortamı, yoksa hiç konu etmediğinizde, boşver önemli değil dediğinizde, o onun, yani büyürken mesela onun bir şeysini siz kullandığınızda nasıl davranıyor? Ve bu noktalarda özellikle birincil hanemiz olan evimizde bir kere bunu baş ilke edinmeliyiz. Özellikle yakınlarımıza karşı oldukça bazen haşin olabiliyoruz. Çevreye karşı gösterdiğimiz hoşgörüyü yakınlarımıza göstermiyoruz. Hizmet içinde koşturuyoruz. Toplantıdan toplantıya gidiyoruz.
1: Herkese
0: dünya Müslümanları için çalışıyoruz. Evet. Eve geliyoruz, humur humuruz. Yemek yapılmamızı şikayet ediyoruz. Ya da işte bir şey olmuş, nedenini sormaksızın o taşa tekme vurur gibi tekme vuruyoruz. Oysa bir kere şu hal üzere olmalıyız. Her ne olmuşsa, birileri vesile olmuş bile olsa, biz Allah'ın huzurundayız ve o huzurun verdiği, çünkü yaptığımız her şeyden de biz yaparken de mağfiret dileme boyutuyla yapmalıyız. Yani o öyle bir edep ki mağfiret edebi. Ben bunun insanın haddini aşmasını engelleyen çok büyük bir kalkan, çok büyük bir tutanacak kulp olarak görüyorum. Her o mağfiret dileme anınızda kendinizi
1: olmanız gerekiyor.

0: gereken yere
1: Evet,
0: getiriyorsunuz.
1: görüp zaten ötekini haddini aşamayacaksın. Ama bu değil demek değil mi ki seni ezene boyun eğ? Öyle
0: Tabii
1: değil.
0: Ki. Aslında onu da düzelten bir bakış açısı
1: Kesinlikle
0: bu.
1: düzeltir.
0: Sadece Rab'den mağfiret dilenir, sadece ona yönelinir.
1: Evet.
0: Bu Rab olamaz bu.
1: Tabii ki. Kesin. Bu noktada tabii eğiten, yetiştiren olmanın temel vasfının evet sevme, merhamet etme, bunların hepsi önemli. Ama kilit anahtarın Gafur ismi olduğunu düşünüyorum. Bağışlayıcı olan olduğunu düşünüyorum. Ve bağışlayan isminin şeyi de diğer kanallarla birleşimi de doğrusu bunu hakkıyla yapabilenin elinde olduğunu düşünüyorum. Yani en azından tabii ki biz onun gibi gafur olamayız. Yani ne mümkün. Ama o gafurken ben niye olmayayım? Değil mi? Yani ben niye olmaya çalışmayayım?
0: Çaba sarf etmeyi. Olabildiğim
1: evet.
0: ölçüde.
1: Ben zaten ondan bağışlanma dilerken ben de ötekilerin de ondan bağışlanma dilenmesi için vesile olmalıyım. Ve demeliyim ki estağfurullah de. Sen bolca mağfiret dile. Mesela bana karşı bir yanlış yaptı. Benden özür dileme. Tamam. Sen Rabbinden mağfiret dile. O çokça gafurdur, rahimdir. O çokça bağışlayandır. O bağışlarsa hiç mesele değildir diyebilmeliyiz esas. Esas onun bağışlaması önemlidir diyebilmeliyiz. Ben bağışlasam ne olur, bağışlamasam. Ama oradaki bağışlasam ne olur, bağışlamasam ne olur cümlesinin söylendiği hal bağışlanma halidir aslında. Yoksa bağışlamadan bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. O yüzden Gafur ismi hayatımızdaki tecellisinde gerçekten bir zenginlik, bir yumuşatılık hali ve geliştirme için umut ki tekrar Zümer suresinin o ayetine dönersek ey kendini israf eden kullarım sakın ola Allah'tan umudunuzu kesmeyin. O ki sizin tüm günahlarınızı bağışlayabilir. Çünkü o gafurdur, rahimdir. Çokça bağışlayandır, çokça merhamet edendir. Bu ayet benim baş tacım. Her durumda, her fark ettiğimde bunu okuyarak, bunu tekrarlayarak Allah'ım sen gafursun, sen rahimsin diyerek estağfurullah demek, mağfiret dilemek herhalde düsturumuz olsun.
0: Evet, Rabbimizin affından umudumuzu kesmek de kendimizi asıl israf yoluna atmamız demek olur.
1: Zaten israfla evet. Umut kesmenin yan evet. yana gelişinin kesinlikle böyle bir hikmeti
0: evet.
1: var.
0: Evet, peki çok güzeldi bugünkü programımızda yine hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Haftaya inşallah tekrar birlikte olacağız. Değerli
1: i̇nşallah.
0: Dinleyenler, program konuğumuz Ayşen Gürcan önümüzdeki haftada bizimle birlikte olacak. Bir başka isimde Rabbimizin bir başka ismini anlama ve hayatımıza olan yansımalarını öğrenmek üzere. Buluşmak üzere haftaya efendim. Hoşçakalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küfür eden, hakaret eden, boğazını sıkan korna çalan bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değiliz. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sizin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu öyle bir kitaptır ki onda hiç şüphe yoktur. O, müttakilere Allah'ın emirlerine uygun yaşamak, aykırı davranmaktan sakınmak isteyenlere doğru yolu gösteren, öğretendir. Ey insanlar! Rabbinizden size hak peygamber ve Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse ancak kendisi için doğru yola gelmiş olur. Kim de haktan saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. İşte bu Kur'an bütün insanlara yönelik bir açıklamadır. Takva sahiplerine bir yol gösterme, hidayet ve öğüttür. Biz gerçekten onlara iman edecek herhangi bir topluma doğru yolu öğretici ve rahmet olarak hem de mana ve hükümlerini ilim üzere tam bir bilgi ile geniş geniş açıkladığımız bir kitap getirdik. Resulüm, işte biz böylece emrimizden bir ruh, yani kalplere can veren Kur'an'ı vahyettik. Sen bundan önce kitap nedir, imanın esasları nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı bir nur yaptık. Kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştiririz. Şüphesiz ki sen de elbette doğru yolu gösteriyorsun.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız.

0: öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılla saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
2: Değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Sağduyulu akıl başlığıyla çeşitli programlarla, belgeseller ve söyleşilerle huzurlarınızda oluyoruz. Bu konuda yine kıymetli hocalarımızla asbihal ediyoruz. Bugün de bu bahisle gerçekleştireceğimiz söyleşimizde İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Dağ hocamız beraber bizlerle misafirimiz oldular. Bursa'dan programımıza katılarak. Değerli hocam, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza ve Akra'ya.
3: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim. Bütün Akra dinleyicilerine hürmetlerimi iletiyorum.
2: Bizler de teşekkür ediyoruz katılımınız için. Değerli hocam, tabii içinde bulunduğumuz bu dönem dijitalleşmenin bir hayli arttığı, yaygınlaştığı, elbette hayatımızı kolaylaştırdığı yanlar bir tarafa, onun getirdiği kolaylıklarla beraber birçok şeyi artık oradan sürdürdüğümüz, özellikle yapay zeka uygulamalarıyla birçok veriye anında ve hızlı bir şekilde oradan erişmeye başladığımız, ki doğruluğunu, eğriliğini kontrol etmeden çoğu zaman, bir kolaycılık da söz konusu. Buradan hareketle bunun getirdiği kolaylıklar bir yana, insanın buradaki duruşunu da konuşacağız, ki sizin de bu manada özellikle dijitalleşme ve yapay zeka üzerine pek çok çalışmanız, verdiğiniz konferanslar, hazırladığınız eserler, kitaplarda bulunuyor. Evvela konuya girizgah mahiyetinde akıl ve zeka kavramlarıyla isterseniz başlayalım, ki dijital cihazlar içinde hani akıllı telefon, işte akıllı şu bu gibi nitelendirmeler yapılıyor. Yani insana özgü olan bu kavram teknolojik cihazlar içinde kullanılıyor. Bazı hocalarımız akıllı değil, zeki cihaz belki denilebilir, ki İngilizce kelime karşılığı smart da bu daha uygun şeklinde yaklaşımlar da getiriyorlar. Buradan hareketli akıl ve zeka farklılığını hem insan hem de teknoloji bağlamında nasıl değerlendiriniz hocam?
3: Evet, yani Arapça'da olduğu gibi, ki bunlar bizim Türkçemize de geçmiş ifadeler, akıl ve zeka kavramları birbirlerinden farklı kavramlar. Yani birbirleri yerine tamamıyla karşılık olarak kullanılamayacak kavramlar bunlar. İngilizce'de de öyle. İşte intelligence diye ifade edilen zeka ile reason ve diğer smart diye geçen ifadeler birbirinden farklı. Yani daha çok intelligence ve smart ifadesi bu tür zeki araçlar için kullanılabilecek bir ifade. Ama akıl ifadesi, reason ifadesi ya da rasyon ifadesi, relation ifadesi zeka için, bu tür araçlar için çok kullanılacak bir şey değil. Çünkü akıl ile zeka arasında mahiyet farkı var. Biraz da farkı şöyle ifade edeyim. Akıl, idrak, şuurla ilişkili olan bir şey daha çok. Zeka ise bir sorunu çözebilmeyle alakalı, yani karşılaşılan bir sorunu çözebilmeyle ilgili bir yeti, bir yetenek. Zeka biraz aklın bu o kontrolsüz gücüyle ilişkili olan bir kısmı. Yani bir nevi, ben öyle tanımlıyorum, hı hı, adam olmamış hali. Zeka aklın adam olmamış hali, zaten aklı öyle tanımlıyorum. Zekanın adam olmuş hali diye nitelendiriyorum. Çünkü zekanın idrak, şuur ya da bilinçle doğrudan ilişkili olması çok gerekmiyor. Ama akıl dediğimiz şey idrak, bilinç ve şuurla alakalı bir şey. Yani zaten Arapça'da bağlamak anlamında da kullanılan bir ifade. Yani bir kontrolü olan, bir sınırı olan, insanın idrakıyla, bilinciyle, şuuruyla, vicdanıyla hatta doğrudan bağlantısı olan bir şey. Hı hı. Zeki olması, insanın zeki olması ise karşılaştığı bir sorunu çözebilmek ya da herhangi bir sıkıntıyı atlatabilme yetisiyle alakalı. Ki yani şöyle örnek verebiliriz. Herhangi bir ilişkide ya da herhangi bir durumda kötüye yönelik bir çözüm de üretebilir. Ama biz bu kötüye ilişkin üretmiş olduğu çözümü sağlayan kişiye akıllı demiyoruz. Yani zeki diyoruz. Yani hı hı. Hangi anlamda? Kurnaz anlamında bir ifade kullanıyoruz. O yüzden bu araçlar şu an için, yapay zeka araçları, bilinç, idrak, şuur, hatta vicdan gibi unsurlara sahip olmadığı için üretmiş olduğu şeyler hesaplanabilir, ölçülenebilir şeyler. Dolayısıyla niceliksel şeyler. Bu bahsettiğim biraz önceki üst keyfiyeti içermiyor. Yani idrak, şuur ya da bilinç ya da vicdan edinmiş durumda değil. Daha çok kemiyetle hareket eden bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu yapıya da zeki demek daha isabetli. Ben de diğer hocalar gibi ona akıllı demek yerine zeki ifadesini kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bunlar smart device'lar ya da intelligent device'lar diye nitelendirilebilir. Ama akıllı varlıklar diye bir şey söz konusu değil. Henüz bu akıllı varlıklarla karşı karşıya değiliz. Hı hı.
2: Buradan hareketli hocam, tabii aklın ürünü olarak düşünmeden, tefekkürden söz edebiliriz. Pekala, bu içinde yaşadığımız dijital çağın düşünme biçimlerimize etkilerini nasıl gözlemliyorsunuz?
3: Evet, genelde bir olumsuzluk havası var. Yani dijital ya da yapay zekalı ortamların ya da araçların insan bilincini ya da düşüncesini, dilini, kullandığı dilini zayıflattığını, insanı köleleştireceğini, insanı daha edilgen bir hale sokacağı konusunda karamsar tablolar var. Ben bu karamsar tabloların oluşturan kişilerin yanında ya da onlarla aynı çizgide değilim biraz. Bu var olan sürecin insanı daha sofistik kılacağını düşünen biriyim. Hı. Yani çünkü bu araçlar, ya özellikle yapay zeka ya da dijital araçlar, daha çok bilgilenme sürecini artırmaya yönelik bir kaynağı söz konusu. Evet, yani enformasyon denilen bir şey söz konusu. Yani ortada malumat yığını var, veri yığını var. Fakat bu burada bilgi söz konusu değildir. Bilgiye rastlanılmaz şeklindeki bir ifade de doğru değildir. Nitekim işte televizyon dahi insanın düşünme biçimini çok farklılaştırdı. Daha evrensel bir düşünme biçimine doğru çekti. Ki bu televizyon gibi sadece insanı edilgen bırakan bir varlık değil. Yani doğrudan karşı karşıya diyalojik süreçlere de girebileceği bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu dijital etkileşim ortamları veya yapay zekalı araçlardan bahsediyorum. Ben aksine insanın dil ve bilincinin gelişmesine daha katkıda bulunacağını düşünüyorum. Yani bunun en bariz örneğini şöyle verebilirim somut biçimde. Yani 5-6 yaşlı çocuklar artık bu dijital ya da yapay zekalı araçlarla haşır neşirler, muhataplar ve onların diyalojik tartışma biçimlerini de etkiliyorlar. Ve biz yani bir bakkala gittiğimizde o yaşlarda bir şeyi nasıl ifade edeceğimiz konusunda biraz kemkül

0: ederken bu çocuklar çok rahat biçimde karşısındakiyle diyalektik bir biçimde tartışabiliyorlardı. Bir mevzuyu uzunluklu da ele bile alabiliyorlar. Biraz bu kullanmış oldukları dijital ortamların ve yapay zekalı vasıtaların etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani insan zihni ya da zekası daha soft, daha rafine haline geliyor. Nitekim bu rafineleşmeyi sağlayamayan insan, bu akıllı makineler çağı denilen süreçte biraz daha muteber olmayacak. Daha muteber olabilmesi için insanların birbirleri arasında biraz bu akıllı çağ makinelerinin gerektirdiği öğrenmeye açık bilgilenme sürecini daha da yüksek düzeyde taşımaları gerekiyor. Yani işte denildiği gibi benim yerime düşünen bir yapay zeka olacak. Artık ben düşünmeyi dahi unutacağım şeklinde bir kurgu ya da bir gelecek uyumlu, karamsar bir tablo çok sürecin içinde mantıklı ve doğru gelmiyor bana, öyle ifade edeyim.
1: Tabii teknolojinin gelişimi ve bunun bize getirdiği kolaylıklar anlamında düşünecek olursak, belirttiğiniz gibi neticede bunlar yine bir insan tarafından üretilen, geliştirilen uygulamalar ve bize getirdiği, sağladığı faydalar var. Yani burada tahakküm altında gibi düşünmemek lazım. Yani amaç ve araç farklılığını gözetirsek zaten böyle bir karamsarlığın da anlamsız olduğunu daha net belki çizebiliriz. Yani bunları bir araç olarak görebilirsek, bizi kolaylaştıran ya da bizim onu yönlendirerek elde edeceğimiz çıktılarla hayatımızı devam ettirebilirsek, belirttiğiniz gibi bir karamsarlığa zaten ihtiyaç kalmıyor. Öyle anlıyoruz.
0: Tabii sizin dediğiniz gibi eğer bunu bir amaç olarak bu süreci kullandığımız dijital ortamların ya da yapay zekalı araçları bir amaç olarak gördüğümüz zaman zaten orada iş kopar ve kişi kendisini teslim eder ve mağlup olur. Ama bunlar araç olarak algılanırsa bir nevi bunlar bizim amelelerimiz şeklinde bakarsak bu bizi daha doğru anlamaya ve o korkulan insan iradesinin teslim edileceği ve ondan sonra insanın iradesiz bir varlık haline geleceği teorileri ortadan kalkar. Ama şöyle bir şey var. İradesini teslim etmeye yönelik zaten kendinde bir düşünce edinmiş olan kişiye yapılacak bir şey de yok. Yani o kendisini zaten iradesini teslim edecek bir kanal buluyor. O yüzden ama kolektif anlamda insanlık buraya iradesini teslim edecek teorileri çok geçerli, gerçekçi durmuyor. Çünkü Allah'ın insanın yaratmış olduğu biçimde insanda böyle bir şeyi yok. Yapı söz konusu değil. Eğer bu yapımız olsaydı biz hala cennette olacaktık zaten. Bunu da böyle ifade edeyim ben.
1: O halde hocam belki perspektif ya da kadrajı başka bir yere çevirmek lazım. Diğer taraftan baktığımızda işte bu yapay zeka sohbet robotları, işte buradan yapılan yazışmalar, konuşmalar, araç amaç farklılığı bir yana, özellikle belki daha genç kullanıcılar açısından bir süre sonra karşı tarafta gerçek bir kişi varmış izlenimi oluşturmakta ve bu sohbet ilişkisi verdiği samimi dilin de getirisi olarak başka bir etkileşime doğru sürüklenmekte. Bunu sosyal medya tarafıyla da ve yapay zeka tarafıyla da değerlendirdiğimizde karşımıza işte o çok konuşulan algoritma kavramı çıkıyor ve algoritmaların yönlendirdiği insanlar, kitleler boyutu karşımıza çıkıyor. Buradan baktığımızda insan vs algoritma dersek nasıl bir duruş ortaya çıkıyor efendim?
0: Evet, tabii bu veri üzerine çalışıyor ve verileri çoğaltmak çok önemli onlar için ve yapay zekalı araçların en büyük tüketim aracı insanın kendisi. Yani buranın metası, bir nevi petrolü, yakıtı insan. Sürekli insan üzerinden veriler elde ediliyor. Bu veriler belli bir

0: algoritmik bir örüntü, bir ağ oluşturuyor. Bu örüntü ve ağ üzerinden bir tahakküm meydana gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Yani başta insanın mahremiyeti, özgürlüğü, sorumluluk alanları, bunlara dair tehdit ve riskleri de söz konusu. Ama algoritmik sistemler şu mantıkla da çalışıyor. Yani kişinin daha önce ilgi, tercih, alaka ve beğenilerini de dışarıda tutmuyor. Daha çok algoritmik yapılar kişinin bu ilgi, beğenileri ve veya tercihlerini ona teklif ediyor yoğunluklu olarak. Yani basit bir biçimde ifade edeyim. Mesela keşfetler var. Yani keşfetlerin mantığında eğer siz futbolla ilgili ya da sporun başka dalıyla ilgili ya da siyasetle ilgili ya da ne diyeyim magazinsel şeylerle ilgili olan videolara bakmayı tercih ettiğinizde ya da ona niyetlendiğinizde algoritmik düzenler diyor ki bu kişinin tercihi ve ilgisi, alakası, beğenisi bu. Ben bu beğenisini çoğullaştırıyorum. Yani onun beğenisini çoğul bir biçimde tercih edebileceği çoğul videolar karşısına çıkarıyorum şeklinde kişinin tercih beğenilerini daha da derinleştiriyor. Yoksa kişi mevcut olan şahsiyetinden ilgi, beğeni veya tercihlerinden alıkoyup başka ilgi, beğeni, tercihler dünyasına itmiyor. Daha çok onun ilgi duyduğu, beğendiği ya da tercih ettiği dünyasını derinleştiriyor. Bu yüzden burada aslında insanın tahakküm altında tutulmasından daha çok insanın kendisini bir tahakküm biçimine uygun görmesi problemli. Yani diyelim ki saatlerce bu kısa videolarla yani Reels veya Short'larla vaktini geçiren bir kişiye algoritmanın yaptığı bir kötülükten çok kişinin bu kötülüğün içerisinde kendisini gönüllü olarak dahil etmesiyle ilgili bir durumla karşı karşıyayız. Bundan dolayı aslında biz algoritmik tahakkümün içerisine kendimiz girmeyi tercih ediyoruz. Sadece bu algoritmik sistemler tüketim odaklı ve kapitalizm odaklı olduğu için burada bizim ona sunmuş olduğumuz fırsat ortamından istifade ediyor. O yüzden sadece burada kötülük düzenini bu algoritmik düzenine yüklemek yerine aslında bizim tercihlerimiz açısından makul olmayan şeyler yapmamızı da sorgulamamız gerekiyor. Yani netice itibariyle burada sorumluluk dediğimiz şeyin hala insanda olduğunu unutmamamız lazım. Sorumluluk hala onda. Algoritmik düzeninin daha çok insanın üzerindeki sorumluluğu alıp onu insanı bir tahakküm alanına sokması gibi bir durum söz konusu değil. Daha çok olan şu, insanın sorumluluğunu ihmal edip burada algoritmik düzene kendisini tabi kılarak gönüllü olarak bu tahakküm biçimine ya da hegemonya biçimine kendisini teslim etmesiyle ilgili durum yaşanıyor aslında.
1: Dolayısıyla buradaki tercihler de bu sistemi besleyen şeylerse, yani insanın verdiği kararlar itibarıyla bu sistem besleniyor ve karşımıza bir takım doneler çıkarıyorsa, o halde bizim burada tercihlerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini vurguluyorsunuz ki asıl galiba işin düğümlendiği nokta tabiri caizse burası, karar verecek olan, iradesini ortaya koyacak olan yine insan ve onun mümkün mertebe ortaya çıkarması gerektiği sağduyulu aklı, ki zaten bizim de burada öne çıkarmak istediğimiz nokta elbette bu dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklar ya da elde ettiğimiz bulgularla beraber insan kalabilmeyi, etik değerleri, sorumluluğu merkezde tutmak, dengeli ve bilinçli hareket etmeye çalışmak.
2: Sağduyulu akıl, yapay zekayı körü körüne kabullenmeden insanı, etik değerleri ve sorumluluğu merkeze alarak dengeli ve bilinçli kullanmaya yöneltir.
1: Yine bu konular, bu tartışmalar gündeme gelirken genellikle şu tabirler de tırnak içi cümle olarak karşımıza çok çıktı hocam. İnsan kalabilmek bu çağda ne demektir, nasıl yorumlanmalıdır, ne dersiniz?
0: Evet, aslında bu çağın en büyük problemi insanın insan kalabilmesi. Yani burada başka bir çok insanın büyük bir yükü ya da büyük bir riski olmadığını düşünüyorum. Yani bundan daha büyük bir risk ya da büyük bir tehlike söz konusu değil bana göre insan için. Yani dijital ya da yapay zekalı sistemlerde insanın insan kalabilmesi çabası çok önemli. Çünkü sadece bu dijital yani enformasyon teknolojileri ve yapay zeka teknolojileri değil, diğer alanlarla da paralel biçimde yürüyen bir bilim teknoloji düzeninde yaşıyoruz. İşte genetik biyoloji, moleküler biyoloji, CRISPR teknolojisi, psikofarmakoloji, işte medical ya da tıbbın diğer alanlarında çok farklı keşiflerle, farklı çalışmalarla karşı karşıyayız. Böyle bir süreçte insanın insan kalabilmesi nasıl sağlanacak? Bunun üzerinde durmamız, düşünmemiz lazım. Çünkü bu son dönemde özellikle scientist bir biçimde, yani aşırı bilimselci, ultra bilimselci biçimde insanın daha da geliştirilebileceğine yönelik bir perspektif var ve mevcut olan insanın yetersiz olduğunu, sorunlu olduğunu, problemli olduğunu, eksik kusurlu olduğuna yönelik bir yaklaşım var. Evrimci yaklaşıma sahip scientist olanlar, bilimselci düşünenler insanın daha mükemmel bir biçimde olabileceğini, yani fiziksel, zihinsel ve biyolojik açıdan bir arttırılmış, işte augmented ya da enhancement denilen geliştirilmiş ve artırılmış insan olabileceğine yönelik yetiştirilebileceğine dair iddiaları var. İşte tasarım bebek çalışmaları, yapay rahim çalışmaları, yine bu moleküler biyolojik genetik ya da CRISPR teknoloji, biyoteknolojisi üzerinden insanın DNA'sı üzerinden bir dönüşümü sağlayıp da onu daha güçlü, hastalıklardan kurtulmuş, ölüm denilen şey geciktirilmesi ya da anti-aging denilen işte yaşlılık karşıtı, yaşlılığın daha da uzatılabileceğine, ölümsüzlüğe gidilebileceğine dair bir yaklaşım var. İşte bu tür yaklaşımlar mevcut olan insanın üzerine dönüşüm yapıldıktan sonra biz ona aynı insan mı diyeceğiz? Şey gibi, Aristoteles'in kullandığı paradoks gibi. Teseus gemisinin bütün parçaları değiştirildikten sonra biz ona hala Teseus gemisi diyecek miyiz? Yani bu tür değişim ve dönüşümlere maruz bırakılmış olan bir insana hala insan diyecek miyiz sorusu insanlığın en büyük sorusu. Çünkü çok radikal çalışmalar var. Yani insan zihnini süper yapay zekalı makinalarla birleştirme gibi, dolayısıyla insan zihnini oraya upload ya da işte yüklemek, aktarmak gibi bir çaba söz konusu. Bu kez orada olan, yani o dijital bulut sisteminde ya da yapay zekalı sistemde var olan zihne sahip olan insanın hala aynı insan mı olduğunu tartışması yapacağımız bir sürece de giriyoruz. Yani biyolojisinden kurtarılmak istenen bir insanla karşı karşıyayız. Çünkü mevcut bilimselci yaklaşım ruhu çok kabul etmiyor. Yani ruh denen bir varlığı kabul etmiyor. Daha çok insanı zihin varlığı olarak görüyor. İşte zihin varlığı olan insan nasıl bir şey? Zihin denilen şey ya nörolojik ya da elektriksel bir şey. Yani o ruhun bir parçası olarak görülmüyor. Klasik düşüncede, Batı'da da öyleydi, İslam düşüncesinde de öyleydi. Akıl denilen şey ruhun bir parçasıydı. Ama Batı düşüncesi zamanla bunu akıl yerine zihin kavramını kullanmayı tercih etti. Zihni zekaya dönüştürdü. Daha sonra zekayı makinede inşa edebilir miyiz? Yani makinede zeka kurabilir miyiz? Bir zeki

0: düşünebilir mi? Yani bir makine düşünebilir mi tartışmasına girdiler. 1950'lerde bu mühendisler üzerine bizzat pratiğe kavuşturmaya başlandı. Oysa bu tartışma özellikle Descartes'in metot üzerinde konuşmasında vardı. Yani makineler düşünebilir mi tartışmanın temeli orada söz konusuydu. O yüzden sizin dediğiniz gibi 21. yüzyılın en büyük sorunu insanın insan kalabilme sorunu olacak görünüyor.
1: Evet hocam ve epeyce de su kaldırır bir konu olarak
0: Evet.
1: mevzu bahis.
2: Sağduyulu akıl, yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırır.
1: Var mı öneriniz insan kalabilmeye dair? Çok genel ve çok uzun uzadıya konuşmak gereken bir durum farkındayım.
0: Evet, tabii yani ben de bu konular üzerine yazıp çiziyorum, tartışıyorum, bir takım tekliflerde de bulunuyorum. İnsanın bu özellikle dijitalleşme ve yapay zeka süreçleri içerisinde hala nasıl insan kalıp bilgiyle doğru biçimde ilişki kurup yani mevcut olan teknolojiler ya da bilimsel sürecinde reddine gitmeden nasıl denge içerisinde hareket edebileceği üzerine bir öneride, teklifte bulunmaya çalıştım. Benim buradaki en büyük şeyim insanın insanla muhatap olarak insanlaşması. Yani sizin dikkat çektiğiniz bir şey vardı. Yani belli bir zaman sonra bu yapay zekalı araçları kendisine arkadaş edinmek, bu edinmiş olduğu arkadaşlık üzerinden bir hayat tasavvuru meydana getirme gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yani şu an kitlesel düzeyde olmasa bile bireysel düzeyde ferdi biçimde münferit olsa bu tür ilişkiler geliştiren kişiler var. Yani nitekim bir bilim var. Orada bu gerçekten çok iyi biçimde işleniyor. Nitelikli bir biçimde ele alınıyor. Bir yapay zekayla irtibat kuran, sonra ona aşık olan o aşkı üzerinden kendisini belirleyen bir insanın içine düştüğü durumu da ifade eden bir süreç. Burada bana göre insanın en önemli dikkat etmesi gereken şey kendinden ve insandan ümidi kesmemesi gerektiğini ve bu yapay zekalı sistemlerin her şeyi bildiği, her şeyi gördüğü, her şeyi işittiği noktasında bir inanca doğru gitmemesi gerekir. Nitekim yani Harari gibi kişiler bunu da şey diyorlar. İşte her şeyi gören, her şeyi işiten, bilen anlamında, her yerde hazır ve nazır anlamında bu yapay zekalı araçlara tanrısallık dahi atfediyorlar. O yüzden yani bunların bırakın tanrısal bir hüviyet edinmesi, insani bir vasıf bile edinmesi şu an için zor. Yani bilinç sahibi bir varlık olması çok zor. Hele ki vicdan sahibi bir varlık olması daha zor.
1: Pekala hocam. Çok şey konuşulabilir elbette ama geldik programın sonuna. İnşallah bir başka programda sizleri yeniden misafir etmeyi, bu bahisleri etraflıca değerlendirmeyi arzu ederiz. Teşekkür ediyoruz katılımınız için.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel bir program oldu benim için de. Akra dinleyicilerine gönülden teşekkür ve hürmetlerimi iletiyorum. Vesile olduğunuz için de size teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Çok sağolunuz hocam. Değerli dinleyenlerimiz, İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Dağ hocamız program misafirimiz oldu. Özellikle içinde bulunduğumuz bu çağda yapay zeka, akıl, zeka kavramları ve bu çağda insan kalabilmeye dair elbette bu süreye sığabilecek nitelikte özet bilgilerle hasbihal etmeyi çalıştık. Etraflıca tabii değerlendirilebilir, çokça konuşulabilir. İnşallah başkaca bir programda yeniden birlikte olmayı ümit ederiz. Tekrar teşekkür ediyoruz kıymetli hocamıza ve noktalıyoruz programımızı. Yayına gelen bu içerikleri Akre Medya'nın Sağduyulu Akıl başlığını taşıyan özel kategorisinde de bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz. Hem belgeseller hem de söyleşiler Akre Medya'da bu bölümde hazırlandıkça yayına geliyor ve sizlerle de buradan paylaşılıyor. Hatırlatalım böylelikle. Bir başka programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.
2: Sağduyulu Akıl özel

0: Öleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

İbadet etmekle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Celle Celaluhu buyurmuştur ki, kulum farz ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. Sonuçta ben onu severim. Sevince de

hadisi şerifler var. Bazılarını daha önceleri bahis konusu etmiştik. Efendim, en güzeli namaz vakti gelmeden namaz vaktini gözlemektir. Yani ikindinin vakti yaklaşıyor, aman ben ikindiye hazırlanayım. Akşamın vakti yaklaşıyor, aman ben akşama hazırlanayım. Yatsı namazı olmak üzere, aman sofradan çabuk kalkayım, ağzımı çalkalayayım, abdestimi alayım, camiye yetişeyim diye namaz vaktini önceden düşünüp ezan okunmadan camiye gitmek çok sevaptır. Ezan okunmadan camiye gitmenin büyük sevabı, mükafatı vardır. Ezan okunduktan sonra giden insana göre bu çok daha büyük mükafat kazanıyor. Onu yapmaya çalışmak lazım. Önce efendim ezan okunmazdan önce camiye gitme kararını almaya çalışmalı insan. Abdestini almalı, hazırlığını yapmalı, ezan okunmadan camide bulunmalı, oraya varmış olmalı. Tabii İş güç sahibi insan olabilir, dükkanı olabilir, bir yerden bir yere seyahat ediyor olabilir. Bunun için de en güzel şey, kardeşlerimize söylüyoruz, devamlı abdestli gezmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hep abdestli gezermiş. Yani ihtiyaç oldukça abdest almak bir adet. Ama her zaman abdesti gezmek Peygamber Efendimiz'in adeti. Onun için Peygamber Efendimiz'in adetini yapmaya çalışmalı iyi bir Müslüman. Devamlı abdestli olursa minarede ezan okunduğu zaman nerede abdest bozacağım, nerede abdest alacağım diye efendim telaşa düşmez. Onu yapacağım, bitireceğim derken de cemaati kaçırmaz. Hazır olduğu için hemen içeri girer, cemaate uyar. İlk tekbire yetişmeyi çünkü şart koşuyor. Bakın bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki abdestli olmak iyidir. Camiye erkenden gitmek iyidir. Efendim bir de tabii bizim hocamız rahmetullahi aleyh zamanında ben hatırlıyorum. Ezan okunurdu. Efendim, hocamız evinde kılardı sünneti. Yani caminin imamı olduğu halde camide gidip sünneti kılmazdı. Evinde kılardı. Evde sevap kazansın. Evde ibadethane olsun diye. Peygamber Efendimiz evlerinizi kabristan gibi, mezar gibi yapmayın. İbadetle canlandırın buyuruyor. Onun için bazı sünnet namazlarını evde kılmak iyidir. Peygamber Efendimiz'in bu tavsiyelerine uygun olarak hocamız sünneti evde kılardı. Efendim sonra tatlı tatlı sevimli bir şekilde efendim kapısından çıkardı. Müezzin camdan onu görürdü. Camekandan görürdü. Hocamız camiye gelirken kâmet getirmeye başlardı ama bu epeyce bir vakit alırdı. Yani hocamız acele etmezdi. Hocamız dört mezhebe göre abdestini koruyacak tedbiri alırdı. Mesela hanımına cübbesini tutturmazdı. Çünkü Şafiilere göre hanımının eli değerse mesela eline efendim veya ensesine diyelim efendim abdesti bozulacak Şafiilerin şartına göre o şart da yerine gelsin diye mesela ona cübbesini tutturtmazdı diyelim. Böyle güzel hazırlıklı namazı kılardı, beklerdi. Bu beklemek neden? Efendim yani işi gücü olan ezanı duyan insan gelsin, abdestini alsın, rahatlık farza yetişebilsin diye. Yani imamın biraz acele etmemesi lazım. Bu beklemek de iyi oluyor. İnsan kalkıyor, ezanı duyunca abdestini alıyor, camiye geliyor, sünneti kılıyor, farzı kılmaya da efendim epeyce bekliyor. O arada da hemen Kur'an-ı Kerim alıp ezberini kuvvetlendiriyor. Bir miktar Kur'an okuyor, tesbih çekiyor. Yani sevap kazanıyor. Camide farz namaz kılınacak diye beklerken camide bekleyen insan namazdaymış gibi sevap kazanmaya başlar. Hani bir taksiye bindiğiniz zaman nasıl taksimetresi, fiyat şeyi, aleti çalışmaya başlıyor da böyle şeyi yazıyorsa efendim ne kadar borçlandığınızı, ne kadar ödemeniz gerektiğini saat ilerleyerek böyle yazıyorsa onun gibi camiye giren, camide duran insan sevabı kazanıyor zaten. Beklemek iyi. Ben bazı yerlerde de, bazı semtlerde de oturdum. Ezanı efendim hemen okuduktan sonra hızlı bir şekilde sünnet kılınıyor. Hemen farza duruluyor. Ezanı duyup camiye gelen insan son rekata ya yetişiyor veya cemaati kaçırmış oluyor. Yani o kadar acele iyi olmuyor imamlar için. İmamların biraz böyle efendim ezan okunduktan sonra şöyle demeli. Yani bu ezanı duyan bir insan kalktı evinden, geldi, abdest aldı ve benim arkamda namaza yetişebilir mi bu arada diye biraz serbest tutması iyi olur ki sevapları kaçırmasınlar mübarek cemaat kardeşler, sevap kazansınlar diye. Şimdi erkeklerin camiye gitmesi iyi ama kadınların evinde kılması daha iyi. Efendim, kadın evinin bir köşesini mescit edinirse, orada namaz kılarsa iyi olur. Öyle olmasa bile

0: efendim. İşte kimisinin evi büyük olur, kimisinin küçük olur. Allah hepinize geniş evler ihsan etsin. Kendinizin güzel evleri olsun diye temenni edelim bu arada. Evet, erkeğin camide namaz kılması lazım ama sünneti evinde kılsın. İlk tekbire yetişmesi lazım. Özellikle yatsı ve sabah namazlarına münafıklar gelemezlermiş. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. La yestatîûnehumâ. Bu yatsı ve sabah namazlarına münafıklar gelmeye efendim üşenirler, güç yetiremezler, gelemezler buyuruyor. O zaman bizim münafık olmadığımıza göre, Müslüman münafık olmaması gerektiğine göre ne yapması lazım bu hadis-i şerifi duyunca? Yatsı ve sabah namazlarında mutlaka camide olmaya çalışması lazım. Memur da gelebilir, patron da gelebilir, iş sahibi, iş adamı da gelebilir, tezgahtar da gelebilir, öğrenci de gelebilir. Çünkü yatsı ve sabah namazlarının vakitlerinde durum müsait oluyor. Hiç olmazsa o namazları kaçırmamalı. Tabii ötekileri de kaçırmamak iyi. Şimdi bu hadis-i şerife göre ilk Allahu Ekber demeyi kaçırmamak şartıyla 40 gün bir insan namaz kılarsa, 40 gün 5 kere 40 kaç eder? 200 vakit peş peşe namaz. 40 gün yani 1 ay 10 gün ediyor bu. Bu namazı camide cemaatle kılmaya muvaffak olursa bir insan 2 tane şehadetname alacak. 2 tane berat kazanmış olacak. Birisi cehennemden azatlık beraatı. Sen cehennemlik değilsin, cehenneme girmeyeceksin. Bu senin kurtuluş belgendir diye kendisine bir belge, cehennemden kurtuluş belgesi. Bir tanesi de münafıklıktan kurtuluş belgesi. Sen münafık bir kul değilsin, sen has bir Müslümansın, iyi bir Müslümansın. Al, bu senin efendim medarı iftiharındır gibi efendim böyle bir şehadetname gibi bir şey verilir diyor Peygamber Efendimiz. Manevi bir şey tabii bu. Ne kadar güzel. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, cemaate devam etmeye çalışmalıyız. Yani cemaati kaçırmamaya çalışmalıyız. Allah bizim toplum kusurlarımızı, toplumsal kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. Topluma karşı görevlerimizi güzel yapmamızı nasip etsin. Kişisel, ferdi, şahsi kusurlarımızı düzeltmemizi nasip etsin. İnsanı kamil olmamızı nasip etsin. Efendim, sevdiği huylarla huylandırsın, sevdiği yollarda yürütsün, sevdiği amelleri işletsin, rızasını kazandırsın, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili akra dinleyicileri, gönül dolusu, kucak dolusu sevgiler, selamlar, hürmetler, dualar, temenniler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Yol arkadaşım akra, hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Epik şiir. Yiğitliği, savaşları, tarihi kahramanlıkları, zaferleri, vatan sevgisini ve millet hayatında iz bırakan büyük olayları coşkulu bir söyleyişle anlatan şiir türü. Kahramanlık şiiri, hamasi şiir ve kimi zaman destani şiir adları da bu kavrama yakın anlamlarda kullanılır. Epik kelimesi köken bakımından eski Yunanca epos, yani söz, anlatı, destan kelimesine dayanır. Buradan türeyen epikos, zamanla kahramanlıkları ve büyük olayları anlatan, eserleri niteleyen bir terim haline gelmiştir. Dolayısıyla epik şiirin kökünde yalnızca savaş değil, anlatılmaya değer büyük bir eylem ve kahramanlık düşüncesi vardır. Türk edebiyatında epik şiirin güçlü örneklerinden biri Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitleri için yazdığı Çanakkale Şehitlerine şiiridir. Yahya Kemal Beyatlı'nın Akıncı şiirinde fetih ruhu ve tarih şuuru, Orhan Şahit Gökyay'ın Bu Vatan Kimin şiirinde ise vatan sevgisi ve kahramanlık duygusu ön plana çıkar. Epik şiirin sınırları kesin çizgilerle belirlenemez. Bir kahramanlık şiirinde aynı zamanda lirik bir hüzün, dini bir inanç, hatta öğretici bir düşünce bulunabilir. Örneğin Çanakkale Şehitlerine yalnızca epik değildir. Şiirde derin bir acı, inanç ve lirizm de vardır. Bu nedenle lirik, epik, pastoral, didaktik gibi sınıflandırmalar şiiri anlamamızı kolaylaştırır. Fakat her şiiri yalnızca tek bir kutuya yerleştirmek her zaman mümkün değildir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.

kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır, hem safa. Hamza'ya attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk.

Dağ düşer, kül eyler, gönüllere yol eyler, sultanları kul eyler, hikmetli nesnedir aşk. Kime ki vurdu ok, gussa ile kaygı yok, feryad ile ahı çok, firkatli nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır, kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk. Akılları şaşırır, deryalara düşürür, nice ciğer pişirir ki ey odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

İdrisi ve Dünya Haritası. Bin yüzyılında Endülüs'ün Sebte şehrinde doğdu. İlk öğrenimini Kurtuba'da tamamladı. İlim öğrenmek için memleket memleket gezdi. 16 yaşındayken Anadolu'ya geldiği kaydedilmektedir. Bu seyahat coğrafyaya ilgisini arttırdı. İspanya ve Kuzey Afrika'da çıktığı seyahatlerini bir rivayete göre Fransa'nın Atlantik kıyıları ile İngiltere'nin güney kıyılarına kadar sürdürmüştür. İkinci Roger'ın iktidarı döneminin ilk yıllarında Sicilya'nın başşehri Palermo'ya yerleşip hayatını sürdürdüğü ve 1165 yılında burada vefat ettiği bilinmektedir. İdrisi çıkmış olduğu seyahatleri bitirip döndüğünde Palermo'da kralın alakasını çekti. Bunda İdrisi'nin büyük bir coğrafyacı, kralın da coğrafyaya meraklı olmasının etkisi büyük oldu ve sarayda kabul görmenin dışında da çalışmalarında destek gördü. Sicilya'nın Norman hükümdarı 2. Roger'ın davetiyle de Sicilya adasına yerleşti. 2. Roger ondan bilinen dünyanın coğrafi haritasını hazırlamasını istedi. Çalışmalara dört elle sarılan İdrisi meşhur dünya haritasını meydana getirdi. Harita 180 derecelik bir dünya düzeyini güneyde Ekvator'dan Kuzey Kutbu'na ve batıda Kanarya Adaları'ndan Doğu Çin'e kadar içine almakta ve o gün için bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarını oldukça doğru olarak göstermektedir. Hazırlanan bu eser, doğru bilgileriyle geniş görüş sahası ve şumullü oluşuyla Batlamyus'un dünya haritasını çok geride bırakmıştır. İdrisi eserine Nüshetül Müştak fi İftirakil Afak ismini verdi. Ancak eser Kitabül Ruceri diye tanındı. İdrisi eserinde dünya hakkında şu bilgiye yer vermektedir. Ekvatorun boyu 360 derecedir. Kutupla ekvator çizgisi arasında 90 derece vardır. Ancak yeryüzünün yaşanan bölümü ekvatorun 64 derecesine kadar olan kısmıdır. Geriye kalan bölgelerde çok sıcak.

0: sıcaktan veya çok soğuktan dolayı canlı varlık yoktur. Dünya aslında yuvarlaktır, ancak tam bir küre biçiminde değildir. Su ise ona yapışık olup ondan ayrılmaz. Yer ile su yumurtanın içindeki sarı gibi feleğin ortasında bulunur. Bir kuvvet onları kuşatmakta ve felek tarafına doğru çekmekte veya itmektedir. Bunun hakikatini Allahü Teala bilir. Mahluklar yerin sırtında bulunurlar. Mıknatısın demiri çektiği gibi yer ve üzerindekini çeker. İdrisi bu cümlelerle yer çekiminin varlığından bahseder.
1: Bir mucit, bir icat.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna bağışlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dili hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse, bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyecekler. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. Sizden biriniz arzu eder mi ki alt tarafından ırmaklar akan ve içinde her çeşit meyvelerden bir miktar bulunan hurmalığı ve üzüm bağı olsun da hem kendisine ihtiyarlık çöküşünden hem de güçsüz ve bakıma muhtaç çocukları varken bu sırada ateşli, kavurucu bir kasırga ortaya çıkıp da bağı kasıp kavursun? Elbette istemez. İşte Allah düşünesiniz diye ayetlerini size böyle açıklıyor. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini O'nunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dua bize talim buyuruyor. Buyurmuş ki, men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsi. Her kim ki sabah

0: erdiği zaman veyahut akşama erdiği zaman şu sözü söylersen ne olur? Fema temin yevmihi ev min leyletihi, onu okuduğu o günde, onu okuduğu o gecede ölü verirse dehalel cennet, cennete girer. Bu duayı okuduğu gün ölürse cennete girer. Çok kuvvetli hadis kitaplarında gelmiş bir hadisi şerif. Efendim Seyyidül İstiğfar diye de şöhret bulmuştur. Kardeşlerimin de tahmin ederim çoğu elhamdülillah bunu ezbere bilmektedir. Hangi şey okunduğu zaman o gün ölürse, o gece ölürse cennete sokmasına vesile olacak olan dua şu: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatü, euzbike min şerri ma sanatü, Ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu bi zenbi fagfirli fe innehu la yagfiru zunube illa ente fema temin yevmihi diye gidiyor. Manası, ey benim yüceler yücesi Rabbim, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni besleyen, bu hale getiren, bu nimetlere erdiren sensin. Senden gayrı ilah mabut yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben sana ahdim ve vaadim üzerinde devam ediyorum, edeceğim gücüm yettikçe. Yaptığım şeylerin şerrinden, günahından sana sığınırım. Senin bana nimetlerini itiraf ederim. Bu nimetlerine rağmen hatalı, kusurlu işler yaptığımı da kabul ediyorum. Kabahat bende. Ya Rabbi beni affet, mağfiret eyle. Çünkü senden gayrı günahları affı mağfiret edecek bir yer, merci yok ya Rabbi diyor. İşte bu sözü söylerse sabahleyin, o gün ölürse efendim cennete girer. Akşam söylerse, o akşam ölürse, o gece ölürse cennete girer. Bu mana. İşte bu manayı hatırınızda güzel tutmaya çalışın.
1: Dostça bir tavsiye.

Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beni Temim heyetine bahşiş verilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Beni Temim heyetinin bahşişlerinin verilmesini emretti. Her biri Bilal-i Habeşi'den caizelerini, bahşişlerini aldılar. Peygamberimiz Aleyhisselam, sizden caizesini vermediğimiz bir kimse kaldı mı diye sordu. Ağırlıkların yanında bir genç kaldı dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, onu da gönderiniz caizesini alsın buyurdu. Kays bin Asım, ya Resulallah, o ağırlıklarımızın yanında kalan bir çocuktur. Şeref ve mevki sahibi değildir dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, olsun, o heyetle gelmiştir. Bahşiş almaya hakkı vardır buyurdu. Bu genç Amr bin Ethem idi. Amr bin Ethem, söylediği bir şiirde Kays bin Asım'ı kendisi hakkındaki sözü ve davranışından dolayı kınamış ve yermiştir. Beni Neccar kadınlarından biri, o gün Bilal-i Habeşi'den 12'şer buçuk ukiye caizelerini alırken Beni Temim heyetine bakıyordum. Onların en küçüğü olan bir gence de o zaman 5 ukiye verildiğini gördüm demiştir. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'in Allah tarafından uyarılışı. Hazreti Ebu Bekir, Peygamberimiz Aleyhisselam'a, bunlara Kaka bin Zürare'yi vali ve kumandan tayin buyursan dedi. Hazreti Ömer, Peygamberimiz Aleyhisselam'a, hayır, sen onlara Akra bin Habis'i vali ve kumandan tayin buyur dedi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'e, sen bana ancak muhalefet etmek istiyorsun deyince, Hazreti Ömer, hayır, ben sana muhalefet etmek istemiyorum dedi ve birbirleriyle tartışmaya başladılar ve hatta sesleri yükseldi. Az kalsın ikisi de helak olacaklardı. Haklarında inen ayetlerde şöyle buyuruldu. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün huzurunda sözde ve işte öne geçmeyiniz. Allah'tan korkunuz. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla işiten ve bilendir. Ey müminler! Seslerinizi peygamberin sesinden üstün çıkarmayınız. Birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırmayınız. Yoksa haberiniz olmadan amelleriniz boşa gider. Bu hadiseden sonra Hazreti Ömer, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın huzurunda konuştuğu zaman sesini o kadar kısardı ki, Peygamberimiz Aleyhisselam onun sözünü işitemez, ne söylediğini kendisine sorardı. Haris bin Dırar el-Huzayi'nin Medine'ye gelişi, Müslüman oluşu ve Beni Mustalıkların da Müslüman olmalarını sağlayışı. Haris bin Dırar-ül-Huzayi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gelmiş, Peygamberimiz Aleyhisselam kendisini İslamiyet'e davet edince Müslüman olmuş ve ''Ya Resulallah, beni kavmimin yanına geri çevir de onları İslamiyet'e davet edeyim ve Müslüman olanların zekatlarını toplayıp filan zaman sana göndereyim.'' demişti. Peygamberimiz Aleyhisselam da onu zekatlarını toplamak üzere Beni Mustalıklara göndermişti. Beni Mustalıklar, Huzalardan bir oymak olup Ezdi ve Kahtani idiler. Beni Mustalıklar Müslüman oldular, meydanlarında mescitler yaptılar. Yüce Allah hepsinden razı olsun. Haris bin Dırar, Beni Mustalıklardan mallarının zekatlarını topladı. Gönderme zamanı geldiği halde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın elçisinin gelmediğini görünce bu hususta Allah ve Resulünü kızdıracak bir hadise çıktı sandı. Kavminin ileri gelenlerini toplayıp onlara Resulullah Aleyhisselam bana bir vakit tayin etmiş ve o zaman elçisini gönderip yanımdaki zekatı aldıracağını söylemişti. O vakit gelmiş olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi gelmemiştir. Resulullah Aleyhisselam sözünden döner değildir. Kendisinin elçisini yanında tutup salmayacağını da sanmıyorum. Herhalde bu iş yüzünden bir kızma vardır. Geliniz Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidelim dedi. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam, Velid bin Ukbe bin Muayt'ı, Haris bin Dırar'ın yanındaki zekat mallarını teslim almak üzere Beni Mustalıklar'a göndermişti ki bu hicretin 9. yılındaydı. Beni Mustalıklar, Velid bin Ukbe'nin geldiğini işitince sevindiler. İçlerinden 20 kişi onu develer ve davarlarla karşılamaya çıktılar. Fakat ne deve ne de davar teslim edilecek bir kimse göremediler. Velid bin Ukbe, Beni Mustalıkların irtidat ettiklerini, Müslümanlıktan döndüklerini ve zekat vermekten kaçındıklarını haber almış, onların kendisini silahlı olarak karşılamaya çıktıklarını görünce de korkmuştu. Şeytan kalbine Beni Mustalıkların kendisini öldürmek istedikleri şüphesini, korkusunu da düşürmüştü. Beni Mustalıkların karşılayıcılarını uzaktan görür görmez, daha yanlarına varmadan izi sıra geri döndü. Beni Mustalıkların silahlandıklarını ve kendisinin zekatı toplamasına engel olduklarını Peygamberimiz Aleyhisselam'a haber verdi. Ya Resulallah, Haris beni zekat toplamaktan men etti ve öldürmek istedi. Beni Mustalıklar seninle çarpışmak için toplanmışlar dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Mustalıklar'a göndermek üzere askeri bir birlik hazırladı. Beni Mustalıklar bunu haber alınca Velid bin Ukbe'yi karşılamış olan heyet acele Medine'ye geldi. Medine'de kendilerine gönderilmek üzere bulunan İslam Birliği ile karşılaştılar. İslam Birliği Haris bin Dırar'ı görünce işte Haris dediler. Haris bin Dırar onlara sizler kimlerin üzerine gönderiliyorsunuz diye sordu. Senin üzerine dediler. Haris bin Dırar, niçin benim üzerime gönderiliyorsunuz diye sordu. Resulullah Aleyhisselam sana Velid bin Ukbe'yi göndermişti. Onun söylediğine göre, sen onun zekatı toplamasına engel olmuş ve kendisini de öldürmek istemişsin dediler. Haris bin Dırar, hayır, Muhammed'i hak, din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben katiyen ne onu görmüşümdür ne de o benim yanıma uğramıştır dedi. Haris bin Dırar Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına girdiği zaman Peygamberimiz Aleyhisselam ona sen zekatın toplanmasına engel olmuşsun, elçimi de öldürmek istemişsin öyle mi diye sordu. Haris bin Dırar hayır, seni hak, din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederim ki ben ne elçini görmüşümdür ne de o benim yanıma uğramıştır. Benim şimdi gelişim

0: Ancak Resulullah'ın elçisinin bize gönderilmeyişinden ve bunun da Yüce Allah ve Resulünün gazabından ileri gelmiş olmasından korktuğum içindir dedi. Beni Musalık heyeti de, ya Resulallah, sor o elçine, bakalım bizimle hiç konuşmuş mudur dedi. Beni Musalık heyetiyle konuştuğu sırada Peygamberimiz Aleyhisselam'ı vahiy hali bürüdü. Hucurat suresinin inen 6. ayetinde şöyle buyuruldu. Ey müminler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onu tahkik ediniz. Yoksa bilmeyerek bir kavme sataşırsınız da, yaptığınıza pişman olursunuz. Peygamberimiz Aleyhisselam, Beni Musalık heyetine, sizin yanınıza kimi göndermemi istersiniz diye sordu. Beni Musalık heyeti de, Abbad bin Bişr'i gönder dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, ey Abbad, onlarla birlikte git. Onlardan mallarının zekatlarını al, mallarının en iyilerini seçip almaktan sakın buyurdu. Abbad bin Bişr, Beni Musalıkların yanında 10 gün kaldı. Onlara Kur'an-ı Kerim okuttu, İslam şeriatini öğretti. Ne hakkı zayi ettirdi, ne de onların hakkına tecavüz etti. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına döndü.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser, Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar, Mustafa Asım Köksal.

bey kapıyı çalıyor, içeri giriyor, hanım onun yüzüne sevgiyle bakıyor, o da hanımına sevgiyle bakıyor, Allah da onlara rahmet nazarıyla nazar ediyor. Tabi Allah'ın rahmet nazarıyla nazar etmesi çok büyük sonuçları olan bir şey. Allah bir kimseye rahmet nazarıyla baktı mı ihya olur o insan, dünyası ahireti hayırla dolar. Kapıdan girdi, birbirlerine baktılar, elini tuttu sevgiyle, eli avucunda, hanımının eli avucunda, ne olacak? Parmaklarının aralarından günahları dökülüp gidiyor. Pırıl pırıl, günahsız, tertemiz bir karı koca efendim. Günahlarını Allah affediyor.

0: where he could be alone. There he prayed to Allah in these words, O Allah, to you I complain of my weakness, helplessness, and loneliness before men. O most merciful, you are the Lord of the weak, and you are my Lord. To whom would you leave my fate? To a stranger who insults me, or to an enemy to whom you have given power over me? If you are not angry with me, I care not what happens to me. Your favor alone is my objective. I take refuge in the light of your countenance, by which the darkness is illumined, and on which this world and the other depends. Lest your anger descend upon me, or your wrath light upon me. It is for you to be satisfied until you are well pleased. There is no power and no might except for yours. The wall near which the Prophet ﷺ was sitting belonged to a garden owned by two brothers. When they heard his prayer, they were very sorry for him, and sent one of their slaves to him with a dish filled with grapes. Before he began to eat, the Prophet ﷺ said, Bismillah, in the name of Allah. The servant, whose name was Addas, was very surprised at these words, which he had never heard before. By Allah, said Addas, this is not the way the people of this country speak. Then from what country do you come, Addas, and what is your religion? Asked the Prophet ﷺ. I am a Christian from the Assyrian town of Nineveh, he replied. From the town of that good man Jonah, son of Matta, added the Prophet ﷺ. How do you know about him? Asked Addas. He is my brother. He was a prophet, and I am a prophet, answered the Messenger of Allah ﷺ. Addas bent down and kissed the Prophet's head, his hands and his feet, because now he saw that he was truly a prophet. The Prophet ﷺ then walked back to Mecca. He was now able to put up with everything patiently, for he knew that Allah would never leave him. His journey to Ta'if had not been in vain, for Attas, the Christian, had become a Muslim, and this was to be the beginning of great changes.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
3: Şampiyon olduğum zaman, eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp, sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
2: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
3: Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım
2: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.

0: Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım.
1: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
0: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
1: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

Severim ben seni candan içeri. Yolum vardır bu erkandan içeri. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içeri. Nereye bakar isem dop dolusun. Seni nere koyam benden içeri. Beni sorma bana, bende değilim. Surletim boş yürür dondan içeri. Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu dermandan içeri. Geçer iken Yunus şeş oldu dosta. Ki kaldı kapıdan.

O kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: Değerli okurlar, merhaba. Dün okuduk. Müşrikler grup grup toplanıp Medine önlerine gelmişler. Müslümanlar da o zamana kadar Arapların görmediği bir usulle hendek kazarak şehri korumaya almışlardı. Bu sebeple harbin adı Ahsap yahut Hendek gazası olarak tarihe geçmişti. Ve zafer her zamanki gibi Allah'ın lütfu inayetiyle gelmişti. 40. bölüm. Ey kitap indiren Allah'ım! Ey her şeyi hemencecik gören Rabbim, müşriklere ve Yahudilere bozgun ver. Aralarına zelzele ve ıstırap düşür. Durmayıp gitsinler. İşte o gece Allah sevgilisinden arşa yükselen dilek. Bu duadan sonra Allah Resulü'nün ellerini açıp şükrettiği görüldü. Ve arkasından korkunç bir rüzgar çıktı. Bir rüzgar ki kum denizinin dibine kadar işlemekte, çölü okyanus dalgalarıyla kabartmakta, çadırlar devriliyor, çadır kazıkları sökülüyor, her şey uçuyor. Yemek kapları ve kazanlar yuvarlanıyor, atlar boşanıp şahlanıyor, develer acı acı bağırıyor. Ebu Sufyan haykırıyor. Ey Kureyş topluluğu, duracak zaman değil, atlarımız ve develerimiz kırıldı gitti, eşyamız birbirine girdi. Kim bilir başımıza daha ne gelecek, hemen dönelim, beklemekte netice görmüyorum, ben dönüyorum. Ebu Sufyan devesine zıplayıp o kasırganın önünde bir yapraktan farksız Mekke istikametine daldı. Arkasında bütün küfür ordusu koşar adım, uçar adım. Ayet meali. Biz onların üzerine rüzgar saldık ve gözlere görünmez asker gönderdik. Kaçan düşman istikametinde rüzgar, gerilerde de apışan, donan, yalnız ayaklandığıyla kalan ve bir şey yapamayan Beni Kurayza Yahudileri. Gerilerin haini Kurayzalılar ayaklandıktan Medine içine kadar girdikten ve Allah Resulü'nün tedbirleriyle fazla bir şey yapamadan bütün niyetlerini belli ettikten sonra küfür ordusunun çekilmesiyle birdenbire sindiler ve bölgelerine gidip kalın duvarların arkasına çekildiler. Allah'ın Resulü Hazreti Ayşe'nin hücresine gidip kılıcını astı. Hitap melekten. Sen kılıcını asıyorsun ama melekler silah elde bekliyor. Lahza geçirmeden Kurayza üzerine yürü. Hemen sokak sokak nida. Muharebede ibadeti kazaya kalanlar namaza durmasın. Hemen herkes toplansın. Namaz toplu olarak başka yerde kılınacak. Herkes toplandı. Kurayza muhasara edildi. Namazlar orada kılındı. 20 gün süren muhasara. Beni Kurayza büyükleri Allah'ın sevgilisine haber gönderdiler. Sa'd bin Muaz hakem olsun, ne derse makbulümüz. Sa'd ağır yaralı. O vaziyette yardımla Allah Resulü'nün huzuruna çıktı. Sa'd, seni hakem tutuyorlar. Söyle, bu insanlar hakkında hükmün nedir? Hükmüm şudur ki ey Allah'ın Resulü, bütün malları alınsın, çocukları ve kadınları esir edilsin, erkekleri de baştan başa kılıçtan geçirilsin. İnsanlığın ufku buyurdular. Allah'ın hükmüyle hükmettin ya Sa'd. Beni Kurayza'dan 700 erkek öldürüldü. Kadınlar ve çocuklar esir edildi. Reyhan isimli cariyeyi Allah'ın Resulü kendi hizmetlerine

0: ayırdılar. Beni Kurayza mallarını da hak ölçüsüne göre taksim ettiler. Kurayza oğullarının ahitleri çiğnemelerine ve ayaklanmalarına mani olmak için o kadar çalıştığı halde muvaffak olamayan Yüce Hakem Sa'd bin Muaz aldığı ok yarasının tesiriyle şehit. Allah'ın Resulü Sa'd'ın ölümünde Rahman'ın arşı titredi. Ensar'ın büyüğü Sa'd bin Muaz hazretlerinin tabutu taşınırken münafıklar söyleştiler. Cenazesi ne kadar hafif. Allah'ın Resulü melekler taşıyor diye cevap verdiler. Sa'd'ın mezarı gül bahçesi gibi koktu. Hizipler Harbi de Allah hizmine karşı bütün toplulukların hiçbir şey yapamayacağından ve ilk olarak Yahudi hizbinin belasını bulmaya başladığından bir nişan oldu. Müslümanların eline birçok ganimet geçti ve İslam dairesinde birdenbire bir bolluk baş gösterdi. Allah'ın Resulü buyurdular, artık taarruz nöbeti sizin, bundan böyle Kureyş sizin üzerinize gelemez. Harbin, vaziyetin, davanın, bundan sonraki yolun bütün ruhunu billurlaştırmış oluyorlardı. Sulh ve siyaset, 6. yıl. Bir yıl geçti. Allah'ın Resulü, sahabilerinin arasında ve fetihler derinliğe doğru ruh aleminde. Zaten genişliğine doğru ve madde alemindeyken de aynı hal. 6. yılın Muharrem ayında Muhammed bin Mesleme'yi 30 kişiyle Mekke taraflarına gönderdiler. Bazı fesatçılar basıldı ve aralarından biri esir edildi. Esir Müslüman oldu ve kainatın efendisine, ''Yeryüzünde'' dedi, ''en tiksindiğim yüz, din ve şehir hep seninkilerdi. Şimdi benim için senin yüzünden güzel yüz, senin dininden güzel din, senin şehrinden güzel şehir yok.'' Mahiyetlerinde 200 sahabi, birkaç yıl evvel Asım bin Sabit ve arkadaşlarını işkenceyle şehit eden Beni Dıhyan üzerine yürüdüler. Düşman dağlara kaçtı ve bir şey yapılamadı. Fezare kabilesinden 40 atlı Allah Resulü'nün yavrulu 25 devesini başlarında bulunan sahabeyi şehit ederek gasp etti. Allah'ın sevgilisi 500 atlıyla takibe çıktılar. Miktat Hazretlerini önden gönderdiler. Düşman artçılarına yetişildi ve çoğu biçildi. Develerinden 10'unu ele geçirdiler. Ayrıca ganimet alındı ve paylaşıldı. Bu sefer boyunca 5 gece Medine dışında kaldılar. Ükkaşi Hazretleri Mekke yolundan bir noktayı basmaya memur edildi. Düşman bulunamadı. 200 deve zapt edildi. Muhammed bin Mesleme 10 neferle Zilkıssa mevkiine gönderilmişti. Düşman 100 neferle Seriye'yi bastı ve sahabileri baştan başa şehit etti. Mesleme oğlu da yaralı ve şehitlerin arasında baygın. Oradan geçen Müslümanlar Mesleme oğlunu görüp Medine'ye getirdiler. Allah'ın Resulü Ubeyde bin Cerrah'ı 40 sahabiyle düşman üzerine sevk etti. Kafirler basıldı. Perişan dağlara sığındılar. Biri esir düştü ve Müslüman oldu. Bıraktıkları ganimet zapt edildi. Zeyd birkaç seriyeye memur edildi. Eski köle şimdi sahabilerin en ileri mertebesinde. Zeyd, Medine'den 4 konak mesafede Beni Selim kabilesi üzerine gönderildi. Bir kadın kendilerine yol gösterdi, baskın muvaffak oldu. Yol gösteren kadının kocası da esirler arasında. Allah'ın sevgilisi kadını ve kocasını azat ettiler. Yine Zeyd, 70 sahabiyle Şam yolundan gelmekte olan bir Kureyş kafilesini basmaya memur. Baskın muvaffak. Ümeyye oğluna ait birçok gümüş alındı ve birkaç esir tutuldu. Esirler arasında ve kervanın başında Allah Resulü'nün nübüvvetten evvel büyük kerimesi Zeynep'i alan ve sonra Bedir'de esir düşüp fidyesiz azat edilen Ebu'l-As. O güne kadar küfürde ısrar eden Ebu'l-As Medine'ye getirilince eski zevcesine sığındı. Zeynep peygamber mescidine bakan kadınların kısmından içeriye nida etti ve Ebu'l-As'ı azat ettiğini bildirdi. Allah'ın Resulü ve sahabileri de peygamber kızının teklifine uydular ve hatta bütün kervanı Mekke'deki sahiplerine teslim edilmek üzere Ebu'l-As'a iade ettiler. Ebu'l-As Mekke'de malları tek tek sahiplerine teslim etti ve haykırdı. İşte muradımın bu malları yemek olduğu sizce zannedilmesin diye Allah Resulü'nün huzurlarında İslamiyetimi açığa vuramadım. Alın mallarınızı ve Müslüman olduğumu görün. Allah bir ve Muhammed onun Resulü. Ebu'l-As hemen Medine'ye dönerek garazsız, ivazsız, ta ruhunun içinden İslam'a girdi. Tekrar Zeynep'i aldı ve bu defa gerçek manasıyla peygamber damatlığına erdi. Birkaç kafir Allah Resulü'nün Rum Kayseri'ne gönderdiği elçisi Dahye'yi yolda soymuşlar ve götürmekte olduğu hediyeleri gasp etmişlerdi. Bunun üzerine etraftaki kabilelerden yetişmişler ve hediyeleri soygunculardan alıp Dahye'ye iade etmişlerdi. Allah'ın Resulü haberi alınca Zeyd'i 500 askerle vaka yerine gönderdi. Baskın. Soyguncular öldürüldü ve oymakları perişan edildi. Sonra bu oymaktan İslam'a gelenler kurtuluşa erdi. Yine Zeyd bin Harise emrinde bir küçük seriye, Vadil Kura mevkiinde bir sürü müşrikle cenge tutuştu. Birkaç şehit verdi. Kendisi de yaralandı. Allah'ın sevgilisi Abdurrahman bin Avf hazretlerini huzurlarına davet ettiler. Sahabenin başını kendi elleriyle sargıladılar ve dediler: Allah'ın izniyle ve Allah için gaza et. Kafirleri kır, gadretme ve çocukları öldürme. Ayrıca emir buyurdular: İslam'a gelirse rızalarıyla reislerinin kızını kendine nikah et. Abdurrahman bu öğütlerle Devmetü'l Cendel tarafına memur edildi. Gitti, orada 3 gün kaldı. Halkı İslam'a davet etti. Reisleri Müslüman oldu. Kabilesinden birçok insan da reisi takip etti. Reisin kızı kendisinin ve babasının gönül isteğiyle Abdurrahman'a vardı. Beni Sa'd bin Bekr kabilesinin Hayber Yahudilerine yardıma gittiği haberi geldi. Hazreti Ali 100 atlıyla arkalarına düştü. Hayber Kalesi'nin yakınlarında kabileye baskın verildi. Dağlara kaçtılar. 500 deve ve 2000 koyun bıraktılar. Fezare kabilesinden bir kolun başı, Allah Resulü'nün önüne türlü engeller çıkaran bir kadın üzerine Zeyd bin Harise gönderildi. Kadın kızıyla beraber ele geçti, onu öldürdüler. Allah Resulü'nün düşmanlarından Hayberli Yahudi Ebu Rafi, Abdullah bin Atik tarafından öldürüldü. Abdullah gece Ebu Rafi'nin Hisar içindeki muhitine ve oradan evinin içine süzüldü. Karanlıkta düşmanı çoluk çocuğundan ayırt edebilmek için yüksek sesle "Ya Ebu Rafi!" diye bağırdı ve cevabın geldiği istikamete hamle edip kılıcını kafirin bir tarafından soktu ve bir tarafından çıkardı. Ebu Rafi'nin öldürülmesinden sonra Hayberli Yahudiler başlarına Useyr isimli birini geçirdiler. O da her tarafı fitneleyip Allah'ın Resulüne karşı bir hareket hazırlamaya koyuldu. Abdullah bin Revaha yanında 30 sahabi bu işle vazifelendirildi. Gittiler. "Ya Useyr," dediler, "Allah'ın Resulü seni görmek istiyor. Hayber ilinin idaresini yine sana verecek. Hadi gidelim." Kafir de yanına 30 muharip alıp Abdullah bin Revaha'nın arkasına düştü. Fakat tuhaf şey, yolda taarruz Müslümanlardan gelmedi de Useyr'den zuhur etti. Yahudilerin reisi birdenbire kılıcına sarıldı. Fakat atik davranan Abdullah bin Enis'in bir kılıcıyla devesinden tepe taklak düştü. Öbür Yahudiler de İslam'ın kılıcına cevap veremediler. Allah'ın Resulü buyurdular: "Allah sizi zalimlerden kurtardı."
1: Okudukça eser: Çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz. Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya. Sağduyunun sesi. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Organik tekstil ürünlerini tarif etmek için de sertifikasyon süreçleri vardır. Öncelikle tarımından başlayarak pamuk bir tarım ürünü olarak sertifikalandırılır. Arkasından bu sertifikayla hareket ederek diğer iplik, kumaş ve konfeksiyon proseslerinden geçer. En son konfeksiyon işlemini yapan üreticinin taktığı üzerine bir sertifika numarası vardır. Bu da yine üçüncü taraf denetim kuruluşları tarafından verilmiş ve denetlenerek verilmiş sertifikalardır. Bu etiketlere bakarak ürünün geriye doğru hangi fabrikalarda veya hangi tarım alanlarından pamuğun yetiştirildiğini bulmak mümkündür. Bu sertifika numarası ürünün kimlik bilgisidir. Üründen geriye doğru bütün prosesi böylelikle incelemek ve denetlemek mümkündür. Üçüncü taraf denetim kuruluşları çok sıkı denetimler yapıyorlar bu konuda. Giren çıkan miktarlar çok sıkı denetleniyor. Satılan ürün miktarları çok sıkı denetleniyor. Dolayısıyla bir kaçak olması söz konusu değil. Organik giysi imalatçılarının özellikle dikkat ettikleri geri dönüşümlü kağıt kullanmaya ya da kağıt ambalaj kullanmaya özellikle dikkat edildiğini görüyorum. Biz felsefe olarak organik yaşamı kendimize, hayatımıza benimsediğimiz ve bunu anlatmayı sevdiğimiz için ürünlerde de ambalaj malzemelerinin

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hamden kesiren, tayyiben, mübareken fih. Kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Semitu Muhammed ibn Ahmed el-Ferra yekulu semitu Abdullah ibn Muhammed ibn Münazil yekulu su'ila Hamdun el-Kassar. Müellif Muhammed ibn Ahmed el-Ferra'dan duyduğunu söylüyor. Bu meşhur bir sufidir, Nisaburludur. Efendim Abdullah ibn Mübarek ile filan bulunmuş. Efendim 370 senesinde vefat etmiş. O Abdullah ibn Muhammed ibn Münazil'den duymuş. Bu şeyin en iyi talebesiydi Hamdun'un. Su ile Hamdun yekul. O en iyi talebe söylüyor. Su ile Hamdunul Kassaru meta yecuzu lir raculi en yetekelleme alen nas. Sormuşlar Hamdun'u Kassara, ne zaman adam insanlara konuşma yapabilir? Konuşma yapması ne zaman caiz olur bir insanın? Niye bu soruyu soruyorlar? Herkes ileri geri konuşmazdı o devirde. Herkes kendi kusuruna bakardı. Kendisiyle meşgul olurdu. Bu işin ehli vardı, çok büyük alimler vardı. Konuşan konuşurdu. O seviyeye gelmeyen de haddini bilirdi, dinlerdi, otururdu. Şimdi böyle bir ortamda bir edep var. Bilen konuşuyor, bilgisi tam olmayan susuyor. Efendim dinliyor. Alimlere hürmet var. Büyük alimler de ortada zaten derya gibi insanlar mevcut filan. Bu durumda tabii herkes konuşamadığı için konuşsa da yalan söylediği zaman 40 yerden, yanlış söylediği zaman 50 yerden olmadı bu diye söylerler. Mahcup da olur tabii. Konuşamazlar. Yani tereciye tere satılmaz. Her yerde öyle gelişi güzel olgun bir topluluğa cahil bir insan kalkıp da yalan yanlış şey söylerse otur yerine derler, yani sen daha bir şey bilmiyorsun filan derler. Şimdi soruyorlar Hamdun'un Kassara, böyle bir ortamda böyle bir edep varken adama, insanlara konuşma ne zaman caiz olur? Konuşma hakkı ne zaman doğar? Ne zaman konuşması gerekir bir insanın diye soruyorlar. Tabi tasavvufta sükût de biliyorsunuz önemlidir. Hadis-i şeriflerde de geçiyor muhterem kardeşlerim. Bunu bilin. İlk defa duyduğu zaman insan hayret eder. Ben de hayret etmiş bir insan olarak, hissetmiş bir insan olarak söylüyorum. Biliyor musunuz ki sükût da ibadettir İslam'da. Neden? O da güzel bir şey. Yani cahil bir insanın konuşmasından, günah söylemesinden, malayani konuşmasından susması daha iyi. Hele sükûtu tefekkür sebebiyle olursa, bir şeyler düşünüyor ondan susuyor, çok büyük de sevap da olur. Sükût ibadettir. Yerli yerinde konuşacak, gerekmediği zaman sükût edecek, ileri geri konuşmayacak, malayani dediğimiz boş konuşmalar yapmayacak. Bu hadis-i şeriflerde vardır, tasavvufta da sükût vardır. susmasını bilecek, dinlemesini bilecek. Hocamızla biz bazı meclislere giderdik. Büyük zatların toplantılarına, yani böyle misafirlerin çok olan insanların evlerine falan giderdik. Ya bazen büyük şahıslar hiç konuşmazlar. Şöyle başlarını eğerler dururlar. Sükût, o da bir şey. O zaman mürit de sükût edecek, ses çıkarmayacak. Bir şey söylerse dinleyecek, kendisi böyle patladak şey yapmayacak. Sahabe-i kiram da öyleydi. Peygamber Efendimiz'in zamanında sahabe-i kiram da çok konuşmazlardı, çok şey sormazlardı. Hatta derlerdi ki biraz şöyle taşradan, kabilelerden, çölden böyle biraz bilmeyen, cahil insanlar gelse de pat diye bir şeyler sorsa da Resulullah onlara cevap verirken biz de bir şeyler dinlesek derlerdi. Yani başkasının sormasını da beklerlerdi yani, ama konuşmazlardı. Demek ki sükût önemli bir ibadet. Konuşmak da yeri geldiği zaman konuşmak lazım. Şimdi ne zaman konuşulacak diye soruyor. Bakın cevabı nasıl. İza taayyene aleyhi eda'u fardın min feraidillahi teala fi ilmihi. Ev khafe helake insanin fi bidatin yercu en yunciyehullahu teala minha bi ilmihi. Çok güzel bir cevap veriyor. Ne zaman konuşması caiz olur insanın, insanlara, halka? Ne zaman konuşması caiz olur? Şu zamanda. İza taayyene aleyhi eda'u fardın min feraidillahi teala fi ilmihi. Kendi bilgisine göre Allah'ın farzlarından bir farzın eda edilmesi kendisine gerekli olduğu zaman konuşur. Bir. Misal vereceğim. Ya da bir insanın günah işleyerek, bid'at işleyerek helak olacağı ama kendisi konuşup ikaz ederse Allah'ın bu konuşmasıyla, onun bu ilmiyle ondan kurtulacağı kendisine tebellür ederse o zaman konuşur. Yani iki sebepten konuşmalı bir insan. Bir, Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için konuşmalı. Lisanıyla bir Allah emrini yerine getirmek için. Ya da bir insanı kurtaracağı kanaati hasıl olursa kendisine o zaman konuşmalı. Şimdi Allah'ın farzlarından bir farz ne olabilir? Zalimin birisi, mazlumun birisine zulüm yapıyor. Bu hükümdar. Saltanatı var, kuvveti var, gücü var, etrafında adamı var, askeri var, bilmem. Kuvvetli, tamam. Bir şey yapıyor, yapmak istiyor. Ama alim diyecek ki, Allah'ın emri öyle değildir, senin bu yaptığın yanlıştır, işin doğrusu budur, bunu böyle yapma. Ne oluyor? O zaman bir emrin yerine gelmesini efendim sağlamış oluyor bilgisiyle, o zaman konuşması lazım. O zaman susması doğru olmaz. Hakkın söylenmesi gerektiği yerde konuşmayan, susan bir insan dilsiz şeytandır. Birisi çıkıyor bir toplulukta, İslam'ın aleyhinde yalan yanlış şeyler söylüyor. Ötekiler de kuzu gibi dinliyor. Olmaz. Kalkacak, diyecek ki senin bu söylediklerin hepsi yanlıştır. Hiç bunun aslı esası yoktur. Allah şöyle buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ayeti budur. Peygamber Efendimiz'in hadisi budur. Dinin aslı esası budur. Halk bilsin diye. Bazen üniversitede olurdu. Hoca, profesör kalkar bir laf söyler. Yanlış. O zaman kalkıp onun doğrusunu söylemek gerekli oluyor. Bizim bir hoca vardı. Kalktı. İstiska kelimesini izah ederken salat-ı istiska, yani yağmur duası. Yağmur duası diyoruz. Yağmur duasını anlatırken

Fat dadak bir laf söyledim. Salat hem dua manasına geliyor Arapça, hem de namaz manasına geliyor. Salatu istisna yağmur duası demek. Mesela fecir sabah namazı demek. Yani dua manasına da geliyor, namaz manasına da geliyor. İki manaya geliyor salat kelimesi. Şimdi salatu istisna yani yağmur duası. Ayakta olur dedi. Tamam doğrudur. Ayakta dua edilir. Herkes yağmur yağsın diye Allah'a yalvarır. Tamam. Yağmur duası böyle ayakta olur. Halk toplanır vesaire. Usulü adabı var. Şimdi bizim profesör kalktı arkasından bir laf yumurtladı. Ayakta yapılır yağmur duası dedi. Salatu istisna ayakta olur dedi. Zaten eskiden bütün namazlar hep ayaktaydı dedi. Hoppala. Peki namazın rüküsü ne oldu? Secdesi ne oldu? Kuudu ne oldu? Secdede mi ayakta oluyor? Rüküde mi ayakta oluyor? Tahiyyatı da mı ayakta okuyoruz? Yanlış. Doğru değil. Zaten adam din alimi değil. Yani insan ne zaman konuşacak? Allah'ın farzlarından bir farzın açıklanması gerektiği zaman konuşacak. Bir yanlışlığı engellemek için, bir zalimi durdurmak için, Allah'ın bir emri yerine gelsin diye konuşacak. İki, sen konuştuğun zaman yanlış iş yapan bir insan, sen konuşmasan helak olacak olan bir insan, eğer vaziyetini düzeltecek de helaktan kurtulacaksa o zaman acırsın, konuşursun. Yapma kardeşim, bu yaptığın yanlıştır, günahtır, helak olursun diye söylersin. Söylemezsen vebal olur. O zaman konuşmak gerekir. Çünkü sen biliyorsun yaptığı şey bid'attır, yanlıştır, dine aykırıdır. Yapma kardeşim diye söylemek gerekir. İki sebepten. Demek ki eskiler öyle geliş güzel konuşmuyorlardı. Bir Allah rızası için konuşuyorlardı. Bir de bir insan kurtuluşuna, hidayetine vesile olur diye konuşuyorlardı. Bundan sonraki cümle. Kale ve kıyla li hamdune. Aynı ravilerden gelen rivayetle hamdune denilmiş ki ma ba'du kelami selefi enfa'u min kelamina. Ne oluyor bu eski mübarek İslam büyüklerinin sözleri bizim sözümüzden çok daha faydalı oluyor. Bizim sözlerimiz çok faydalı değil de o eskilerin sözleri çok daha faydalı ve tesirli oluyor. Neden diye sormuşlar. Şöyle buyurmuş. Kale li ennehum tekellemu li izzil İslam ve necatin nüfus ve rıdar rahman. Çünkü onlar İslam yücelsin diye bir ve necatin nüfus insanlar helak olmaktan kurtulsunlar diye iki ve rıdar rahman rahman olan Allah razı olsun diye konuşurlardı. Konuşma sebepleri buydu. İslam yücelsin, insanlar helaktan kurtulsun ve efendim Allah razı olsun diye konuşurlardı. Ve nahnu netekellemu li izzin nefs ve talebid dünya ve kabulül kalb. Biz ise bugün bu devirde diyor, kendi izzeti nefsimiz için konuşuyoruz. Herkes bizi beğensin diye. Ve talebid dünya menfaat temini için, para pul kazanmak için konuşuyoruz. Ve kabulül kalb, halkın yanında mevkimiz, makamımız olsun, halk bizi bağrına bassın diye konuşuyoruz. Onun için bizim sözümüzün kıymeti, efendim bereketi olmuyor, faydası olmuyor. Eskiler İslam yücelsin, insanlar helakten kurtulsun, Allah razı olsun diye iyi niyetle konuştuklarından onların küçücük bir sözü bile tesir ediyor. Bizim tonlarla sözümüz tesir etmiyor demiş Hamdun Hazretleri o devirde. İlmin o kadar iyi bilindiği devirde. Demek ki konuşurken nasıl konuşması gerektiğini bir insanın öğrenmiş oluyoruz. Birinci şeyle de efendim demin söylediğimiz konuyla da bağlantılı oldu bu konu. İnsan İslam yücelsin diye konuşmalı, kişiler kurtulsun diye konuşmalı, Allah rızası için konuşmalı. Yoksa izzeti nefsini tatmin için, dünyalık menfaat celbetmek için ve halk kendisine efendim itibar etsin diye yapmamalı bu işi. Onlar batıl gayelerdir, ötekiler asil gayelerdir. Onlara uymaya çalışması lazım. Kale ve kale Hamdun. Yine aynı ravi rivayet etti ki Hamdun şöyle buyurmuş. Hamdun Kassar. Aslu ref'il ülfeti min beynil ihvanı hubbud dünya. İhvanın arasındaki ülfetin bozulması, kalkmasının sebebi dünya sevgisidir. Şimdi ihvan, müminler birbirlerini sevecekler. Dost olacaklar, ahbap olacaklar, muhabbet edecekler, ülfet edecekler. Birbirlerinin ellerini tutacaklar, boyunlarına sarılacaklar, yardımlaşacaklar. Aralarında ülfet ve muhabbet olacak. Bunun ortadan kalkması, olmamasının sebebi nedir? Soruyorlar. Hubbud dünya diyor. Dünya sevgisi. Herkes dünyayı sevdiğinden efendim bu bereket kalkıyor diye buyuruyor. Efendim Hamdun Kassar. Fekale ez-zühdü indi ella tekune bima

ma fi yedike eskenu kalben minke bi dımani seyyidike. Arapça da çok güzel, Arapçası da çok güzel. Soruldu Hamdunu Kassar'a, züht nedir diye. Herkes zühtü merak ediyor. Kur'an-ı Kerim'de tavsiye edilmiş, hadisi şeriflerde tavsiye edilmiş. Efendim, izhed fid dünya yuhibbukallahu. Zahid ol, züht göster, Allah seni sever diyor Peygamber Efendimiz. Ne demek züht? Yani aldırmamak, değer vermemek, efendim kıymet vermemek, göz dikmemek, gönlünden onu istememek. Soruyorlar züht nedir diye. O da diyor ki ez zühtü indi, benim kanaatime göre, bana göre züht ella tekune bima fi yedike eskene kalben minke bi dımani seyyidike. Elinde malın mülkün param pulun var, bankada param var, cüzdanında param var, evindeki efendim sandığında sepetinde param var, karının efendim bileziğinde altınlar var filan. Yani kendini garanti edecek bir miktar malı mülkü saklıyor insanoğlu yanında. Yani alışmış buna, dayanamıyor, saklıyor, bir şeyleri var. Ha işte bu elinde olan şeyden, kalbi Allah'ın garantisinde olan şeyden daha fazla efendim huzurlu olmazsa zahit odur işte. Biraz daha açıklayayım. Yani tam tercüme olunca tercümeden herkes anlamıyor. Çünkü tercüme yapalım diye lafı şey söylüyoruz. Şimdi Allah'ın sana verdiği, tamam, senin elinde olan şeyler. Para olsun, eşya olsun, arsa olsun, her neyse. Sana vermiş. Sen şimdi onu aldın mı bir huzur içinde oluyorsun. Elhamdülillah, param pulum var, sıkıntı anında bunu kullanıyorum diyorsun. Kalbin sakin oluyor. Ha, hakiki zahit insan. Allah garanti etmiş ya, ben kulumun rızkını vereceğim buyurmuş ya. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّقُ ذُلْكُوَّةِ الْمَتِينَ. Razzak olan Allah'tır, rızkı ve fissemâ-i rızkukum ve mâ tu'adûn. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de garanti ediyor rızkı. Korkmayın, vereceğim diyor. Ha. Allah korkmayın, vereceğim demesinden, ayetteki, Kur'an'daki garantiden kalbi mutmain oluyorsa bir insanın, tamam Allah vereceğim dedi ya, oh elhamdülillah. Elindekinden daha mutmain oluyorsa, Allah'ın garantisi kalbini daha çok mutmain ediyorsa zahit o kimsedir. Allah garanti etmiş ama neme lazım ya, gelir ya gelmez diyorsa sen zahit değilsin. Tereddüt ediyorsun, inanmıyorsun, güvenmiyorsun. O zaman sen zahit değilsin. Zahit nasıldır? Allah'ın garantisinden dolayı kalbi elinde olmuş gibi garantidedir. Elinde olmuş gibi sakindir. Çekilmez. Fakirlikten korkmaz. Peygamber Efendimiz fakirlikten korkuyor muydu? Dediler ki Peygamber Efendimiz'i tarif ederken kabilesine gitmiş olan insanlar, Muhammed fakirlikten korkmayan insanın verişiyle veriyor. Neden? Kalbi mutmain Peygamber Efendimiz'in, Allah verecek rızkımı. Endişesi yok. Onun için dünya malına metelik vermiyor, ayrı bir değer vermiyor. Ha elinde olmuş ha olmamış. Elindeki Allah'a olan güveninden elindekine itimadı daha fazla değil. Elindekini verebiliyor rahatlıkla. Neden? Allah gene verecek, garanti etmiş diye. Zahitlik bu. Elindekini tutuyorsa, elindekine sımsıkı bağlanıyorsa, korkuyorsa, elinde olmadığı zaman eyvah ne olacak benim halim diyorsa, o zaman zahit değil. O zaman kıymet veriyor dünyalığa demek istiyor. Ve büyükler böyledir. Yani başka, mesela Ataullah İskenderani Hazretlerinin güzel bir vecizesi vardır. El-Hikemül Ataiye'de diyor ki, o sert bir ifadeyle, İçtihadüke fîmâ dumine leke ve taksirüke ammen turibe minke delilün alentimâsıl basirete anke. Senin için garanti edilmiş konuda koşturup durman, senden istenen konuda ise kusurlu ve kabahatli ve eksikli kalman, senin basiretin kapalı olduğuna alamettir diyor. O ne demek? Rızkı garanti edilmiştir insanın. Sen rızk peşinde koşuyorsun. Sabahleyin 7'de evden çıkıyorsun. Trafiğin sıkıntılarına katlanıyorsun. Karşı tarafa geçiyorsun. Dükkanı açıyorsun. Akşama kadar çalışıyorsun. Geri dönüyorsun. Yorgun, algın filan. Efendim, içtihadüke fîmâ dumunelek. Sana garanti edilmiş konuda çalışıp duruyorsun. Allah rızkını garanti etmiş, çalışıp duruyorsun. Ve taksirüke ammen tulübe minke, senden istenen kulluk görevlerini yapma konusunda ise kusurlusun. Yapmıyorsun. Namaza gelmiyorsun, vazifelerini yapmıyorsun, Allah yoluna koşmuyorsun, cihadını yapmıyorsun, Allah'ın dinine hizmet için zamanını ayırmıyorsun, dükkandan ayrılamıyorsun, hacca gidemiyorsun, umreye gidemiyorsun. Bu ne? Neden? Rızık peşine koşacağım. Efendim dükkanı efendim kim idare eder bilmem ne falan. Ha, bu Allah'ın garantilediği işte, koşturup durup da
Allah'ın sen

Senden istediği kulluk vazifesinde kusur etmen, geri kalman senin basiretinin kör olduğunu alamet, kapalı olduğunu alamettir. Burada da aynı şeyi demek istiyor. Nasıl olacak mümin? Kalbi böyle engin ve rahat olacak. Müminin kalbi rahat olacak. Nereden rahat olacak? Rızkımı Allah verir. Razzak-ı alemdir. Bir ismi Razzak değil mi? Allah-u Teala Hazretlerinin bir ismi Razzak. Bir ismi efendim Nafi. Bir ismi efendim Gani. Bir ismi Mughni. Yani insanı müstağni kılan, zengin kılan, efendim gani kılan, mu'ti veren, fayda veren, fayda sağlayan, efendim yaşatan, halk eden Allah değil mi? Bir ismi de Razzak değil mi? Razzak. Ona itimadı yok. Boyuna parasının üstüne oturuyor. Boyuna elinde tutuyor. Hizmete koşmuyor. Hizmete vermiyor. Çalışmıyor. Tamam. Yani sen öyle yap. Öyle yapanlar çok. Herkes böyle yapıyor. Ama bazıları da ne yapıyor? Gerçek müminler ne yapmış? Allah yolunda harcamış. Allah yolunda harcadıkça Allah daha çok vermiş. Allah yolunda harcayana Allah daha çok veriyor. Allahümme a'tı mümsiken telefen ve a'tı münfiken halefa diye melekler gökte dua ediyorlar. Ya Rabbi malını sımsıkı tutup cimrilip edip vermeyenlerin malını telef et. Ya Rabbi senin yolunda malını sarf eden harcayana da harcadığının yerine halef ver. Çok çok daha fazlasını ver diye melekler dua ediyor. Peygamber Efendimiz yemin ediyor, vallahi vermekten mal eksilmez. Allah yolunda vermekten mal eksilmez. Daha fazlasını verir Allah. Allah yolunda esirgemekten, vermemekten, cimrilik yapmaktan mal eksilir. Telef gelir malına insanın. Zekatını vermezsin, harmanın yanar. Yemin batar. Dükkanın efendim yağmalanır. Borçlun sana borcunu vermez. Acısı öyle çıkar. Sen çalarsın, çırparsın diyelim dışarıdaki insanlara. Ey efendim rüşvetçi, ey efendim haramzade. Sen çalarsın, çırparsın, para biriktirirsin, hayrını görmezsin. Araban kaza yapar, çocuğun efendim yaralanır, ölür efendim. Hastaneye gider, amansız hastalığa tutulursun. Allah'ın intikamından kimse kurtulamaz. Allah'a asi olan, Allah'ın emrini tutmayan sonunda cezasını, belasını bulur. Allah'ın emrini tutan sonunda güler ve rahat eder ve hayra erer. Bu bir ilahi kanundur. İşte bunu müminler anlayabiliyor. Sağlam müminler anlayabiliyor, ötekiler anlamıyor. Kurnaz kurnaz gözünü açıyor, başını sallıyor. Ya öyle mi? Ben ona itimat etmem. Ben işimi garantili yaparım diyor. Garantili yaparım diyor. Yani hayrı yapmam, parayı tutarım, biriktiririm, bankaya veririm, faiz alırım, bilmem ne diyor. Öbür taraftan da bin türlü zarar ediyor. Vakale hamdunu. Aynı raviler demişler ki min gafletil abdi en yeteferraga min emri rabbihi ila siyaseti nefsihi. Hamdun-u Kassar Hazretleri buyurmuş ki kişinin gafletinin alametidir, gafletindendir. Ne yapması? En yeteferraga min emri rabbihi. Allah'ın emrini tutmaktan uzak kalması, boş kalması, yapmaması onu. İlâ siyaseti nefsihi. Nefsinin idaresine efendim güvenmesi, efendim Allah'ın efendim emrine dayanmaması onun gafletindendir. Şimdi insanoğlu tabii diyor ki ben düşüneyim, taşınayım, kendi menfaatimi arayayım, bulayım filan diyor. Onun için çalışıyor. Halbuki ne yapması lazım? Kendi işimi kendim göreyim, ihtiyacımı kendim karşılayayım diyor. Ama yaratan, efendim nasip eden, mukadder eden Allah. Yani Allah'ın emrine teslim olmuyor, kendi işimi kendim göreyim diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendi işimi kendim göreyim diyene Allah ne halim varsa gör der. Hadi yap bakalım yapabileceksen der. Allah'a tevekkül edene efendim yardımcı olur. Allah'a dayanacak. Allah'a tevekkül edecek kul. Tevekkül edene yardımcı olur. Ben kendi işimi kendim göreni görürüm diyene hadi bakalım nasıl göreceksen gör der. Salıverir. Yani yardım etmez buyuruyor. Onun için tevekkül Kur'an-ı Kerim'de bize çok ayet-i kerimelerde emredilmiştir. Allah'a dayanacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'ın emrini tutacağız. Korkmayacağız sonunda. O bizim işimizi döndürür, dolaştırır, evirir, çevirir, onarır, efendim başarır, ikram eder. Sen Allah yolunda yürürsen Allah sana çok çok hayırlı işleri yapar. Bunu bir küçük anlaşılır efendim şeyle hikayemsi bir şekilde açıklayalım. Böyle hep lafta, nazariyatta teorik olarak kalmasın.

0: Büyüklerimiz anlatırdı, eski kitaplarda yazılmış. Herhalde olmuş bir hadise ki geçmiş kitaplara menkabe olarak. Adamın birisinin cuma günü başına bütün işler toplanmış. Bir, gidecek değirmene, değirmene gidecek, ununu götürecek, buğdayını götürecek, öğütecek, getirecek, evde ekmek kalmamış, un kalmamış, çoluk çocuk ağlaşıyorlar. Efendim, un kalmadı, açız filan diye. O gün gidecek değirmende buğdayı öğütecek de, gelince evde ekmek yapılacak da çocuklar ağlamaktan kurtulacaklar. Bir, değirmene gitme işi var. Şimdiki gibi süpermarket yok, buğday yok, şey yok. Kendisi yapacak bu işi. Eski zamanın şartları böyle. İki, koruda hayvan var. Gidip alınacak efendim korudan. Alınmazsa orada bırakılırsa kurtlar parçalayabilir. Üç, ayda bir nöbet gelen sulama işi var. Bahçesiniz suyu sulama işi o gün bahçesinin başına gider. Arkı açar. Bahçesini sularsa su o gün onun nöbeti. Bahçe sulanacak. Sulanmazsa bir ay daha sonraya kalacak. Zaten bir ay evvel sulanmış. Kuruyacak bahçe. Bahçenin kurumaması için adam sulamaya mı gitsin bu cuma gününde? Eşeğini kurt, atına neyse kurt yemesin bineğini diye koruya gidip eşeğini mi alsın? Hepsi bir başka yerde. Buğday çuvalını götürüp değirmene alelacele öğütüp evine un mu getirsin? Çocuklar ağlıyor. Bir de cuma namazı var. Cuma günü. Hikayeyi yazan kitaplar şöyle anlatıyorlar. Ne yapmışsın? Düşünmüş, taşınmış. Demiş ki, birisine gitsem ötekisi kalacak. Ötekisine gitsem berikisi kalacak. Hepsini birden yapmak mümkün değil. Bugün cuma. Cuma namazına gideyim demiş. Cuma namazına gitmiş. Cuma farz müminlere. İzâ nûdiyelis salâti min yevmil cumâti fes'av ilâ zikrillâhi ve zerül bey. Alışverişi bırak, işi gücü bırak diyor Allah. Cuma namazına gel diyor. Cuma namazına gelmiş. Yani neyi tutmuş? Allah'ın emrini tutmuş. Kendi işlerini ne yapmış? Ne yapalım? İşlerin hepsinin hakkından gelmesi mümkün değil. İşte biriktiği işler olmuyor. İmtihan. Cuma namazını kılmış. Cumadan sonra evine varmış. Kapıdan korka korka giriyor. Hanım açacak ağzını, yumacak gözünü. Bir adam, neredeydin? Çocuklar ağlıyor. Evde iki gündür efendim ekmek kalmadı. Yiyecek yok, bilmem ne diyecek diye korkuyor. Kapıdan içeri girmiş. Hiç öyle bir... Çocukların sesi de kesilmiş. Bağırtı da yok. Hanımdan çıngar da yok. İçeri girmiş. Ekmek de kokuyor. Allah Allah. Ya demiş hanım, hayrola ne oldu? Sorma demiş. Sen demiş cumaya gittin demiş. Bizim komşu değirmenden geldi. Değirmenden geldi. Bir de baktım ki bizim çuvallar. Ya komşu, bu çuvalların deseninden, şeklinden, şemailinden. Bu çuvallar bizim, sizinkiler değil. Ha öyle mi? Hay Allah. Alın çuvalınızı. Ben bizimkileri almaya gideyim dedi diyor. Ha. Allah bak başkasına buğdayını öğüttürdü. Yanlışlık yaptırdı ama yanlışlık değil, hikmetli iş, buğdayını gönderdi. Onlar böyle hanımla konuşurken dışarıda bir kişneme duyuyorlar. Ah, at kösteğini koparmış, bağından kurtulmuş, atlamış çitten, yolu biliyor, dıgıdık dıgıdık gelmiş, bahçeye kişniyor. Sahibine haber veriyor, ben geldim diye. Tamam, o işte halloldu. Hangi iş kaldı? Acaba bostandaki ziraat ne oldu? Domatesler, patlıcanlar, biberler, mahsuller ne oldu acaba? Biraz sonra şey gelmiş, komşusu gelmiş, selamun aleyküm, aleyküm selam. Demiş ya senin bugün bahçeni sulama gününde unuttun mu? Unutmadım. Niye gelmedin sulama? Ne yapayım demiş, bir sürü işim vardı, hangi birisine gideceğimi bilemedim, gelemedim. Ne olursa olsun. Ama demiş, sulamayınca bahçen kuruyacaktı. Ne yapalım? Öyle oldu deyince, hadi hadi demiş, üzülme demiş. Ben senin gelmediğini görünce demiş, arka açtım bahçeni de suluyiverdim demiş. Ya Allah böyle yapar. Yani bu hikayeyi söyleyince herkes anlıyor. Allah'ın kuluna nasıl yardım ettiğini hikayeyi söyleyince herkes anlıyor. Gel de hikayeyi anlatma şimdi. Vaaz kürsüsünde gel de hikayeyi anlatma. Şeyi ötekisini söylediğin zaman kolay anlamıyor veya tereddüt ediyor veya itimat edemiyor. Ama böyle hikayeyi anlatınca, ha buna benzer bir olay benim de başımdan geçmişti diyor. O zaman aklı başına geliyor. İşte Allah böyle yapar. Yani Allah kendisine itaat eden, emrini tutan samimi kuluna bu şekilde yardım eder. Kendi işimi kendim göreceğim diyen kula da, hadi gör bakalım hangi birini göreceksin? Bir sürü iş. birisine gitsen ötekisi kalacak. Onun için Allah'a tevekkül edeceğiz, Allah'ın emrini tutacağız, Allah'ın yolunda yürüyeceğiz. Hikaye hatırda kolay kalır, siz buna göre hareket edin.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

0: Arkadaşını affet. Affettiğini hatırlatma ve hatırlama.
1: Şeyh Şami.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Tin Suresi. Rehberimiz Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tin Suresini anlatacağız bugün. Toplam 8 ayettir. Adının ilk ayette geçen ve sözlükte incir ya da incirin yetiştiği yer anlamına gelen tin kelimesinden alır. Sure, incir, zeytin, Sina Dağı ve Mekke'ye yemin edilerek başlar. Tin suresinde insanın mükemmel yaratıldığı, iman etmeyen ve salih amel işlemeyenlerin cehenneme atılacağı anlatılmaktadır. Surenin son iki ayetinde ahiret hayatı hatırlatılarak o günün hiçbir bahaneyle inkar edilemeyeceği ve en adil hükmün Allah tarafından verileceği vurgusuyla biter. O halde ey insan, bunca delillerden sonra dini, hesap gününü hangi şey sana yalan saydırabilir? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni ve hükmü en iyi olan değil midir?
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
4: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

olmayacak senden hata. Kul neylesin ya Rabbena? Daim işi sehv hata. Kul neylesin ya Rabbena? İster seni can bülbülü, lakin erişmez akl ehli. Ger açıvermezsen yolu, kul neylesin ya Rabbena? Kim gamda, kim rahattadır? Alem buna hayrettedir. Hep kabzayı kudrettedir. Kul neylesin ya Rabbena? Kim ki ezelledi bela, andan ırak oldu bela. Allahu yef'al ma yaşa. Kul neylesin ya Rabbena? Hak anlamak mert işidir. Sığmaz akıl nert işidir. Çün saniye fert işidir. Kul neylesin ya Rabbena? Entel kerimul musta'an. Entel raufu küllü an. İhsanına kaldık hem an. Kul neylesin ya Rabbena? Uçtu kafesten andeleyim. Koma hüdayi garip. Et gülşeni vaslın nasip. Kul neylesin ya Rabbena?

Allah'ım, kâfirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor.

0: gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, toplumun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
1: İki dakika. Az, öz, etkili.

0: Vaktiyle dağların eteklerine kurulmuş mütevazı bir köyde ilmiyle ve hikmetiyle tanınan Hasan Efendi yaşardı. İnsanlar uzak diyarlardan gelir, onun sohbetlerinde gönüllerini dinlendirirlerdi. Kimi bir derdine çare arar, kimi kalbindeki düğümü çözmeye çalışırdı. Fakat her hikmet sahibinin kapısında bekleyen bir hakikat vardır. Mum dibine ışık vermez. İşte bu sözün manası da bir gün genç talebesi Mustafa'nın zihninde yankılanacaktı.
1: Efendim, bugün yine uzak şehirlerden insanlar geldi. Saatlerce sizi dinlediler.
2: Gelen misafirdir evladım. Misafirin nasibi varsa gönlüne bir damla düşer.
1: Ne tuhaf.
2: Nesi tuhaf?
1: Sizi herkes seviyor. Herkes sizden istifade ediyor. Fakat sizin oğlunuz yıllardır başka şehirlerde geziyor. Ne dergaha uğruyor ne de sohbetlerinize.
2: Bazen en yakındaki, en uzaktaki olur evladım.
1: Nasıl yani?
2: Bir mum düşün. Alevi etrafını aydınlatır. Fakat tam dibinde küçük bir gölge kalır. İşte insan da böyledir. Yakınındakinin kıymetini çoğu zaman göremez.
0: Mustafa bu sözleri işitti ama manasını tam kavrayamadı. Aradan günler geçti. Bir gün köy meydanında yaşlı bir köylüyle karşılaştı.
3: Selamun aleyküm evlat.
1: Ve aleyküm selam amca.
3: Hasan Efendi dergâhta mı?
1: Evet.
3: Allah ondan razı olsun. Geçen yıl oğlumu kaybettiğimde beni ayakta tutan onun sözleriydi.
1: Demek o kadar faydası oldu.
3: Faydası mı? Kalbimin karanlığına kandil oldu evlat.

0: Mustafa düşündü. Köylü haklıydı. Hasan Efendi nice gönüllere ışık olmuştu. Akşam olunca dergaha döndü.
1: Efendim.
0: Buyur evladım.
1: Bugün bir şey fark ettim.
0: Nedir?
1: Siz gerçekten insanların karanlığını aydınlatıyorsunuz.
0: Estağfurullah. Işık Allah'tandır.

0: Biz ancak pencereyi açmaya çalışırız.
1: Ama yine de bir şeyi anlayamıyorum.
0: Sor bakalım.
1: Madem gönülleri aydınlatıyorsunuz, neden en yakınlarınız bundan mahrum kalıyor?
0: Evladım, insan bazen nimetlerin içinde yaşarken onların farkına varamaz. Denizin kıyısında büyüyen çocuk denizin mucizesini unutabilir. Güneşi her gün gören onun değerini düşünmeyebilir. Yakınlık bazen perde olur.
1: Perde mi?
0: Evet. Tasavvuf ehli der ki, mesafe gözden değil, gönüldendir. Bir insan yanındadır ama gönlü uzaktadır. Bir başkası binlerce kilometre ötede olur, fakat kalbi seninle birliktedir.
1: Demek ki mesele görmek değil.
0: Görebilmektir. Bak evladım, peygamberler bile kendi kavimleri tarafından ilk anda anlaşılmamışlardır. Çünkü insan alıştığı şeyi sıradan sanır. Oysa hakikat alışkanlığın örtüsü altında gizlenir.
1: Şimdi anlıyorum galiba.
0: Söyle bakalım.
1: Mum dibine ışık vermez sözü, mumun eksikliğini değil, dibindeki gölgenin halini anlatıyor.
0: Aferin evladım. Hakikat bazen gözümüzün önündedir de biz başka ufuklarda ararız.
2: O gece Mustafa uzun süre düşüncelere daldı. Kendisini yetiştiren anne babasını, yıllardır yanında bulunan dostlarını ve her gün gördüğü nimetleri. İnsan çoğu zaman uzak diyarlarda hazine ararken ayağının altındaki cevheri fark edemez. Tasavvuf ehlinin dediği gibi, aradığın şey seni arayandır. Belki de gönlümüzü aydınlatacak ışık çoktan yanı başımızdadır. Yeter ki onu görecek basirete sahip olalım. Ve böylece genç talebe öğrendi ki, mumun ışığı eksik değildir. Eksik olan, bazen ışığın kıymetini bilmeyi unutan gözlerdir.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Yine onunla Tur-u Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Gökten su indiren odur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen ve benzeşmeyen başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz ki bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları, çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesinden yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde de hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
2: Sağduyunun sesi Akra.

Bilimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse bilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için bilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964, 1974 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akre'ye bekliyoruz.
1: Bu aşıklık mıdır ey dil? Muhabbet böyle mi olur? Onu candan sevenlerde ya halet böyle mi olur? Heva ile heves halin, cihan fikridir eşgalin, perişan cümle ahvalin, ibadet böyle mi olur? Böyle.

gönülden çıktı hak zikri. Hiç utanmaz mısın haktan? Feragat öyle mi olur? Dürüştün zikri Mevla'ya, geri daldın bu dünyaya. Hakka talip olanlarda hakikat böyle mi olur? Çünkü gönül hakkı zikreyler, ya anda masiva neyler? Acep sen nice saliksin, tarikat böyle mi olur? İşin ya gaflet uykusu, yahut bu dünya kaygısı. Hani ağrı, hani gayret, ya himmet böyle mi olur? Bu halk içre adın sufi, çıkardın cübbeyi sufu. Hani zühdü, hani takva, ya taat böyle mi olur? Böyle.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Kanser dediğimiz zaman adında bir korkutucu, insanda bir ürpertici tanımı olan hastalık. Vücudun herhangi bir yerinde farklı farklı şişlikler, halk arasında tümör ya da ur dediğimiz bir takım şişkinlikler oluşuyor. Bunların hepsi tabii ki kanser değil. Kanserin kelime manası insan vücudunun herhangi bir organındaki hücresel yapıda kontrolsüz ve anormal çoğalma olarak tanımlıyoruz. Buradaki kontrolsüz ve anormal çoğalma bir şekilde bir sinyal ileti vasıtasıyla hücrenin kendi normal yapısını değiştirip sürekli çoğalmasıyla, sonra ur dediğimiz şişliklerin oluşmasıyla, ardından da metastaz dediğimiz bir süreçle vücudun herhangi bir organına yayılmasıyla ortaya çıkıyor. Kanser olgusunu tümör olarak tarif ediyoruz. Bunlar da iyi huylu tümörler, kötü huylu tümörler veya benign tümörler ya da malign tümörler tıp terimi olarak kullanmaktayız. İyi huylu tümörler dediğimiz zaman bu kanser olarak algılanmamalı. İyi huylu tümörler vücudun her

0: Hangi bir yerinde bir ben dediğimiz nevus veya bir lipom dediğimiz vücudun herhangi bir bölgesindeki bir şişlikle ortaya çıkar. Cerrahi olarak tamamen o bölgenin tümöral yapını çıkartılmasıyla kür şansı elde edilen bir hastalık. Bundan korkulacak herhangi bir durum yok. Alınan bu uğurların ya da tümörlü dokunun mutlaka patolojik incelenmesi gerekiyor. Biz bir hastaya hangi tür tümör olduğunu ortaya koymak için cerrahi çıkartılmadan sonra mutlaka patolojide inceleniyor ve patolojide de bu uğurun iyi huylu veya benign bir uğur veya tümör olduğu ya da kötü huylu metastaz yapan, üreyebilen kanser dediğimiz malign tümörler olarak patolojide tanı konulabiliyor.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisine bir pay, sevap vardır. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, yine ondan kendisine bir pay, vebal vardır. Allah her şeyin karşılığını vermeye kadirdir.

onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba değerli dinleyiciler. Bu programımızda mübarek bir hanım sahabeden, müminlerin annelerinden Sevde binti Zema'dan söz edeceğiz.

Günler savaşın ağırlığıyla yavaş yavaş geçiyor. Geceler uykusuzluğun mahmurluğu ve zikirlerle dolu olarak uzuyor. Resulullah Efendimiz çocuklarının annesi mücadelede ortağı Hazreti Hatice'nin vefatından sonra yalnız. Sahabe peygamberlerindeki keder izlerini gözetliyor ve bu yalnızlığından endişe duyuyorlar. Evlenmesini istiyorlar. Belki de müminlerin annesi Hazreti Hatice'nin vefatından sonra yapacağı bu ikinci evlilikte yalnızlığı unutur diye düşünüyorlar. Ancak içlerinden birisi bu evlilik konusunda onunla konuşmaya cesaret edemiyor. Ta Havle binti Hakim Es-Selim'e bu işe teşebbüs edinceye kadar bu durum sürüyor. Sevde binti Zema Mekke'de önce Müslüman olanlardandı. Sevde binti Zema Peygamber Efendimiz'e biat etmişti. Müminlerin annesi Hazreti Hatice öldüğünde Havle binti Hakim Hazreti Peygamber'e koşup şöyle dedi. Ya Resulallah, yanına girince Hatice'nin yokluğunu hissettim. Peygamber, evet, o çocukların anası evin de görüp gözeticisiydi diye cevap verdi. Havle binti Hakim, peki niye evlenmiyorsun dedi. Resulullah, Hatice'den sonra. Kiminle dedi. Havle binti Hakim, Sevde binti Zema sana iman etmiş ve söylediklerine tabi olmuştur. Resulullah git benim hakkımda onlarla konuş dedi. Havle binti Hakim Zema İbni Kays İbni Abdüşşems'in evine gitti ve Sevde'nin yanına girdi. Sevde'ye Allah sana hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyor musun dedi. Sevde binti Zema nedir o Ümmü Şurayk diye sordu. Havle binti Hakim, Resulullah beni sana dünürlük için gönderdi dedi. Sevde binti Zema kulaklarına inanamadı ve sevindim. Babamın yanına git bunu ona söyle dedi. Havle binti Hakim, Zema İbni Kays'ın yanına gitti. O çok yakışıklı bir zattı. Zema, bu kim dedi. Havle binti Hakim, Ummu Şureyk'tir dedi. Zema İbni Kays, ne var ne yok dedi. Ummu Şureyk, Peygamber Efendimiz beni Sevde'ye dünürlük için gönderdi dedi. Zema İbni Kays, iyi ve şerefli bir eş dedi. Daha sonra tekrar sordu. Arkadaşın ne diyor? Havle binti Hakim, bunu istiyor dedi. Zema İbni Kays, onu benim yanıma çağır dedi. Ummu Şureyk, Sevde binti Zema'yı çağırdı. Babası ona, yavrum, bu arkadaşın Hazreti Muhammed'in onu sana dünürlük için gönderdiğini söylüyor. O iyi bir eştir. Seni ona vermemi ister misin dedi. Sevde binti Zema, evet dedi. Zema İbni Kays, Havle binti Hakim'e onu çağır dedi. Resulullah geldi, Sevde binti Zema, emrini bekliyorum ya Resulallah dedi. Peygamber, seni nikahlamak için kavminden birisini görevlendir dedi. Sevde binti Zema, Hatip İbni Amr İbni Abdüşşems'i görevlendirdi ve o da onu evlendirdi. Resulullah Sevde'ye 400 dirhem mehir verdi. Sevde binti Zema, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice'den sonra evlendiği ilk hanımdı. Bu peygamberliğin 10. yılı Ramazan ayında ve Mekke'de olmuştur. Sevde binti Zema, Hazreti Peygamber'e şöyle demişti. Ya Resulallah, geceleyin arkanda namaz kıldım. Rükuda o kadar uzun kaldın ki kan damlamasından korktuğum için burnumu tuttum. Peygamber onun bu sözüne gülümsedi. Sevde binti Zema saflığa varacak kadar iyi niyetliydi. Müslümanlar Kureyşli esirlerle birlikte Bedir'den döndüklerinde Sevde binti Zema Suheyl İbni Amr'ı iplerle bağlanmış bir vaziyette gördü ve şöyle dedi. Ebu Vezid, kendinizi ele verdiniz. Şereflice ölseydiniz ya. Resulullah ona Sevde, Allah ve Resulüne karşı mı kışkırtıyorsun dedi. Sevde, ey Allah'ın Resulü, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, Ebu Vezid'i görünce o sözü söylemekten kendimi alamadım diye cevap verdi. Resulullah Hafsa binti Ömer İbnül Hattab'la daha sonra da Zeynep binti Huzeyme ile evlendi. Fakat Zeynep 8 ay sonra öldü. Müminlerin annelerinden ilk gömülen o oldu. Resulullah Ümmü Seleme ile evlendi. Ümmü Seleme, Zeynep binti Huzeyme'nin odasına yerleşti. Hazreti Sevde, Hazreti Ayşe gelinceye kadar Resulullah'ın evinde
bu minval üzere kaldı. Hazreti Ayşe gelince hemen evin birinci mevkiini onun için boşalttı. Onu rahat ettirmek için kendi rahatından fedakarlık yaptı. Resulullah onun yanına çok gelmiyordu. Bunun üzerine Sevde binti Zema, peygamberin kendisini terk edip ayrılmasından korktu ve onun yanındaki yerini kaybetmek istemedi ve ona şöyle dedi. ''Ya Resulallah, bana ayırdığın gün Ayşe'ye aittir. O gün de onun yanında kalabilirsin. Beni nikahında tut. Ancak kıyamet gününde Allah'ın beni senin zevcen olarak diriltmesini istiyorum.'' Resulullah bunu kabul etti. Bu konuda Nisa suresi 128. ayet nazil oldu. Eğer kadın kocasının serkeşliğinden veya aldırışsızlığından endişe ederse, aralarında

Aralarında anlaşmaya çalışmalarında kendilerine bir engel yoktur. Anlaşmak daha hayırlıdır. Sevde binti Zema, Hazreti Peygamber'in hanımlarıyla birlikte çıkıp Resulullah'la birlikte veda haccını yaptı. Bir gece Hazreti Peygamber'in hanımları toplanıp şöyle dediler: "Ya Resulallah, sana kavuşma bakımından en hızlımız hangimizdir?" Resulullah şöyle buyurdu: "Kolu en uzun olanınız." Onlar onu ölçmek üzere bir kamış aldılar. Kolu en uzun olan Sevde binti Zema'ydı. Müminlerin emiri Ömer İbnül Hattab zamanında ona bir torba dirhem gönderildi. O, "Bunlar nedir?" dedi. "Dirhemler," dediler. Sevde binti Zema, "Torbada sanki hurma var gibi," dedi. Daha sonra hanım hizmetçisini çağırıp, "Benim arkamdan dirhem torbasını yetiştir," diyerek torbanın içindekileri Medineli yoksullara dağıttı. Sevde binti Zema, Hazreti Ömer İbnül Hattab'ın halifeliği esnasında vefat etmiştir. Ayşe binti Ebi Bekir, "Bundan sonra anladık ki onun, Sevde binti Zema'nın, kolunun uzunluğu sadaka vermekten başka bir şey değildi. Yani kol uzunluğu el açıklığıyla yorumlanmıştır." Müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha, onun hareketine devamlı anar ve vefakarlığını şöyle dile getirirdi. Yaşlandığında şöyle demiştir: "Ya Resulallah, sana olan nöbetimi Ayşe'ye bağışladım." Mübarek annelerimizden Sevde binti Zema radıyallahu anha, Allah'a kulluğunun ve İslam'a imanının mükafatını ömrünün yaşlı günlerinde dünyadayken Resulullah'ın nikahı altına girerek alan şerefli bir İslam kadını ve müminlerin annesidir.

0: Kıymetli dinleyenler, onun şefaati üzerimize olsun. Bir başka programda bir başka kıymetli sahabenin hayatını anlatmak üzere ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatü vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatü vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdu.

Biz zorba olursak, hoyrat olursak, kaba olursak, arkadaşlıktan anlamazsak, vefalı olmazsak, karşı taraf fak çanak tutmuş oluyoruz. Yani bizi tutmasın diye çanak tutmuş oluyoruz. İşin bir tarafı bu. Biz mümkün olduğu kadar sevimli insan olmaya kendimiz çalışacağız. Üzerimizdeki kötü huyları atmaya çalışacağız. Bu kabalıkla, bu sabalıkla, bu duygusuzlukla, bu anlayışsızlıkla nezaket yok, zarafet yok. Olmaz ki. Kendimizi bir tasih edeceğiz. Güzel huylarla bezeyeceğiz. Bir. İkincisi de karşımızdaki kardeşlerimizi o haliyle de sevmeye kendimizi alıştıracağız. Neden? Büyüklerimiz söylemişler ki yarsız kalmış cihanda ayıpsız yar isteyen, ayıpsız, kusursuz sevgili yar isteyen, sevgilisiz yarsız kalın dünyada. Ayıpsız insan olmaz, kusursuz olmaz. Her şeyini beğenirsin. Bir de rengi akça pakça olsaydı esmer, kara. Rengi akça pakça olur, bir de boyu uzunca olsaydı. Boyu uzun olur, bir de huyu güzel olsaydı. Bilmem ne. Yine bir yerinden bir patlak verir, yani bir eksik tarafı olabilir. Ayıpsız olmaz. Gülün bile dikeni vardır. O kadar güzel çiçektir, kokusu güzeldir, görünüşü güzeldir ama dikeni de vardır. Ne yapalım? Gülü seven dikenine katlandığı gibi Müslüman da Müslüman kardeşinin ufak tefek kusurlarına göz yumacak, görmeyecek. Bilecek ki kusursuz insan olmaz. Bilecek ki kendisinde de nice kusurlar var. Kendisi de onlardan vazgeçebildi mi? Şöyle Nasreddin Hoca hani ne demiş? Ben senin gençliğini de bilirim ya demiş. Akili gençlik demiş ilk önce. Bakmış etrafta kimse yok. Sonra kendi kendine ben senin gençliğini de nasıl olduğunu biliyorum ya demiş. Biz kendimizi biliriz. Bizim nice kusurlarımız vardır. Kendimize bakacağız. Başkasında da kusur olabileceğini düşüneceğiz. Bir. Bir de kendimiz başkası bizi sevsin diye herkes gayret içinde olacak. Kendisindeki kötü huyları atma, etrafa karşı daha dikkatli olma, nazik olma, efendim tatlı dilli, güleç yüzlü olma dikkat edecek hepimiz. Bu muhabbetleşmeyi sağlayacağız. Neden? Nereden çıktı? Bu muhabbetleşmeyi sağlayamazsak cennete gidemiyoruz onda. Tam iman etmiş olamıyoruz. Tam iman etmiş olmayınca da cennete gidemiyoruz. Cennetin yolu kapanıyor bize. Biz bu kaş çatıklığıyla, bu hoyratlıkla, bu itişmeyle, bu kakışmayla şey yapınca cennetin kapıları kapanıyor. Açılmıyor. Açılması için birbirimizi sevmek zorundayız.

afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Ey Allah'ım, beni senden ayırma. Beni senin cemalinden ayırma. Balığın canı su içre diridir. İlahi, balığı gölden ayırma. Seni sevmek benim dini imanım. İlahi, dini imandan ayırma.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele eyle. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşı ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler üstün.

0: göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed

0: el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam birliğinin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir dua bize talim buyuruyor. Buyurmuş ki, men kâle hîne yusbihu ev hîne yumsi. Her kim ki sabaha erdiği zaman veyahut akşama erdiği zaman şu sözü söylerse ne olur? Femâte min yevmihi ev min leyletihi. Onu okuduğu o günde, onu okuduğu o gecede ölü verirse dehelel cennet, cennete girer. Bu duayı okuduğu gün ölürse cennete girer. Çok kuvvetli hadis kitaplarında gelmiş bir hadisi şerif. Efendim Seyyidül İstiğfar diye de şöhret bulmuştur. Kardeşlerimin de tahmin ederim çoğu elhamdülillah bunu ezbere bilmektedir. Hangi şey okunduğu zaman o gün ölürse, o gece ölürse cennete sokmasına vesile olacak olan dua şu: Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente, halakteni ve ene abdüke ve ene ala ahdike ve vaadike mestetatü, euzbike min şerri ma sanatü, ebu uleke bi nimetike aleyye ve ebu ubizembi, fagfirli fe innehu la yagfiru zünube illa ente femate min yevmihi diye gidiyor. Manası, ey benim yüceler yücesi Rabbim, ey benim yüceler yücesi Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Beni besleyen, bu hale getiren, bu nimetlere erdiren sensin. Senden gayrı ilah, mabut yok. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ben sana ahdim ve vaadim üzerinde devam ediyorum, edeceğim gücüm yettikçe. Yaptığım şeylerin şerrinden, günahından sana sığınırım. Senin bana nimetlerini itiraf ederim. Bu nimetlerine rağmen hatalı, kusurlu işler yaptığımı da kabul ediyorum. Kabahat bende. Ya Rabbi beni affet, mağfiret eyle. Çünkü senden gayrı günahları affı mağfiret edecek bir yer, merci yok ya Rabbi diyor. İşte bu sözü söylerse sabahleyin, o gün ölürse efendim cennete girer. Akşam söylerse, o akşam ölürse, o gece ölürse cennete girer. Bu mana. İşte bu manayı hatırınızda güzel tutmaya çalışın.
1: Dostça bir tavsiye. Akra.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Radyonuz Akre FM frekanslarından bizleri dinleyen herkesi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun efendim. Bugünkü programımızın konusu, Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen peygamberlerden Lut aleyhisselam olup, onu kavmiyle mücadelesini ve nihayet kavminin helakini anlatmaya çalışacağız efendim. Değerli dinleyenler, Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberlerin aynı dönemde yaşadıklarını bizlere bildirmektedir. Mesela Hazreti Harun, Firavun'la olan mücadelesinde ve kavmine yaptığı tebliğde kardeşi Hazreti Musa'ya destekçi olmuştur. Hazreti Yakup'la oğlu Hazreti Yusuf da Allah'ın aynı dönemde peygamberlik makamıyla şereflendirdiği mübarek insanlardır. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut'un da aynı dönemde ve aynı coğrafyada yaşadıkları haber verilir. Hazreti İbrahim'i geçtiğimiz programlarda tanımış ve onu anlatırken Hazreti Lut'un da Sodom kavmine peygamber olarak gönderildiğinden bahsetmiş, sonuçta da kavminin helaki için görevlendirilen meleklerden haberdar olmuştuk. Bu kısa girişten sonra şimdi dilerseniz Hazreti Lut'u anlatmaya başlayalım. Hazreti Lut. Kur'an-ı Kerim'de ismi bildirilen peygamberlerden. İbrahim aleyhisselamın yeğeni yani kardeşi Harran'ın oğludur. Soyu Lut bin Harran, bin Tara, bin Nahor, bin Saruk'tur. Lut aleyhisselam uzuna yakın orta boylu, beyaz tenli, güzel yüzlü, ince burunlu, küçük kulaklı, uzun parmaklı, güzel gülüşlü, ibadet ehli, cömert, sabırlı, muttaki, konuksever, çiftçilik eder, eker biçer, elinin emeğiyle geçinir, mübarek bir zattı. Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi, bunun üzerine ona, İbrahim'e, önce yeğeni Lut iman etti. İbrahim aleyhisselama ilk iman edenlerden, Allah yolunda onunla birlikte hicret etmek şerefine erenlerden olup, daima İbrahim aleyhisselamın yolunda ve şeriatında olmuştu. İbrahim aleyhisselam ve ona inananlara, Nemrud'un küfür diyarından hicret ettikten sonra yerleştikleri yerde, Yüce Allah tarafından bol, bereketli rızık, geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan edildi. İbrahim aleyhisselam ve Lut aleyhisselamların ihlasları, bereketli yerlere gönderildikleri, kendilerine ilim ve hikmet verildiği ayeti celilelerde şöyle bildirilmektedir. Onu ve Lut'u, İçinde alemlere bereket verdiğimiz yere ulaştırıp kurtardık. Rivayete göre Irak'taydılar, Şam'a geçtiler. Hazreti İbrahim oradan Filistin'e, Hazreti Lut da oraya bir günlük mesafedeki Sedum'a yerleşti ve kendisine orada peygamberlik verildi. Ona, İbrahim'e, İshak'ı ve fazladan da torunu Yakub'u verdik. Her birini de iyilerden kıldık. Onların üçünü de emrimizle doğru yola çağıran önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler yapmalarını, namazı dosdoğru kılmalarını, zekat vermelerini vahyettik. Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi. Lut'a gelince, ona da bir hüküm, hikmet, peygamberlik ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan o memleketten kurtardık. Hakikaten onlar yoldan çıkmış kötü bir kavimdiler. Onu rahmetimize, korumamıza dahil ettik. Çünkü o iyilerdendi. İbrahim aleyhisselamın kardeşi Harran'ın oğlu Lut aleyhisselamın da orada malı çoğaldı. İbrahim aleyhisselam ona, Yüce Allah bizim mallarımızı küçük büyükbaş hayvanlarımızı çoğalttı. Sen yanımızdan ayrılıp Sedum ve Amure bölgesine yerleş dedi. Bu şehirler İbrahim aleyhisselamın oturduğu yerin yakınındaydı. Lut aleyhisselam oraya gidip yerleşti. Savaşarak o bölgeye gelen bir kral Lut aleyhisselam ve adamlarıyla çarpıştı. Kendisini esir edip mallarına el koydu. İbrahim aleyhisselam bunu haber alır almaz maiyetiyle gidip çarpışarak Lut aleyhisselamı kurtardı ve gasp edilen mallarını da geri aldı. Allah ve Resulünün düşmanlarından birçoklarını öldürdü. Bozguna uğratarak kaçırdıklarını da Dımaşk, Şam'ın doğusuna varıncaya kadar takip etti, kovaladı.
Lut aleyhisselam yerleştiği bölgede Sedum ve diğer şehirler halkının şehir dışında yol üzerinde bostanları ve meyve bahçeleri vardı. Yağmursuzluktan, kuraklık ve kıtlığa uğradıkları zaman birbirlerine içinde geçimliğiniz bulunan meyve bahçelerinizi dışarıdan gelecek yolculardan koruyunuz dediler. Nasıl koruyalım dediler. Birbirlerinin yanına gelip gittiler. Yurtlarınızın içinde bulunan tanımadığınız yabancıların elbiselerini soyunuz. Hatta ırzlarına geçiniz. Siz böyle yapmayı adet edindiğiniz zaman insanlar şehirlerinize ayak basamazlar dediler ve dediklerini de yapmaya başladılar. Artık yolları kesiyorlar, yurtlarından geçen erkek yolculara sataşıyorlar, onlarla alay ediyorlar, yakaladıklarının ırzına geçiyorlardı. Yeryüzünde ilk kez işlenen büyük bir günahı işliyor, iğrenç olan livata, homoseksüellik, bugün tedavisi mümkün olmayan AIDS hastalığına sebep olan cinsi sapıklık yapıyorlardı. Bu iş içinde kendilerinden evvel alemlerde işlenmemiş bir hayasızlığı güzel ve normal göstermiş, onlar da nefislerini bu sapkınlığa bağlamışlardı. O hale geldiler ki yollarda açıktan açığa birbirlerinin dahi ırzına geçiyorlar ve bundan katiyen utanmıyorlardı. Bölgede yaşayanların bu azgın tutumları sürüp giderken Yüce Allah, Cebrail aleyhisselamı Lut aleyhisselama göndererek küfürleri ve ahlaksızları ayyuka çıkan Sedum ve diğer şehir halklarına peygamber olarak görevlendirildiğini bildirdi. Lut aleyhisselam onların içinde 29 yıl kadar kaldı. İnsanlara İbrahim aleyhisselamın dinini tebliğ etti. Onları bir olan Allah'a ibadete ve yapa geldikleri haksızlık ve ahlaksızları bırakmaya davet etmekte, davetini kabul ve tevbe etmedikleri takdirde azaba uğrayacaklarını haber vererek onları bu çirkin işlerden men edip doğru yola davet etti. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Lut'u da gönderdik. O da vaktiyle kavmine demişti ki, sizden önceki alemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşu mu yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere varıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir kavimsiniz. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun ve bana itaat edin. Buna karşı sizden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?

Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Vaktiyle o kavmine demişti ki, siz göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız? Gerçekten kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşacaksınız? Doğrusu siz ne yaptığını bilmeyen beyinsiz bir kavimsiniz. Şüphesiz Lut da elbette gönderilmiş peygamberlerdendir. Lut'a da peygamberlik verdik. O kavmine dedi ki, gerçekten siz, sizden önce geçen milletlerden hiçbirinin yapmadığı bir hayasızlığı, çirkin işi yapıyorsunuz. Siz yine kadınları bırakıp erkeklere gidecek, çocukların doğma yolunu kesecek ve toplantılarınızda meşru davranmayacak, edepsizlik yoluna gidecek misiniz? Sorusuna kavminin cevabı, tehdidinde doğru söyleyenlerdensen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başkası olmadı.''

Şeytanın yol arkadaşlığını benimseyen Sedum halkı, Lut aleyhisselamın davetine uymadılar. İsyan edenler arasında kendi hanımı da vardı. O da kocası Hazreti Lut'a inanmamıştı. Kafirlerle bir olup ona ihanet etmişti. Bu azgın ve cinsi sapıklıkla uğraşan, şeytanın ırzlarına teslim aldığı bu sapkın, şımarık kavim, iman etmedikleri gibi Hazreti Lut'u yalanlamış, onu ve ona inananları da memleketlerinden kovma kararı almışlardı. Hazreti Lut'un uyarılarını alaya alarak, doğruysan getir şu azabını da görelim diye küçümsediler. Bu durum, ayeti celililerde şöyle ifade edilmiştir. Semud kavmi, Lut kavmi ve Şuayb'ın kavmi olan Eyke halkı da yalanladı. İşte bunlar o Allah'a ve emirlerine çağıran peygamberleri yalanlayan gruplardır. Lut kavmi de onun uyarılarını yalanladı. Kavminin cevabı, onları Lut ve yandaşlarını kasabanızdan çıkarın. Herhalde onlar fazlasıyla temiz olan insanlarmış demekten başka olmadı. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Sapık kavmin isyanının gittikçe artması üzerine Allahu Teala onları cezalandırmak için melekler görevlendirdi. Bu melekler Cebrail, Mikail, Azrail aleyhisselamdı. Bir başka rivayete göre de Cebrail aleyhisselamla birlikte 12 melekti. Melekler önce İbrahim aleyhisselama uğrayıp kendisine bir erkek evlat Hazreti İshak'ın verileceğini müjdelediler ve azgın Sedum halkını helak etmek üzere geldiklerini söyleyip ayrıldılar. Bu olay Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. İbrahim'den korku gidip kendisine çocukla ilgili müjde gelince Lut kavmi hakkında affedilmeleri için bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim hakikaten çok yumuşak huylu, çok duygulu ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç, tartışma. Çünkü Rabbinin emri gelmiştir. Onlara artık geri çevrilmez bir azap muhakkak gelecektir dediler. Elçilerimiz, melekler, İbrahim'e oğlu olacağına dair müjdeyi getirince dediler ki, biz şu memleketin Sedum'un halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın halkı büsbütün zalim kimselerdir. İbrahim dedi ki, ama içlerinde Lut vardır. Onlar, biz orada kim olduğunu daha iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette Rabbimizin emriyle kurtaracağız. Yalnız karısı geride azapta kalanlardan olacaktır dediler. İbrahim onların melek olduklarını anladı ve ey gönderilmiş elçiler, asıl işiniz nedir dedi. Onlar, biz günahkar bir kavme, Lut kavmine üzerlerine çamurdan pişirilmiş taşları yağdırmak için gönderildik dediler. O taşlar, haddi aşanlar için Rabbinin katında işaretlenmiştir. Peygamberlerini sürgün etmeye hazırlanan Sedum kavminin, Allah'a iman etmeyecekleri ve uyarılara dikkate almayacakları iyice belli olmuştu. Sapkınlıkta ısrar ediyor, Lut peygamberi sürgün ederek cezalandırmayı planlıyorlardı. Sonunda Lut kavminin üzerine inecek olan helaki taşıyan azap melekleri İbrahim aleyhisselamın yanından ayrılmış ve Sedum beldesine gelmişlerdi.

Taberi tarihindeki rivayete göre elçi melekler gündüzün ortasında oraya yetiştiklerinde Sedum Irmağı kenarında Lut aleyhisselamın ev halkı için su dolduran kızıyla karşılaştılar. Ona "Ey genç kız, konuk olunacak yer var mı?" diye sordular. Genç kız "Evet, konuklayacağınız şurasıdır. Fakat ben gidip yanınıza gelinceye kadar içeri girmeyin ve burada bekleyin." dedi. Gidip babasına "Babacığım, şehrin kapısı önündeki yiğitler senin yanına gelmek istiyorlar. Ben onların yüzlerinden daha güzel yüzlüsünü görmüş değilim. Sakın senin kavmin onları yakalayıp kendilerine bir rezillik yapmasınlar." dedi. Zira Lut kavmi erkek konuk kabul etmekten Lut aleyhisselamı men etmişler, ona "Sen aramızdan çekil, erkekleri biz konuklayacağız." demişlerdi. Lut aleyhisselam genç konukları gizlice evine almış, onlardan hiç kimsenin haberi olmamıştı. Hazreti Lut, güzellikleriyle dikkat çeken bu gençlerin melekler olduğunun farkında değildi. Bu yüzden evine misafir olan bu şahıslar onu çok kaygılandırıyordu. Çünkü kavminin erkeklerinin onlara saldırmasından korkuyordu. Elçi melekler Lut aleyhisselama, "Biz bu gece sana konuk olmak istiyoruz. Biz bu gece sana konuğuz." dediler. Melekler, nur yüzlü genç delikanlı suretinde Hazreti Lut'un evine gelince, Hazreti Lut'un isyankar hanımı Vahile gidip durumu azgın Sedum halkına bildirdi. Lut'un evinde öyle genç erkekler var ki ben şimdiye kadar ne onlar gibisini ne de onların yüzlerindeki güzelliğin bir benzerini ve kendilerinden yayılan güzel kokudan daha güzelini görmüş değilim dedi. Azgın Sedum halkı hemen büyük sevinçle sanki koşarak gelerek Hazreti Lut'un evinin etrafını sarıp misafirlerini bize teslim et diyerek musallat olmaya kalkıştılar. Bu durum Hazreti Lut'u öyle üzdü ki nefes almakta zorluk çekti. Kalbi sıkıştı, takati kesildi. Hazreti Lut onlara nasihat ettiyse de dinlemeyip kapıyı zorladılar. İğrenç niyetlerini açıkça belirterek delikanlıları elde etmeye kararlı olduklarını söylediler ve Hazreti Lut'u bu işe karışmaması konusunda uyardılar. Lut aleyhisselam bu zorba grup karşısında onlara karşı koyacak güçten yoksundu. Ne bir hizmetlisi vardı ne de taraftarı. Böyle bir durumda yalnızlığı, güçsüzlüğü ona çok dokundu ve "Keşke," dedi, "size engel olacak kuvvetim olsa size karşı koyabilsem." Lut aleyhisselam melek olduklarını bilmediği misafirlerine dönerek, "Siz bu belde halkının ne yaptığını biliyor musunuz? Siz onların işini işittiniz mi?" dedi. Misafirleri, "Neymiş onların işi? Ne yapıyormuş onlar?" diye sordular. Lut aleyhisselam, "İnsanlar içinde onlardan daha kötü bir kimse yoktur. Ben yeryüzünde kötü iş işlenen yer olarak onların beldesinden daha kötüsü bulunmadığına şahadet ederim. Vallahi ben yeryüzünde onlardan daha habis insanlar bulunabileceğini bilmiyorum." dedi ve böylece kavmi aleyhinde şahadette bulunmuş oldu. Bütün bu olanlar sırasında Hazreti Lut durmadan Rabbine dua ediyordu. "Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar." Lut, "Ey Rabbim, senin emrine uymayıp bozgunculuk yapan kavme karşı bana yardım et," dedi. Bunun üzerine melekler, "Ey Lut, gerçekten biz Rabbinin elçileriyiz. Kalbini onlardan gelecek bir korku ve zararla meşgul etme. Onlar sana asla dokunamazlar," dedi. Cebrail aleyhisselam dedi ki, "Hemen gecenin bir kısmında ev halkınla çık, git ve içinizden hiçbiri geri kalmasın. Ancak hanımın hariç. Çünkü kavmine isabet edecek azap ona da gelecektir. Onların helak zamanı sabah vaktidir." Burada yine ayeti celilelere dönelim dilerseniz efendim. O elçilerimiz delikanlı şeklinde Lut'a gelince Lut onlar yüzünden endişelendi ve göğsü daraldı. Sapık kavminin onlara saldırısından korkuyordu ve "Bu çok çetin bir gündür," dedi. Kavmi de kafalarındaki kötü niyetle alelacele yürüyüp koşarak ona geldi. Onlar daha önceden de o çirkin sapık işleri yapıyorlardı. Lut dedi ki, "Ey kavmim, işte şunlar kızlarım. Elçilere dokunmayın. Onları nikahlamanız sizin için daha temizdir. Allah'a hürmetiniz olsun, azabından sakının. Misafirlerim yanında beni utandırmayın. İçinizde aklı başında bir adam yok mu?" dedi. Dediler ki, "Senin kızların üzerinde hiçbir hakkımız bulunmadığını elbette sen de bilirsin. Sen bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut, keşke size karşı bir gücüm olsaydı veya sarp bir kaleye sığınabilseydim," dedi. Elçi melekler dediler ki,

Ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşıp dokunamazlar. Gecenin bir kısmında hemen aile fertlerinle yürü, buradan çık. Sizden hiçbiri bu emirden geri kalmasın. Ancak karın hariçtir. Çünkü onlara erişen azap, ona da erişecektir. Onlara vaat edilen vakit sabah vaktidir. Sabah da yakındır değil mi? Onlar, biz Lut ailesi hariç günahkar bir topluma onları helak için gönderildik. Çünkü biz Rabbinin emriyle Lut'un inanmayan karısı dışında bu aile ve inananlardan herkesi kurtaracağız dediler. Ey Resulüm! Onun geride kalan ve helak olanlardan olmasını ve her şeyi biz takdir etmiştik. Elçi melekler Lut ailesine geldiği zaman Lut onlara, doğrusu siz bizce tanınmayan kimselersiniz dedi. Onlar da, hayır, biz sana kavminin hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi, o azabı getirdik. Sana hakkın emriyle geldik. Elbette biz doğru söyleyenleriz. Hemen gecenin son bir kısmına doğru aileni buradan götür. Sen de arkalarından git. Sizden hiçbir kimse arkaya dönüp bakmasın. O belayı görmesin. Kendisine azap isabet etmesin. Emredildiğiniz yere Şam'a geçip gidin dediler. Böylece Lut'a sabaha girerlerken muhakkak onların arkası soyu kesilmiş, tükenmiş olacaktır diye hükmümüzü bildirdik. Sodom şehrinin ahlaksız homoseksüel halkı onlara kötülük yapmak için sevine sevine misafirlerin yanına geldiler. Lut onlara dedi ki, hakikaten bunlar benim misafirlerimdir. Onlara kötülük ederek beni rezil etmeyin. Allah'tan korkun ve beni mahcup etmeyin. Kavmi de, biz seni el alemin işine karışmandan ve misafir kabul etmenden yasaklamadık mı? Dediler. Lut, eğer dediğinizi yapanlarsanız, işte kızlarım, sizi onlarla evlendireyim dedi. Elçilerimiz Lut'a gelince, Lut onlar hakkında tecavüze uğrayacakları korkusundan dolayı fenalaştı ve onlar yüzünden içi pek daraldı. Dediler ki, bizden yana korkma ve üzülme. Doğrusu biz, geride azapta kalacaklardan olan karın hariç, Rabbimizin emriyle seni ve aileni kurtaracağız. Muhakkak ki şehir halkının üzerine yoldan çıkmış olmaları yüzünden gökten bir azap indireceğiz. Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan, o helak ettiğimiz ülkeden ibret alınacak apaçık bir işaret bırakmışızdır. Hazreti Lut, meleklerin bildirdiği bu haber üzerine rahat bir nefes aldı. Azgın kavim içeri girmek için kapıyı kırınca Cebrail aleyhisselam, ey Lut, kapıyı aç ve geriye çekil gelsinler dedi. Lut aleyhisselam kapıyı açıp geri çekildi. Cebrail aleyhisselam kanadını önlerine gerdi ve içeriye hücum eden azgınların gözleri aniden kör oldu. Karanlığa gömülüp kaldılar. Bu başlangıç şaşkın şaşkın kaçışmaya başlayan Lut kavmine vaat edilen helakın kapıya dayandığının alametiydi. Hazreti Lut, karısının dışında ailesini yanına alarak o gece Sodom şehrinden ayrılmıştı. Nihayet gece bitip gün ağarmaya başlayınca Sedum'da korkunç bir ses duyuldu. Ardından dehşetli bir sarsıntı hissedildi. Azabın saati gelip çatmış, helak melekleri şehrin altını üstüne getirmeye başlamışlardı. Evlerinden fırlayıp kaçışan, sığınacak bir yer arayan sapkınlar boşuna çırpındılar. Toprak yarılıp üzerindekileri yutuyor, gökten taşlar yağıyordu. Her taş isabet edeceği günahkarın adıyla damgalıydı. Gidip onu buluyordu. Bu taşların isabet etmediği Sedumlu kalmadı. Her sapkın neye uğradığını dahi anlayamadan helak olup silindi. Bu helak edilme hali Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirilmektedir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını karısı hariç kurtardık. Çünkü o gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu. Azap emrimiz gelince o yerin üstünü altına getirdik ve üzerine de pişirilmiş balçıktan yapılıp istif edilmiş ve Rabbinin katında nereye ve kime isabet edeceği damgalanmış taşlar yağdırdık. O taşlar her zaman zalimlerden uzaklaşmış değildir. Lut kavmi kendilerini öyle kaybetmişlerdi ki sarhoşlukları içinde şaşkınca bocalıyorlardı. Derken güneş doğarken onları korkunç bir ses yakaladı.
Bir anda şehirlerin üstünü altına geçirdik ve üzerlerine de pişirilmiş çamurdan

taş yağdırdık. Elbette bunda ince anlayışlı kavrama kabiliyeti olanlar için nice ibretler vardır. Ve o şehrin harabeleri Kureyş'in ve herkesin geçerken görebileceği işlek bir yol üzerinde hala durmaktadır. Bunlardan ibret alsalar ya, elbette bunda inananlar için ibret vardır. Biz de geride kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu, ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmuru yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette bir ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ailesini karısı hariç kurtardık. Onun da geride helak içinde kalanlardan olmasını takdir ettik. Üzerlerine taş halinde bir yağmur yağdırdık. Ne kötüydü uyarıldıkları halde iman edip yola gelmeyenlerin yağmuru. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek üredi verdik. İşte azabımın ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Orada Sedum'da Lut'a inanan kim varsa çıkardık. Orada Müslüman olan bir ev halkından Lut ve iki kızından başkasını bulmadık. Nihayet inanmayanların başlarına gelecek böyle acıklı bir azaptan korkanlar için ibretlik olarak orada birer işaret bıraktık.

0: Hazreti Lut'un kavminin yaşadığı ve helak olduğu topraklar, Kur'an-ı Kerim'de altüst olan memleket manasına gelen El-Müttefikat şeklinde zikredilmiştir. Sedum beldesi altüst olduktan sonra kaynar sular fışkırıp göl haline geldi. Bugün bu bölge Lut Gölü adıyla anılmaktadır. Yahudi kaynaklarında ise bu belde Sodom ismiyle geçmektedir. Lut aleyhisselam kavminin helakından sonra Şam bölgesine gidip amcası Hazreti İbrahim'in yanında 7 sene kaldı. Bu arada İbrahim aleyhisselam Lut aleyhisselamın kızıyla Medyen bin İbrahim'i evlendirdi. Yüce Allah onun neslini de bereketlendirdi. Medyen halkı onlardan hasıl oldu. Sonra Hicaz'a gidip 80 yaşındayken orada vefat etti. Kabrinin İbrahim aleyhisselamın kabrinin de bulunduğu Filistin'deki Halilur Rahman'da veya Mekke-i Mükerreme'de Kabe yanında Hatim denilen yerde olduğu rivayet edilir. Hadis alimleri Ahmet bin Hanbel ve İbn-i Mace'nin eserlerinde bildirdiklerine göre iki cihan serveri Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisi şerifinde buyurmuştur ki benden sonra en korktuğum şey ümmetimin Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır. Tarihçiler Lut kavmine isabet eden bu büyük felaketin yerinin Lut Gölü veya Ölü Deniz olarak bilinen gölün kıyısı olduğu görüşündedirler. Günümüzde İsrail işgali altındaki Batı Şeria ile Ürdün arasında kalan Lut Gölü'nün yanında yer alan tarihi Sodom ve Gomorra şehirleri, Hazreti Lut'un tebliğde bulunduğu sapık eşcinsel kavmin yaşadığı yerler olarak kabul edilmektedir. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalar, Lut Gölü'nün kıyısında yer alan bu şehirlerin büyük bir deprem sonucunda aşağı çöktüğünü göstermektedir. Lut Gölü'nün geneline göre çok daha sığ olan bir bölümü, araştırmacılara göre yerin derinliklerine giren Lut kavminin kalıntısıdır. Hazreti Lut, sapkın kavmine karşı sabırla mücadele etmiş, onları Allah'a iman etmeye ve ahlaksızlıklardan uzak durmaya davet etmiştir. Allah'ın alemlere üstün kıldığı bu mübarek elçiler, hayatları boyunca gösterdikleri iman derinliği ve yüksek ahlakla Allah'ın hoşnutluğunu kazanmış, sonsuz nimetlerle bezenmiş cennet yurduna erişmişlerdir. Samimi iman sahipleri olarak bizlerin de hayatımızdaki en büyük amacımız, birer hidayet rehberi olan peygamberlerimizin bu şerefli yolunu izlemek ve böylece Allah'ın razı olduğu muvahhid kullardan olmak olmalıdır diyor ve bir programımızı daha bitiriyoruz. Yeni bir günde yeni bir bölümle buluşmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

0: Araba kullanmak kolay mı? Sıkı trafikte kolay değil. Usta şoför olmak lazım. Dünyayı dolaşmış, efendim, bilmem kaç sene araba kullanmış, hiç kaza yapmamış. Madalya veriyorlar adama. Hiç kaza yapmamış. Kolay mı? Değil. Çok dikkat etmek lazım. Sakin olmak lazım. Araba sürücülüğü nedir? Dervişliktir. Sabırdır. Sağa sola kızarsan, bağırırsan, çağırırsan, camı açıp elini kolunu oynatırsan, işaret edersen, efendim, ağzını bozarsan, yüzünü ekşitirsen olmaz. Dervişlik. Böyle şey olmaz. Nasıl olacak? Sakin olacak. Dervişlik, yani araba sürmek dervişlik. Kolay değil.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

İlahi, lütfu rahmet kapısını aç. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Atanın zerresidir, taht ile taç. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Açılsın kullara ol ulu dergah. Kolay gelsin kamuya müstakim rah. Sana muhtaç iken her bende her şah. Bizi gayrı kapıya etme muhtaç.

Nebilerde olan envar hakkı için, velilerde olan esrar hakkı için, meşayihte olan etvar hakkı için, bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Cemalin hazretinin bahçeti için, Celalin hazretinin heybeti için, Muhammed Mustafa'nın hürmeti için, bizi gayrı kapıya etme muhtaç. Bu düşmüş Nuri'nin ol destgiri, elin al daima kaldır fakiri, müesser eyleyip hayır kesiri, bizi gayrı kapıya etme muhtaç.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, insanı incitecek kötü sözün açıkta söylenmesini sevmez. Ancak zulmedilenler hariç. Allah her şeyi işiten ve bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz ya da bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye gücü yetendir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlere inanmamakla Allah ile peygamberlerinin arasını ayırmak isterler ve biz peygamberlerin bazısına inanır, bazısını da inkar ederiz diyerek bu ikisi imanla küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bu kimseler gerçekten kafirdir ve biz kafirlere rezil ve perişan edici bir azap hazırladık. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlara gelince onlara da Allah mükafatlarını verecektir. Allah tevbe edip dönenleri çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Resulüm, ehli kitaptan Yahudiler senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni isterler. Çok görme. Nitekim onlar Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi de Allah'ı açıkça bize göster demişlerdi. Bunun üzerine haksızlıklarından dolayı onları yıldırım çarptı. Daha sonra kendilerine açık deliller gelmişken buzağı kafalarına uygun geldiği için ilah edindiler. Fakat tevbe ettikleri için bunu da affettik. Musa'ya da açık bir hakimiyet verdik. İmanda verdikleri sağlam söz sebebiyle o sözde durmaları için Tur'u şahitlik ve bir tehdit için tepelerine kaldırdık ve onlara o şehrin kapısından baş eğerek hürmet içinde girin dedik. Ve yine onlara cumartesi günü balık avlayarak hürmetsizlik edip haddi aşmayın demiş ve kendilerinden ağır bir teminat almıştık. Fakat verdikleri sağlam sözü ahitlerini bozmaları, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir, bize yapılan davet boşunadır demeleri sebebiyle onları lanetledik ve başlarına belalar verdik. Hayır, kalpleri perdeli değil, küfürleri sebebiyle Allah onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Artık Yahudiler pek azı hariç iman etmezler. Onların İsa'yı inkar etmeleri, Meryem'e zina etti diye büyük iftirada bulunmaları ve Allah'ın Resulü Mesih Meryem oğlu İsa'yı biz öldürdük demeleri sebebiyle onları lanetleyip cezalandırdık. Halbuki onlar onu ne öldürdüler ne de astılar. Fakat onlara o sırada asıp öldürdükleri adam tıpkı İsa'ya benzer gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşen Yahudi ve Hristiyanlar bu hususta tam bir şüphe içindedirler. Tahmine uymaktan başka onunla ilgili hiçbir sağlam bilgileri yoktur ve onu kesinlikle öldürmediler. Zaten kesin öldürdüklerini de bilmiyorlar. Bunun aksine Allah onu, İsa'yı kendisine yükseltti ve korudu. Allah mutlak galip, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan olup da ölümünden önce, ölüm anında onun ilah değil, Allah'ın kulu ve Resulü olan insan olduğuna iman etmeyecek kimse yoktur. O da kıyamet gününde onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin bir kısmının zulümleri ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'tan men edildikleri halde faiz almaları ve haksız yere halkın mallarını yemeleri yüzünden biz vaktiyle kendilerine helal kılınmış olan birçok iyi ve güzel şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden küfre sapanlara da çok acıklı bir azap hazırladık. Fakat o ehli kitap olan kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler sana indirilen Kur'an'a da senden önce indirilen kitaplara da iman ederler. Onlar namazı dosdoğru kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlardır. İşte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi, Resulüm, şüphesiz sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiş. Davud'a da Zebur'u vermiştik. Bundan önce sana haberini anlattığımız bir kısım peygamberler ve sana anlatmadığımız daha nice peygamberleri de gönderdik. Ve Allah Musa'ya hatiften ilahi kelamla hitap edip konuştu, emirlerini bildirdi. Biz Resulleri rahmetle müjdeleyici ve azaba karşı uyarıcı olarak gönderdik ki, bu Resullerden sonra insanların ahirette Allah'a karşı bizi imana çağıran olmadı diye hiçbir delil ve bahaneleri kalmasın. Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an'la şehadet eder ki, onu kendi ezeli ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kafidir. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler elbette derin bir sapıklıkla sapmışlardır. Şüphesiz inkar eden, küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği, Kur'an'ı getirdi. Kendi faydanıza olarak ona iman edin. Eğer küfre saparsanız bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Onun sizin inanmanıza ihtiyacı yoktur. Allah her şeyi bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih, ancak Allah'ın Resulü ve Meryem'e ulaştırdığı ol kelimesinin eseri ve Cebrail'le onun tarafından gönderilmiş bir ruhtur. Allah'a ve Resullerine inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi faydanıza olarak buna son verin. Allah bir tek ilahtır. O çocuğu olmaktan tamamen uzaktır, münezzehtir. Onun şanı yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah kafidir. Mesih İsa da, Allah'a en yakın melekler de, Allah'a kulluk yapmaktan asla çekinmezler. Kim O'na kulluktan kaçınır ve büyüklük taslarsa, bilsin ki Allah ahirette onların hepsini huzurunda toplayacak, hesaba çekecektir. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecek ve kendi lütfundan daha da artıracaktır. Kendisine kulluktan çekinenlere ve büyüklük taslayanlara ise acıklı bir azapla azap edecektir. Onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve bir yardımcı bulamayacaklardır. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. İşte Allah'a inanan ve O'nun Kur'an'daki buyruklarına tam sarılanları Allah kendi katından bir rahmet ve lütuf içine cennete koyacak ve onları sonu kendisine ulaşan doğru bir yol, İslam'a iletecektir. Ey Resul! Senden mirasta fetva isterler. De ki, Allah kelale, babası ve çocuğu olmayıp kardeşlerini

mirasçı bırakan hakkında şöyle fetva veriyor. Eğer çocuğu ve babası olmayıp da bir kız kardeşi olan bir erkek ölürse, bıraktığının yarısı onundur. Eğer mirasçı erkek kardeşse, çocuksuz ve babasız ölen kız kardeşine tamamen varis olur. Eğer kelale olarak ölenin iki veya daha fazla kız kardeşi varsa, bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer bu kalanlar erkek ve kız kardeşler olarak karışıksalar, o zaman bir erkeğe iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırıp sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Maide Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 120 ayettir. 3. ayeti Veda Haccı'nda Arafat'ta inmiştir. Sure, adını 112 ve 114. ayetlerde Hazreti İsa'nın Allah'tan istediği bir sofra olan Maide'den almaktadır. İçinde münafıklara, ehli kitaba ve bazı İslami hükümlere yer verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a iman akdinizin gereğini ve insanlarla yaptığınız sözleşmeleri yerine getirin. İhramdayken avlanmak helal değildir. Ancak aşağıda haram olduğu bildirilenler dışındaki ehli kurbanlık hayvanlar, deve, sığır, koyun ve benzeri size helal kılındı. Allah dilediğini hükmeder. Ey iman edenler! Allah'ın şiarlarına, dinin esaslarına, alametlerine, hac için koyduğu emir ve yasaklarına, yapılması gereken şeylere ve haram aya, gönderilen kurbana, gerdanlara, gerdanlık takılanlara ve Rablerinden bol nimet, ticaret ve rıza isteyerek Beyt-i Haram'a yönelip gelenlere sakın hürmetsizlik etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman isterseniz avlanabilirsiniz. Hudeybiye'de Mescid-i Haram'dan sizi men ettikleri için bir kavme karşı duyduğunuz kin sizi haddi aşmaya sevk etmesin. İyilik ve takva Allah'ın emirlerine uygun yaşama, karşı gelmekten sakınmada yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın emirlerini çiğneyenlere karşı cezası çok şiddetlidir. Ölü hayvan, leş, çıkmış kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, henüz canı çıkmadan yetişilip şartlarına uygun tarzda kesilenler dışındaki boğulmuş, taş veya sopa ve benzeriyle vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, başka bir hayvan tarafından boynuzlanma neticesinde ölmüş ve yırtıcı hayvanlarca parçalanmış, bir de dikili, putlaştırılmış taşlar için boğazlanmış hayvanların etlerini yemeniz ve fal oklarıyla kısmet, şans aramanız size haram kılındı. İşte bunları yapmak Allah'a itaatsizliktir. Bugün küfre sapanlar, inkarcılar, dininizi ortadan kaldırıp sizi kendilerine çevirmekten ümidi kestiler. Artık onlardan korkmayın. Benden korkun. Bugün dininizi hükümleriyle kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak hayat tarzı olan İslam'ı beğenip seçtim. İşte dindeki bu yasaklara uymakla beraber kim açlıktan çaresiz kalırsa günaha meyletmeksizin, istek duymaksızın bu sayılan haram etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir. Resulüm, kendilerine hangi şeylerin helal edildiğini sana sorarlar. De ki, bütün iyi ve temiz olanlar size helal kılındı. Alıştırarak Allah'ın size öğrettiğinden kendilerine öğrettiğiniz avcı hayvanların kendilerine değil size tutuverdiklerinden öldürseler bile yiyin ve üzerine bunları salarken Allah'ın adını anın, besmele çekin, Allah'ın emrine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Şüphesiz ki
Allah

hesabı çok çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz olanlar helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin İslam'a uygun yiyeceği, avladığı ve kestiği size helal ve sizin kestiğiniz yiyeceğiniz de onlara helaldir. Müminlerden namuslu, iffetli kadınlarla sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu hür kadınlar, siz namuslu, iffetli, zinaya sapmamış ve onları gizli dost da edinmemiş olarak kendilerine mehirlerini verip nikah edince size helaldirler. Kim ilahi hükümlere inanmayı kabul etmez, inkar ederse onun bütün ameli boşa gitmiştir. O ahirette de zarar ve ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman abdestli olun. Bunun için yüzlerinizi dirseklere kadar, dirsekler dahil, ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yeniden ıslatıp başlarınızı meshedin ve her iki aşık kemiğiyle beraber ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz tam temizlenin, boy abdesti alın. Eğer hasta yahut yolculuktaysanız veya sizden biri abdest bozmaktan gelmişse veya kadınlarla temasta cinsi münasebette bulunmuşsa, bu halde su da bulamamışsanız temiz bir toprağa niyetle yönelin, yüzlerinize ve ellerinize ondan sürün. Allah size bir güçlük çıkartmayı istemez. Fakat şükredesiniz diye sizi maddi ve manevi, bedensel ve ruhsal yönden tertemiz yapmayı ve üzerinize din ve dünyanıza ait nimetini tamamlamayı ister. Allah'ın üzerinizdeki gerek İslam nimetini, gerekse işittik, itaat ettik dediğiniz zaman ona verdiğiniz andınızı, ki bunun sayesinde bağışlandığınızı hatırlayın. Allah'ın emrine uygun yaşayın. İtaatsizlikten sakının. Şüphesiz ki Allah gönüllerdekini hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için adaleti, hakkı ayakta tutan hakimler, adalet timsali şahitler olun. Bir kavme duyduğunuz kin sizi adaletten sapmaya sevk etmesin. Adil davranın. Takvaya daha yakın olan da budur. Allah'a karşı takvalı olun. Emirlerine uygun yaşayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip salih amel işleyenlere kendileri için mağfiret ve çok büyük bir mükafat olduğunu vaat etti. Küfre sapanlara ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar da alevli ateşin halkıdırlar. Ey iman edenler! Allah'ın size bahşettiği şu nimeti hatırlayın. Hani Yahudi ve müşrik bir topluluk size ellerini uzatmaya, sizi öldürmeye, peygambere suikast yapmaya kalkışmıştı da Allah onların ellerini sizden çekmişti, sizi korumuştu. Siz Allah'a sığınıp korunun, emrine uygun yaşayın. Müminler ancak Allah'a dayanıp güvensinler. Andolsun ki Allah İsrail oğullarından sağlam bir söz almıştı. İçlerinden de kavimlerinin hallerini bilen ve Kenan'daki düşmana karşı gelmede güvenilir 12 kefil müfettiş göndermek için seçtirmiştik. Allah buyurmuştu ki, ey İsrail oğulları, ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar, zekatı verir, peygamberlerime inanır, onlara yardım eder ve Allah'a güzel ödünçle bir borç verirseniz, Allah yolunda harcar ve ihtiyacı olanları Allah için gözetirseniz, mutlaka sizin kabahatlerinizi örterim ve elbette sizi alt tarafından ırmaklar akan cennetlere koyarım. Sizden kim bundan, yani Allah'a karşı söz veriyoruz dedikten sonra küfre saparsa, muhakkak o dosdoğru hak yoldan sapmıştır. Verdikleri kat'i sözlerini bozmaları sebebiyle onları lanetledik ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar Tevrat'ta gerek Resul-i Ekrem'e
gerek diğer ahkama ait kelimeleri yerlerinden kaldırıp değiştirirler. Onlar uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi de unuttular, terk ettiler. Hevalarına tabi oldular. Resulüm, içlerinden pek azı hariç onlardan yana daima bir hainliğin farkına varıp durursun. Yine de onları affet ve aldırma. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de peygamberleri aracılığıyla bildirdiklerime uymaları için sağlam söz almıştık. Onlar da uyarıldıkları şeylerden nasiplenmeyi unutup bıraktılar. Böylece ahitlerini ve yaşantılarını bozdular. Her iki grupta kitaplarını tahrif edip kitaplarında müjdelenen son peygamberi de reddettiler. Dinlerini fantezi haline getirdiler. Biz de yaptıklarının bu dünyada karşılığı olarak gruplar arasında veya kendi aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bırakıp saldık. Ve Allah onların birbirlerine ve başkalarına sanatkarca yaptıklarını kendilerine ahirette haber verecek ve hesap soracaktır. Ey ehli kitap! Size kitap, Tevrat'tan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu ortaya koyup açıklayan ve birçoğundan da sükutla geçiveren Resulümüz gelmiştir. Doğrusu size Allah'tan bir nur olan İslam veya Hazreti Muhammed ve apaçık bir de kitap Kur'an gelmiştir. Allah onunla, o kitapla rızasına uyanları selamet yollarına eriştirir. Onları kendi izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve dosdoğru bir yola iletir. Hiç şüphesiz Allah, o Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. De ki, öyleyse Allah, Meryem oğlu Mesih'i, annesini ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek isterse, ona karşı bunu önlemek için kimin elinden bir şey gelir? Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin mülkiyeti, hükümranlığı Allah'ındır. O, dilediğini yaratır. Allah, her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz İsa ve Üzeyr peygamberden dolayı Allah'ın oğulları durumundayız, dediler. De ki, öyleyse niçin Allah günahlarınız yüzünden sizi azap ediyor? Bilakis siz de onun yarattıklarından birer beşersiniz. O, kullarından niyet ve ameline göre dilediğini bağışlar, dilediğine de azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Ey ehli kitap! Peygamberlerin arası kesildiği zaman önceki peygamberleri gönderdiğimiz gibi size Resulüm Hazreti Muhammed geldi. Kıyamette bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye size gerçekleri açıklıyor. İşte size son müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah her şeye kadirdir. Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o içinizden peygamberler var etti ve size hakimiyet, hürriyet verdi. Yine zamanınızda alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın sizin yerleşmeniz için yazdığı mukaddes yere girin. Geri dönmeyin. Sonra dünya ve ahirette zarara uğrayıp perişan olursunuz. Onlar, ey Musa, doğrusu orada zorba olan azgın bir topluluk var. Ve biz onlar oradan çıkıncaya kadar oraya girmeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa biz de elbette gireriz, dediler. Allah'ın emirlerine uymamaktan korkanlar arasından, korkmadan görevini yapan ve Allah'ın lütufta bulunduğu iki adam casus olarak oraya gidip gelince, onların üzerine şehre girilen kapıdan girin. Eğer oradan girerseniz şüphesiz siz galipsiniz. İnanan kimselerseniz yalnız Allah'a güvenip dayanın, dedi. İsrailoğulları da, ey Musa,
Onlar orada oldu.

oldukları müddetçe biz oraya asla giremeyiz. Artık sen Rabbinle git. O zorbalarla ikini sarbedin. Biz burada oturacağız, dediler. Musa, ya Rabbi, ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Sözüm geçmiyor. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasını ayır, dedi. Allah buyurdu ki, ey Musa, muhakkak ki orası, o mukaddes yer, onlara 40 yıl yasak edilmiştir. Onlar o yerde, Tih çölünde bu müddet içinde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Artık bu yoldan çıkmış topluluğa üzülme. Resulüm, onlara Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Hani ikisi birer kurban sunmuşlardı. Habil koç, Kabil ekin sunmuştu da, onlardan birinin Habil'inki kabul olunmuş, gökten inen ateş onun kurbanını yakmış, diğerininki kabul olunmamıştı. O kurbanı kabul olunmayan Kabil, bu durumu kıskanarak kardeşine, seni mutlaka öldüreceğim, demişti. Habil de, Allah ancak kendisinin emrine uyan, karşı gelmekten sakınanlardan kurbanı kabul eder, demişti. Andolsun ki, beni öldürmek için elini bana uzatırsan, ben öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben, alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Doğrusu ben dilerim ki benim günahımla kendi günahını birlikte yüklenesin de cehennemliklerden olasın. İşte zalimlerin cezası budur, dedi. Nihayet nefsi ona kardeşini öldürmeyi ve bunun zararı olmadığını kabullendirdi. Böylece onu öldürdü de dünya ve ahirette ziyana uğrayanlardan oluverdi. Derken Allah, kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini kendisine göstermek için Kabil'e yere eşeleyen bir karga gönderdi. Bundan ibret alan Kabil, yazıklar olsun bana. Kardeşimin cesedini gömmekte şu karga kadar olmaktan aciz mi kaldım, dedi. Artık o haline ve yaptığına pişmanlık duyanlardan biri haline gelmişti. Bundan dolayı İsrail oğullarına Tevrat'ta şöyle yazdık. Kim bir canı başka bir cana veya yeryüzünde fesat çıkarmasına karşılık olmaksızın, şer'an, hukuken ölümü hak etmeksizin öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onun hayatını meşru bir imkanla kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık deliller getirmişti. Sonra onlardan birçoğu, bunun ardından yeryüzünde yine isyan ve cinayetle aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulünün hükümlerine karşı savaş açan ve bu hükümlerin yapılmasını istemeyerek ve aksini yaparak yeryüzünde anarşi, fesat çıkartmaya çalışanların cezası ancak verilecek hükme göre ya öldürülmeleri, ya asılmaları, ya sağ elleriyle sol ayaklarının çapraz kesilmesi ya da bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu, onlar için dünyada bir rezilliktir. Ahirette ise onlara büyük bir azap vardır. Ancak siz, onları yakalayıp ele geçirmezden önce, zarar vermeden, kendiliğinden teslim olup tevbe edenler, bunun dışındadır. Bilin ki, Allah çok bağışlayandır, merhamet edendir. Ey iman edenler! Allah'ın emrine uygun yaşayın ve ona ibadet, Allah'ı çok anmak ve salih amellerle vesile, sebep ve yollar arayın. Onun yolunda malınızla, canınızla insanları kula kulluktan kurtarmak ve İslam'ın hayatınıza hakim olması için cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Küfre sapanlar var ya, dünyada olan her şey ve onun yanında bir o kadarı daha onların olsa ve kıyamet gününün azabından kurtulmak için onu fidye verseler kendilerinden kabul edilmez. Onlar için çok acıklı bir azap vardır. Onlar ateşten çıkmak isterler fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının kazandıkları günahlarına karşılık Allah'tan İnsanlara ibret verici

caydırıcı bir ceza olarak önce sağ ellerini kesin. Allah mutlak galiptir, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksız hırsızlık hareketinden sonra cezasını çekip tevbe eder, kendini düzeltirse, hiç şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Bir de ahirette azap etmez. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğine günaha karşılık azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye kadirdir. Ey Resul, kalpleriyle inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyen münafıklarla Yahudilerden, küfürde İslam karşıtı yolda koşuşanlar seni üzmesin. O Yahudilerden durmadan reislerinden bol yalan dinleyen ve senin huzuruna gelmeyen diğer bir topluluğu dinleyenler vardır. Onlar recm hakkındaki kelimeleri Allah tarafından yerlerine konulduktan sonra değiştirirler. Muhammed'e gidin. Eğer size bu değiştirilmiş şekilde bir fetva verilirse onu alın. O verilmezse kabul etmekten sakının derler. Allah kimin amel ve niyetine göre fitnesinde düştüğü sapıklığında kalmasını isterse onun kurtarılması için Allah'a karşı senin elinden bir şey gelmez. İşte onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlara dünyada hor görülme ve rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalan dinlemeye çok meraklı ve haram, rüşvet yemeye pek düşkündürler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, istersen onlardan yüz çevir. Eğer yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adil şekilde hükmet. Hiç şüphesiz Allah adaletli olanları sever. İçinde Allah'ın zina eden evlilerin taşlanması hükmü bulunan Tevrat onların yanında olduğu halde nasıl oluyor da seni hakem yapıyor, hüküm istiyorlar? Senin aynı hükmü vermenden sonra da razı olmayarak yüz çevirip dönebiliyorlar. Onlar aslında inanan kimseler değillerdir. Hiç şüphesiz içinde doğruya rehberlik ve nur, ahkam ve öğütler bulunan Tevrat'ı biz indirdik. Kendilerini Allah'a teslim etmiş olan peygamberler, Yahudilere onunla hüküm verirlerdi. Allah'ın kitabını korumaya memur edilmeleri ve onun doğruluğuna şahit olmaları itibarıyla Rabbe gerçek bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve din alimleri, hahamlar da onun gerektirdiği gibi hüküm verirlerdi. Artık siz insanlardan korkmayın, benden korkun ve benim ayetlerimi az bir değere, rüşvet ve dünya makamına satmayın. Kim elinde imkan olduğu halde inkar ederek veya beğenmeyerek Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle ve yeniden tekrar bildirdiği bütün hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar kafirlerin ta kendileridir. Biz onda, Tevrat'ta, kendilerine yazdık ki, cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve bütün yaralamalar için karşılıklı misliyle kısas vardır. Kim bu kısas hakkını hayır olarak bağışlarsa, o da kendi günahları için kefarettir. Kim inkar etmese bile Allah'ın indirdiği, bildirdiği hükümleriyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Daha sonra da o peygamberlerin izleri üzerine kendinden önceki asıl Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Ona da içinde hidayet, doğruya rehberlik ve nur bulunan kendisinden önceki Tevrat'ın tasdikçisi, takvalı olan Allah'ın emirlerine aykırı hareketten sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. Öyleyse İncil'e

inananlar, Allah'ın onun içinde indirdiğiyle hükmetsin. Kim Allah'ın indirdiğiyle veya ona uygun olarak hükmetmezse, işte onlar fasıklar, yoldan çıkmışlardır demiştik. Ey Resulüm! Sana da kendinden önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici ve onlara gözcü, koruyucu olmak üzere hak olan kitabı, Kur'an'ı indirdik. O halde seni hakem yaparlarsa, sen de aralarında Allah'ın indirdiği Kur'an'la hüküm ver. Ve sana gelen gerçek varken, onların heva ve heveslerine ve ona göre verdikleri hükümlere uyma. Biz sizlerden her birinizin zaman içinde tekamülü için bir şeriat ve minhac koyduk. Allah dileseydi, elbette sizi bir şeriate bağlı tek bir ümmet yapardı. Fakat o, size verdiği birinden sonra diğerine tabi olacağınız şeriatlerle sizi imtihan etmek için peygamberler gönderdi. Artık son şeriat İslam'da toplanıp hayır işlerinde yarışın. Hepinizin dönüşü ancak Allah'adır. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri size O haber verecek ve sizi hesaba çekecektir. Resulüm, yine sen aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından İslam dışı tağuti grupların seni caydırmalarına, şaşırtmalarına, saptırmalarına karşı onlardan çekin. Eğer onlar İslam dışı arzularına uymamandan dolayı yüz çevirip dönerlerse, bil ki Allah bu günahlarının bir kısmıyla onları kanunu gereği daha bu dünyada bile musibete, azaba uğratmak ister. Şüphe yok ki insanlardan çoğu Allah'ın hükümlerinin kendi arzularına göre olmasını istemelerinden dolayı fasık, yoldan çıkmıştırlar. Yoksa onlar cahiliye devrinin İslam dışı batıl hükmünü mü istiyorlar? Kesin inanan ve bilen bir toplum için hükmü Allah'tan daha güzel olan kim vardır? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları veli, sırdaş, dost ve idareci edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin yar ve yardakçısı, İslam'ın da düşmanıdırlar. Kim onları ve aynı zihniyette olanları veli edinirse, o da onlardandır. Şüphesiz Allah böylece kendilerine ve Müslümanlara zulmeden toplumu doğru yola eriştirmez. Kalplerinde şüphe, nifak ve dünyevilikten bir hastalık bulunanların, devir aleyhimize dönüp başımıza bir felaket, kötülük gelmesinden korkuyoruz diyerek dost olmak için o gayrimüslim ve küfre sapanların aralarında koşuştuklarını, hatta onlara tabi olmak ve dünyalık bir pay, mevki elde edebilmek için onlara velayet, başkanlık vermek istediklerini görürsün. Ama Allah, kendisine sığınan, onlarla uzlaşmayan ve onlara yapışmayan Müslümanlara zafer nasip edecek veya kendi katından emrini, takdirinin bir tezahürünü gerçekleştirecektir. O zaman o koşuşanlar, içlerinde gizledikleri korku veya umdukları dünyalık şeyler yüzünden pişman olacaklardır. Böylece kalbi hastalıklı olanların hali ortaya çıkınca, müminler birbirine sözde sizinle beraber olduklarına dair olanca kuvvetleriyle Allah'a yemin edenler onlar değil miydi diyecekler. Resulüm, onların bütün yaptıkları boşa gitti. Böylece onlar hüsrana uğrayan kimseler oldular. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, o zaman Allah sizin yerinize kendisinin onları, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı gayet alçak gönüllü, yumuşak, kafirlere karşı da oldukça onurlu ve sert bir toplum getirir ki, onlar her türlü gücüyle Allah yolunda cihad ederler. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş.

olandır, her şeyi bilendir. Ey müminler! Sizin gerçek dost ve yardımcınız ancak Allah ve onun Resulüdür. Bir de Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı dosdoğru kılan ve zekat veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve müminleri veli ve dost edinirse, işte Allah taraftarı onlardır. Mutlaka galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi eğlence ve oyun konusu edinenleri ve inkarcıları dost ve idareciler edinmeyin. Eğer gerçekten inanmışsanız, Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, karşı gelmekten sakının. Siz ezanla birbirinizi namaza çağırdığınız zaman onu bir eğlence ve alay konusu edinirler. Bu onların gerçekten düşünmez bir topluluk olmalarındandır. Resulüm, de ki, ey ehli kitap, biz ancak Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilenlere inandığımız için mi bizden hoşlanmıyor, intikam alıyorsunuz? Halbuki sizin çoğunuz fasık, Allah'ın emrinden çıkmış kimselersiniz. De ki, ey Yahudiler, Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın kendilerine lanet ettiği, gazabına uğrattığı ve içlerinden maymunlar, domuzlar haline getirdiği kimselerle tağuta, Allah'tan uzaklaştıran ve Allah'ın emirlerini yapmaktan men edip kendisini ilahlaştıranlara kulluk edenlerdir ki, işte onlar makamı en kötü ve hakka giden doğru yoldan en çok sapmış olanlardır. Yahudi münafıklar size geldikleri zaman biz iman ettik derler. Halbuki onlar yanınıza inkarcı olarak gelmiş ve inkarcı olarak çıkmışlardır. Allah onların neler gizlediklerini çok iyi bilendir. Onlardan birçoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yemede yarış yaptıklarını görürsün. Yaptıkları şey ne kötüdür. Rabbe gerçekten bağlı kullar, ihlaslı bilginler ve hahamlar, onları günah söz söylemekten ve haram yemekten vazgeçirselerdi ya, bilerek yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Yahudiler, Allah'ın rızık vermede eli bağlı, cimridir dediler. Dedikleri yüzünden hay elleri bağlanası ve lanete uğrayasıcalar. İddialarının aksine onun elleri açıktır. Nasıl dilerse öyle sarf eder. Resulüm, Rabbinden sana indirilen ayetler andolsun ki onlardan çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Onların arasına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kin bıraktık. Onlar ne zaman savaş için bir ateş yaktılarsa Allah onu söndürdü, yenilgiye uğrattı. Yeryüzünde onlar zaten Allah'ın emri dışına çıkarak hep bozgunculuğa koşarlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Eğer ehli kitap Muhammed'e ve Kur'an'a iman edip de günahlardan sakınsalardı, biz de şüphesiz onların geçmiş hatalarını örter, onların nimeti bol cennetlere koyardık. Onlar Tevrat'ı, İncil'i, sonra da Rableri tarafından kendilerine indirilen Kur'an-ı Kerim'i dosdoğru uygulasalardı, şüphesiz ki darlık değil, hem üstlerindeki gökyüzünün, hem de ayaklarının altındaki yerin her türlü nimetlerinden yerlerdi. İçlerinde mutedil bir topluluk yok değil, vardır. Fakat onların çoğunun yaptıkları şeyler pek çirkin işlerdir. Ey Resul, Rabbinden sana indirileni tamamen tebliğ et, bildir. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, inkarcılar toplumunu doğru yola iletmez. Ey ehli kitap! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden sizlere de indirilen Kur'an'a inanıp hükümlerini uygulayıncaya kadar din namına doğru hiçbir temel üzerinde değilsiniz de. Ey

0: Muhammed, Rabbinden sana indirilen ayetler kuşkusuz onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü, inkarını artıracaktır. O halde kafirler güruhu için üzülme. Şüphe yok ki bütün iman edenlerle Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim İslam'ın, Kur'an'ın belirttiği şekilde veya İslam'dan önce geçmiş dinlerde Allah'a ve ahiret gününe inanıp da salih amel işlemiş ve böyle ölmüşse artık onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar hiçbir şeye üzülmeyecek ve cennete gireceklerdir. Andolsun ki biz İsrail oğullarından sağlam söz almış ve kendilerine peygamberler göndermiştik. Buna rağmen ne zaman bir peygamber canlarının istemediği şeyi getirmiş ve söylemişse onlardan kimisini yalanlamış, kimisini de öldürmüşlerdir. Onlar kendi başlarına bir fitne, bir bela ve musibet gelmeyeceğini sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onlara tevbe nasip edip tevbelerini kabul etti. Ama onlardan çoğu yine kör ve sağır kesildiler. Allah yaptıklarını hakkıyla görmektedir. Hakikaten Allah Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler, andolsun ki şirke girip kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih İsa, ey İsrail oğulları, Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Çünkü kim Allah'a ortak koşarsa, Allah'a rağmen başka şeyi öne çıkarır ve ona bağlılık gösterirse, hiç şüphesiz Allah ona cennetini haram eder. Onun varacağı yer de ateştir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur, demişti. Hakikaten Allah, üçün üçüncüsü, üç ilahtan biridir, diyenler, şirke girip kesin olarak kafir olmuştur. Halbuki, ibadete layık bir tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer bu dedikleri batıl inançlarından vazgeçmezlerse, onlardan kafir olanlara elbette çok acıklı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip af dilemiyorlar mı? Halbuki Allah çok bağışlayan ve merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih, İsa bir Resul'den, bir peygamberden başka bir şey değildir. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Onun anası da her haliyle iffetli ve dost doğrudur. İkisi de diğer insanlar gibi yer içerlerdi. Bak, ayetleri onlara nasıl açıklıyoruz. Sonra bak, ayetlerdeki hakikatlerden nasıl geri çevriliyorlar. De ki, Allah'ı bırakıp da size ne bir fayda ne de bir zarar vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. De ki, ey ehli kitap, dininize ait hususlarda haksız yere sınırı aşmayın. Bundan önce hakikaten hem kendileri sapmış, hem birçoğunu saptırmış ve halen de doğru yoldan sapmakta olan bir takım kimselerin arzu ve heveslerine uymayın. İsrail oğullarından inkar edenler, Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Bu, onların Allah'a isyan etmeleri ve sınırı aşmaları yüzündendi. Onlar, işledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı. Bu, yapmakta oldukları şey ne kötüydü. Onların birçoğunun, müminlere karşı küfre sapanlarla dostluk kurduklarını görürsün. Nefislerinin kendilerine ahiret hayatları için sunduğu şey ne kötüdür. Allah'ın hışmını üzerlerine çekmişlerdir ve azabın içinde devamlı kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene inansalardı, o müşrikleri ve küfre sapanları veli, dost, sırdaş ve idareci edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık, sapmış kimselerdir. Andolsun ki müminlere düşmanlık bakımından Yahudi ve müşrikleri insanların en azgını bulacaksın. Müminlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulacaksın. Çünkü onların içinde keşişler, yol gösterici bilginler ve rahipler vardır. Onlar hak ve gerçeği kabul etmekte büyüklük taslamazlar. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 6'yı dinlediniz.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: هل تدرون ملكنوت هو الكفور الذي ينزل وحده ويمنع رفته ويشبع بطنه ويجيع عبده ولا يعطي في النائبة قومه منهم الوليد بن المغيرة صدق رسول الله فيما قال أو كما قال ديلمي kaydetmiş kitabında Ebu Ümame Hazretlerinden radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Hel tedrune mel kenud. Kenud ne demek biliyor musunuz diye soruyla başladı Efendimiz. Sormaktan maksadı dikkat çekilsin diye, yani kendisi biliyor anlatacak ama dikkatler uyansın diye sordu. Tabii Peygamber Efendimiz böyle soru sorduğu zaman Efendimizin bu sorusuna karşı sahabe-i kiramın terbiyesi, adabı şöyleydi. Allahu ve Resuluhu alem. Allah bilir, Resulü bilir. Allah bildirdiği için Resulü de bilir. Allahu Teala Hazretleri işin doğrusunu bilir diye öyle edeple cevap verirlerdi. Şimdi kenut kelimesi